0: olduğunu hem de insanlardan gizliyorlar ki insanlar bu hedefe ulaşamasın. Hepsi kendileriyle beraber, şeytanla beraber cennete, cehenneme gitsinler. İşte şeytanın bugünkü devirdeki uşakları bunu yapıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezlerine mani oluyorlar. Onların böylece ruhlarını Allah'a ulaştırmasına da mani oluyorlar. Bunları, bu tarzı söyleyenlerin uydurdukları yalan, insana hayat veren şey ruhtur yalanı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insana hayat veren şey ruh değildir. Allah'tır. Ruh sizin bedenlerinizden, üç bedeninizden bir tanesidir. Allah'tan gelen beden ve Allah'a geri dönecek olan beden. Hayvanların ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Cinlerin ruhu yoktur ama hepsi yaşıyorlar. Ağaçların da ruhu yoktur, onlar da canlılar. Ve zamanımızdaki din adamları hiçbir utanç duymadan bu yalanı söyleyip insanları buna inandırıyorlar ve onların Allah'ın sırat-ı müstakimine ruhlarını ulaştırmasına mani oluyorlar. Bakınız Allah-u Teala bu hususu ne kadar açık anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki Allah-u Teala o insanlar için Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّلُ دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını engellerler. Ruhların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir belayet içindedirler. Ne yapıyorlar insanlar? Kafirler. Neden kafirler? Mürşitlerine ulaşmadıkları, sırat-ı müstakime ruhlarını ulaştırmadıkları için kafirler. Eğer ulaştırsalardı kalplerini mutlaka o anda iman yazılacaktı. Ve ruhun vücuttan ayrılabilmesi ancak kalplerine iman yazıldığı zaman mümkün olabilecekti. Ama bunu yapmıyorlar. Kalplerine iman yazılmıyor. Bu sebeple mümin değiller, kafirler. Ve onlar Allah'ın yolundan men ediyorlar. Şeytanın uşakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan Allah'ın huzurundan kovulunca diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların sırat-ı müstakimlerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına kesin şekilde mani olacağım. Ve kıyamet günü sen onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. Sırat-ı müstakimin üzerine oturup da insanları sırat-ı müstakimden men edeceği için. Böylece ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kim insanları Allah'ın yolundan men ederse Allah-u Teala onlara onlar müfsittirler diyor. Yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor. Onlar kafirdirler diyor. Nitekim bir sonraki ayet-i kerime Nisa 168 Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin? Başkalarını Allah'ın yolundan ayırarak onlara zulmettikleri için zalimdirler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar bu sebeple zalimdirler diyor Allah Teala. Öyleyse başkalarını Allah'ın yolundan men ederek onlara zulmeden bu insanlar kafirler. Niçin kafirler? Allah'ın yoluna girmedikleri için Allah kalplerine imanı yazmıyor. Kalplerinde küfür kelimesiyle yaşamaya devam ediyorlar. Ve ellerinde de gerekçe var. Biz Allah'a inanıyoruz diyorlar. Kalbimizde küfür falan yazmıyor diyorlar. Ruh insana hayat verir diyorlar. İnsan hayattayken hiçbir zaman ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Hazreti Aleyhisselam gelir, ruhunuzu alır, bu sebeple ölürsünüz. Ancak ölen bir insanın ruhu Allah'a ulaşabilir. Çünkü insana hayat veren şey ruhtur. Ruh sizden alındığı için ölürsünüz diyorlar. Kur'an'a %100 ters düşen bu yalanlara insanlar inanıyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Ve kurtuluşları mümkün olmuyor. Bütün çırpınmamıza rağmen insanların büyük kısmı sen ne söylersen söyle biz cehenneme gitmeye kararlıyız diye bir kararlılığın içinde görünüyor. İnsanları zorla Allah'ın cennetine Allah da almıyor. Biz de bu istikamette hiçbir şey yapamayız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın cennetine girmek istemeyen bir insanı zorla kulağından tutup da Allah cennetine almaz. Biz de buna sebep olmak imkanının sahibi değiliz. Allah böyle bir yetkiyi kendisi kullanmadığı gibi hiç kimseye vermemiştir. Her şey kişinin serbest iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dilese ne olur? Allah Teala diyor ki: "Men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi leyat." Kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine diyor ki: "Ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan ayırmam, kovmam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır, hidayete ereceklerdir." Görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu sevgili izleyenler üçüncü kat cenneti kazanmak demektir. Amir olan kişi birinci kat cenneti kazanır. Mürşidine ulaşıp önünden çöken kişi kalbine iman yazıldığı mümin olduğu için ikinci kat cenneti kazanır. Ve de kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa üçüncü kat cenneti kazanır. İşte amir olanların mutlaka Allah'a ulaşacakları, bu suretle üçüncü kat cenneti kazanacakları Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şu kainatta bir küçücük toz zerresi olan şu dünyamızda insanlar kendilerine de başkalarına da zulmetmekle meşguller. Siz bu karanlık dünyanın ışıklarısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin ümitlerisiniz. Şu gökteki yıldızlar gibisiniz. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepinize sesleniyorum can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerin mutlu olması bizim hayatımızı ihata eder. Hayatımızı seve seve veririz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Amcu ve iyyâke nestaîn ihtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim gâire mahdûd aleyhim ve yâdâhîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Bu akşam sizlere alemlerden bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir mutluluğu daha yaşamaktayız. Dünyanın neresinde olursak olalım, biz Amerika'da olalım, siz Türkiye'de olun, Avustralya'da olun, Almanya'da olun, İngiltere'de olun. Artık hamdolsun ki bütün kıtalarda, bütün şehirlerde, bütün ülkelerde kardeşlerimiz var. Belki sayımız çok değil. Ama Allah'a şükürler olsun ki biz birbirimizi çok iyi biliyoruz. Allah'ın dostları Allah ile beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Alemler. Konumuz. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey kendi zıttıyla kaim kılınmış ve çift yaratılmış. Allah Teala buyuruyor. Altı yevimde kainatı yarattık diyor. Öyleyse bu cümleler olarak üç asıl, üç de karşıt olmak üzere Allah Teala her şeyi çift yaratmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin çift yaratıldığı bir ortamda Allah Teala üç yevimde, yevim gün manasına da geliyor, zaman manasına da geliyor. Tıpkı asır kelimesinin yüzyıl manasına da geldiği gibi, zaman manasına da geldiği gibi. Allah Teala kainatı
1: bütün bir kainatlar dizisini altı yerinde yarattığını söylüyor. Üç asıl, üç de onların zıttı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunlardan birisi, altı alemden birincisi zahiri alem. Şu fizik vücutlarımız var ya, bunların fizik vücutlarımızın yaşadığı, fizik vücutlarımızın algılayabildiği bir fizik standardı. Zahiri alem, baş gözlerimizle görebildiğimiz bu alem. Ellerimizle tutabildiğimiz bu alem. Ve kulaklarımızla duyabildiğimiz bu alem. Baş gözümüzün, baş kulağımızın duyduğu, ellerimizin dokunarak hissettiği, burada nefes aldığımız, verdiğimiz bir alem. Alem için standartlarıyla bizim için. Bir de bunun zıttı var. Berzah alemi. Bütün insanlar öldükten sonra nefsleri berzah alemine giderler. Ve kıyamet gününe kadar nefsler orada kalacaklardır. Kıyamet günü oradan ayrılan nefsler tekrar enerji beden haline getirilecek olan fizik bedenlerimizle birlikte olacaktır. Öyleyse öldüğümüz zaman fizik vücudumuz mezara girecek, nefsimiz berzah alemine gidecek ve yakınlarıyla beraber, kendisine ölmüş olan yakınlarıyla beraber orada bu dünya hayatına çok benzeyen bir hayatı devam ettirecek. Burada doğarsınız, büyürsünüz, yaşlanırsınız ve ölürsünüz. Burası zahiri alem. Buranın karnını böyle doğumla başlar, ölümle biter. Ama berzah alemi doğumla başlamaz. Berzah alemi ölümle başlar. İkinci yaratılışla biter. Neden ikinci yaratılışla diyoruz? Çünkü kıyamet günü mezarlarımızdan hepimiz yükselerek berzah alemine hepimiz yükselerek mahşer meydanına ulaşacağız. Zaman bizim yaşamakta olduğumuz devreye ulaştığı an. Yani geçmişte yaşamakta olduğumuz devre. Ve herkes mezarlarından yer çekimi kuvveti artık dünyada verilen bu gezegende mevcut olmayacağı için herkes mezarlarından yükselerek mahşer meydanına ulaşacak. İndi ilahiye çok yakın bir meydan. Bütün insanlığı alabilecek olan milyarlarca insanı bir meydan. Orada bir defa daha ölüyoruz. Sonra birinci üfürülüşte kıyamet günü yaşamakta olan insanların hepsi ölüyor. Daha evvel ölenler zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü öleceğine göre herkes birinci ölümünü tamamlamış oluyor. Sonra ikinci defa üfürülüyor. Ne zaman? Birinci defa üfürüşten sonra, herkes öldükten sonra zaman duruyor. Sonra zaman tersine çalışmaya başlıyor. Kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere geriye doğru, zamanın gerisine doğru bir canlanma olayı. Zaman daha evvelki günlere ulaştıkça o günlerde hayatta olanlar birer birer mezarlarından hayata geliyorlar. Ama o alemde kendilerini tutacak olan bir güç olmadığı için dünyada verilen bu gezegende berzah alemine ulaşıyor. Emre alemine ulaşıyorlar. Ne berzah alemine ne emre alemine. Affedersiniz. Mahşer meydanına ulaşıyorlar. Sonra herkes orada toplanınca Allah ikinci defa sureyi okuyor İsrafil Aleyhisselam'a ve herkes orada, insanlık tarihi boyunca kimler yaşamışsa herkes orada ve yeniden öldürüyor sure ikinci öfürülüşte Allah-u Teala bizleri. Sonra da üçüncü öfürülüşte yeniden diriltiyor. Kıyamet günü birinci diriliş dünya üzerinde herkes kendi ait olduğu noktada diriliyor. Mahşer meydanına ulaşıyor. Orada ikinci defa öldürülüyor. Orada ikinci defa diriltiliyor. İki defa ölüm, iki defa dirilme. İşte böyle bir dizaynda nefslerimiz ikinci defa dirildiğimiz zaman tekrar içimize girecek. Ve ya cennete gireceğiz ya da cehenneme. Cennete de girse insanlar, cehenneme de girse nefsleri kendi işlerinde olarak girecekler. Berzah alemi diye bir alem kalmayacak. Sadece cennet ve cehennem kalacak. İşte gördüğünüz gibi nefslerimiz berzah alemine ait. Berzah alemi öyle bir alem ki orada zaman konusunda da zamanda ileriye gitmek veya zamanda geriye gitmek söz konusu. Ölmüş olan insanları görürsünüz rüyanızda. Eğer bardağı tutabiliyorsanız orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yapılmıştır. Yapısı, nefsinizin yapısı berzah alemine göredir. Ve böyle bir dizaynda berzah aleminin standartlarında olacaksınız. Nefsiniz berzah aleminin malı olarak, yaratığı olarak oranın fiziğine göre yaratılmıştır. Her şey fiziktir. Bardağı tutabilirsiniz, duvarların içinden geçemezsiniz, kapıyı açarak bir tarafa geçeceksiniz, merdivenlerden merdivenlere basarak yürüyerek çıkacaksınız. Nefsinizle. Orası nefsinizin alemidir. Nasıl bu alem, zahiri alem adını verdiğimiz bu dünya ve bu dünya standartlarına uygun yaratılan bütün kainat bir numaralı alem, zahiri alem, fizik vücudumuzun fizik olduğu bir alemse, berzah alemi de nefsimizin fizik olduğu bir alem. Birçok gece fizik standartlarda yaşarsınız rüyanızı. Öylesine canlıdır ki her şey, bu fizik alemde yaşadığınız hayattan hiçbir farkını göremezsiniz. Ama bir de bakarsınız ki ölmüş olan bir arkadaşınız, anneniz, babanız, dedeniz, ölmüş olan bir yakınınız sizinle beraber konuşuyor. Eski günlere ait olan birçok şeyi tezekkür ediyorsunuz. Ona dileğinizi sorabilirsiniz. Cevap alırsınız ve bütün cevaplar realitelere uygundur. Öyleyse berzah alemi zahiri alemin zıttı olan alemdir. Ve orada insanlar doğarak oraya gitmezler. Öldükleri zaman oraya giderler. Devamlı kalmak üzere gitmelerinden bahsediyorum. Onun dışında herkes orasını kim bilir kaç bin defa ziyaret etmiştir. Hani rüya der geçeriz. İşte canım rüya deriz. Oysa ki o rüya bir realitedir. Bir hakikattir. Ve o rüyada ölmüş olan kişiyi Allah-u Teala size, eğer hacet namazı kılar da Allah-u Teala'dan isterseniz gösterir, onunla konuşursunuz. Yani yakınları ölenler, sizlere sesleniyorum. Boşuna üzülüyorsunuz. Onlar ölmediler. yakınlarınız ölmedi. Nesleri yaşıyor. Ve hacet namazını kılıp da Allah-u Teala sizi oraya gönderirse göreceksiniz ki yaşamakta devam ediyor. Oraya gidişinizden de çok memnun olduğunu göreceksiniz. Yakın geçmişte ölen yakınının. Berzah alemi kim olursa olsun bütün ölenlerin nefslerinin gideceği gidip orada yaşamak mecburiyetinde olduğu, kıyamete kadar da orada yaşayacağı bir alem. Orada bedenler, nefsiniz bir enerji bedendir. Enerji beden hüviyetindedir. Zamanda yolculuk yapılabilir. İleriye veya geriye doğru. Geriye doğru da yapılabilir mi? Evet. Bir de bakarsınız, ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Kaç yaşında olursanız olun, netice hiç değişmez. Veya bir takım insanlar görürsünüz, daha genç görmüştünüz onları ama daha ihtiyar görünüyorlar. Veya daha ihtiyarken daha genç görünüyorlar o gece. Başka bir gece onu çok daha genç görürsünüz, başka bir gece belki çok daha ihtiyar. Netice değişmez, aynı kişidir. Sadece zamanın bir noktasında, bir başka noktasında, bir başka noktasındadır. Oraya siz ulaştığınız zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün zamanda yolculuk, bu alem içinde, eğer ilim böyle devam edebilirse, eğer insanlık yok olmazsa, o zaman bu dünyada da mümkün olabilecektir. Öyleyse iki alem tanıdık. Zahiri alemi tanıtmaya gerek yok. İşte bu yaşadığınız alemin adı zahiri alem. Fizik vücudunuz bu aleme ait. İkincisi bunun zıttı olan berzah alemi, nefsiniz o aleme ait. Ama bir üçüncü vücudunuz daha var. Ruhunuz. Ruhunuz da emr alemine ait. Emr alemi 7 kattan oluşan bir alem. Sevgili kardeşlerim, sonsuzluğu anlatabilmek için söylüyorum. Bütün bu 250 milyar galaksi ve her birinin içinde 250 milyar yıldız, bütün bu galaksiler, yıldızlar, 250 milyar çarpı 250 milyar gezegen. Sevgili kardeşlerim veya güneş sistemleri. Bu gezegenlerin hepsi 250 milyar çarpı 250 milyar eşittir zemin kat. Emr aleminin sadece zemin katını oluşturabiliyoruz. 250 milyar galaksiyle her galakside 250 milyar. Bunlar tabii yaklaşık rakamlar, zamanımızın alimlerin hesapladığı rakamlar. Allah Teala burada rakam vermemiş Kur'an-ı Kerim'de bu konuda. Belki bir gizli şifrede o da vardır. Mutlaka vardır. Öyleyse biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emre alemi bu kainat adı verilen 250 milyar galaksiden oluşan sistemde, sistemin ötesinde birinci katı olan, oradan da yukarıya doğru, sonsuza doğru yükselen 7 tane gök katından oluşan bir sistemin adı. Bütün bu gök katlarını birbirine bağlayan bir yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. Bütün gök katları Sırat-ı Müstakim'le birbirine bağlanır. Bu gözlerinizle göremeyeceğiniz yetmez. üzerinde uçarken de göremeyeceğiniz bir yol. Bizim bildiğimiz gibi asfalt, beton, fizik standartlarda bir yol değil. Boşlukta hareket halindesiniz, uçuyorsunuz. Üstelik de yalnız değilsiniz. Saf halinde uçuyorsunuz belki. Birkaç yüz ruh birden aynı seviyede ve uçarak. Allah'a doğru yükseliyorsunuz. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara. Burası emr alemi. Her katta bir alemden geçersiniz. Üçüncü katı dördüncü kata bağlayan görünür bir yol. Bir tane görünür bir yol var. Sadece üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. Bir madeni silindir düşünün. Belki bir metre, belki bir buçuk metre çapında bir madeni silindir. İçi boş. Madeni olduğu görüntüsünden kesin olarak belli oluyor. Ve üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, dördüncü gök katındaki Beytül Makdes'in aslına bağlıyor. Onun dışında yolu göremezsiniz. Üçüncü kata, birinci kata da, ikinci kata da, üçüncü kata da uçarak çıkarsınız. Yol falan yoktur. Ve mutlaka sizinle beraber başkaları da vardır. Saf halinde uçarsınız. Ve burası sizi 7 katlık bir yolculukla fetih kapısına ulaştırır. Fetih kapısından sağa doğru açılan 7 tane alemi geçeceksiniz. Sağa doğru yolculuk yapacaksınız. 7 tane alem geçeceksiniz. 7. alem Sitret-i Müntaha'dır. Bu alem yatay. Ve dördüncüsü de dikey bir alem. Dikey bir yol. Yeni yolu göremezsiniz. Elinize fetih kılıcını verirler. Ve kubbeden yukarıya doğru uçarsınız. Yol falan yok. Bir altın kapının önünde yolunuz tamamlanır. Önünde 7 katlı. 7 merdivenden oluşan bir beyaz mermer merdivenler dizisi söz konusudur. İki tarafı trabzandır ve trabzanları birbirine bağlayan altın zincir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 7. katın girişidir. Buradan sağa doğru 7 tane alem geçeceksiniz. Ve son ulaştığınız yer kökleri dışarıda olan bir ağaç Sitret-i Müntaha. Ve oradan Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Allah'ın zatına ulaşacaksınız. Allah'ın zatında yok olacaksınız. Ruhunuzdan bahsediyorum. Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a geri dönmüştür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burası emr alemin. Sonra bunun da zıttı var. Fizik alemimiz, fizik vücudumuzun bulunduğu bu alem asıldır. Berzah alemi onun zıttıdır. Emr alemi de asıldır. Ve onun bu

Bütün hayatınızın, geleceğinizin hepsi oradadır. Geçmişiniz de oradadır ama örtülüdür. Taştan bir duvarla kapalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Zemin kattan 7 kat aşağı doğru da bir yol var. Emre aleminin aksi. Ve cehenneme gidecek olanların kadericileri de orada. Ve kendilerini şeytana satanlar, şeytanla alışverişte bulunanlar, şeytanı Allah'tan önce tutanlar, onların alemi orası. Orada da kadericileri var. Cehenneme gidecek olanların kadericileri orada. Adı, o alemin adı Siccin. Yani sıfırdan dünyada verilen bu gezegen kainatın aslında merkezi noktasıdır. Bütün alemlerin mukaddesatı bu dünya üzerindedir. En mukaddes olan kesimde Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu yer. Bütün kainat için mukaddes. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere rahmet olarak yaratıldı. Sadece bu aleme ait değil. Ve zülmani alemde zemin kattan gene yıldızların aşağıda bittiği yerden 7 kat aşağıya doğru uzanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iki alemin orta noktasına kadar emre aleminin uzantısı var, berzah aleminin. Öyleyse şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Berzah aleminin ve emr aleminin beraberce olduğu alemler diğer 4 alemle birlikte 6 alem eder. Yani berzah emr alemi zülmani alemin başlangıç noktasına kadar iner, emre alemin ulaşabildiği son nokta yıldızların bittiği noktadır. Yani bütün yıldızları bir dizayn olarak düşünün. Bu yıldızların bulunduğu alan içerisinde yukarıda olan emre aleminin uzantısı yıldızların başladığı yerden aşağı doğru iner ve yıldızların bittiği yere kadar ulaşır. Aşağıdan gelen zülmani alem de yıldızların kendisine göre başladığı yerden yıldızların bittiği yere kadar o da uzanır. Yani yıldızların var olduğu 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldız. Bütün bu yıldızların var olduğu alem aynı zamanda emre alemini de berzah alemini de kapsar. İkisi de kendi hüviyetlerinde değillerdir. Yani başka alemlerle iç içedirler bu statü içerisinde. Zahiri alemde bütün bu yıldızlar alemiyle birlikte vardır. Berzah alemi de bütün bu yıldızlarla beraber vardır. Ve cinlerin yaşamakta olduğu alem. Sevgili kardeşlerim, aslında bizim zahiri alemimizin dışındaki bütün alemler bize göre gayb alemidir. Ama diğerlerine emr alemi ve zülmani alem adı verildiği için cinlerin bulunduğu, yaşamakta olduğu aleme de gayb alemi adını veriyoruz. Gayb aleminin de zıttı cinlerin berzah alemi. Cinlerden ölenler bizim gibi ölüp de aynen kalıp toprağa verilmezler. Cinler yanarak ölür. Cinci hocaların birçoklarını

yaptığı da yıldızları yakmakla, cinleri yakmakla korkutmaktır. Onları, cinleri korkuturlar. Ve fizik vücutların içine giren insanları rahatsız eden cinler, cin cocalarla pazarlık standardına girilir. Ve çıkmamakta ısrar eden cinleri, cinlerle uğraşan insanlar yakarlar. Öldürürler fakat ölümleri insanlar gibi ölüp de toprağın içine girmek şeklinde tecelli etmez. Yanarlar ve yok olurlar. Öyleyse cinlerin yaşamakta olduğu alem gayb alemi. Cinlerin de nefsleri var. Nefsleri onlar yandığı zaman vücutlarını terk ederler. Berzah alemine giderler. Kıyamet gününe kadar onlar da kendi berzah alemlerinde yaşarlar. Gayb aleminin kaçtı olan cinlerin gayb berzah alemi. Ve böyle bir dizayn içerisinde bizim zahiri alemimizin oluştuğu 250 milyar galaksi ve 250 milyar her galakside 250 milyar yıldız. Bu statü sadece zemin katı içeriyor. Öyleyse zemin katta zahiri alem var. Bir, zahiri alemin berzah alemi var. İki, gayb alemi var. Cinlerin yaşamakta olduğu alem var. Üç, onların berzah alemi var. Dört, ve en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar Allah'a doğru bir yolculuk yaptığınız zaman en alt yıldızdan en üst yıldıza kadar emr aleminin bir parçası, birinci katın altındaki parçası zahiri alemi de, berzah alemi de, mini de, gayb aleminde onların berzah alemini de bütünüyle kaplar. Öbür taraftan zülmani alemin uzantısı da gene bütün yıldızları kaplar. Öyleyse bütün yıldızların bulunduğu bu 250 milyar çarpı 250 milyar rakamıyla ifade edilebilecek olan zamanımızın astrologları, zamanımızın bu yıldızlarla uğraşan alimleri böyle bir rakam koymuşlar ortaya. Kur'an-ı Kerim'de bu rakam biz böyle bir rakam göremedik. Ama mutlaka Kur'an-ı Kerim'in içinde bu vardır. Ne demek istiyorum? Açık bir şekilde yazılmamıştır. Hepçe tesabıyla bir belli ayetten mutlaka çıkar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne oldu? Altı tane alem oldu. Zahiri alem, onun karşıtı olan berzah alemin. Gayb alemi onun karşıda olan berzah alemi. Emr alemi onun karşıda olan zülmani alem. Her birini bir yerinde yaratmış Allah Teala. Yani kendine göre Allah'a göre bir zaman parçası. Bunun ne kadar zaman olduğu konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Milyarlarca yıldan bahsediyor insanlar, alimler, bu konuda fikir sahipleri. Mutlaka milyarlarca yıl geçmiştir her birinin yaratılması için bizim ölçülerimize göre. Allah'a göre ne kadar zaman geçmiştir? Bir yer, bir yer, bir gün demek aslında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden evvel zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu kesin mi? Tabii kesin. Çünkü Allah Teala kıyamet günü için geçmiş zaman kullanıyor. Mesela Sebe Suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi diyor Allah Teala. Getirecek demiyor. Ama kıyamet kopmadı, bize göre kopmadı. Çünkü biz insanlar
zamanı da bir boyut olarak muhtevasına alan yaratıklarız. Birinci boyutunuz yükseklik, ikinci boyutunuz genişlik, üçüncü boyutunuz derinlik. Kendinizi üç boyutlu zannedersiniz. Oysa ki dördüncü boyutunuz zaman, zamana bağımlısınız. Beşinci boyutunuz hız. Hızla zaman arasında bir ters orantı söz konusu. Bu ters orantı sebebiyle de Allah-u Teala zamandan münezzeh. Zamanla bir ilişkisi yok. Şöyle anlatmaya çalışayım sevgili kardeşlerim. Size desem ki kapının önünde kendinizi düşünün. Siz o sırada odadasınız. Neredeyseniz. Düşünürsünüz. Ama düşünürken mutlaka zamandan bir parçayı kullanacaksınız. Düşündüğünüz anda da düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse bir mesafe kat etti düşünceniz. Bir saniyede diyelim 20 metre, 30 metre bir mesafe. Ama sizin hepinize desem ki kendinizi New York'taki Hürriyet heykelinin üzerinde düşünün. Yine düşünürsünüz. Gene zamandan aynı parçayı alacaksınız. Belki bir saniye. Birincide bir saniye aldıysanız, ikincisinde de aynı standartlardasınız. Bir saniye. Ama bu sefer düşünceniz binlerce kilometre öteye gitti. Peki kendinizi ayda düşünün desem, gene düşünebilirsiniz. Bu sefer 40 bin kilometre öteye gittiniz. Düşünceniz aynı anda bir saniyelik zaman parçası içinde 40 bin kilometre öteye gitti. Yanlış aklınızda kalmadıysa, kaldıysa doğrusunu yerlerine oturtun inşallah. Peki size desem ki size en uzak gezegen hangisiyse ona gittiğinizi düşünün. Onu da yaparsınız. Düşünceniz bir yerlere ulaşmıştır. Sonsuz uzaklıklarda, sonsuz kilometre ötesinde bir yere. Ama gene bir saniyede ulaştı. Öyleyse biz insanlar da sonsuzluğun sahibiyiz. Ama ne var ki zamana bağımlı bir hız müessesesi. Yaratıcıyı yaratılanlardan, mahlukatından ayıran en büyük özellik Allah'ın zamandan da mekandan da münezzeh olmasıdır. Neden? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuz hız o Allah'a ait. Onun için zaman sıfırlandığı için sıfır zaman aralığında Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızıyla kainatın her noktasında aynı anda bulunabildiği için o mekandan da münezzehtir. Zamandan neden münezzehtir? Sıfır zaman aralığında ulaşamayacağı bir yer olmadığı için. Her yerdedir Allah-u Teala. Sıfır zaman aralığında her yerdedir. Aynı zamanda bunu gerçekleştirdiği için, sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekanın her noktası onun için birdir. O zaman yani aynı anda birbirinden sonsuz uzaklıkta bulunan kainatın 2,5 milyar çarpı 2,5 milyar yıldızın birbirine en uzak iki tanesinde aynı anda bulunabilir Allah-u Teala. Öyleyse zamanı hiç kullanmadan ya da şöyle söyleyelim, zamanın öylesine küçük bir parçası ki ihmal edilebilir, sıfır diyebilirsiniz. O nesneden, o zaman parçasından diyelim ki 2000 rakamlı bir uzaklık kilometre sisteminin saniyenin sonsuzda bir kadar bir zaman parçasında Allah-u Teala tarafından alındığını düşünün. Sonsuz bir uzaklığa saniyenin sonsuzda biri kadar bir zaman parçasında Allah-u Teala'nın ulaşması söz konusu. Bunu rahatlıkla sıfır kabul edebilirsiniz. Böyle olduğu için Allah-u Teala
zamandan münezzeh. Sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabiliyor. Yetmez. Kainatın dışında da koordinatı olmayan bir boşlukta da gene Allah-u Teala her yerde. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Burada bir farklı olay var. O Allah. Zamandan da mekandan da münezzeh. Bizlerse kuluz, yaratıkız. Zamana da mekana da tabiyiz. Bu sebeple kendinizi hala üç boyutlu zannediyorsanız bir defa daha söylerim ki yanılıyorsunuz. Dördüncü boyutunuz hızdır. Beşinci boyutunuz da zaman. Allah Teala böyle bir dizaynı, yaratma dizaynını oluşturduğunda birinci alemi yaratıyor. Hangi alemin önce yaratıldığı konusunda bir fikrin sahibi değildik, inceleme yapmadık. Zahiri alemin önce yaratıldığını kabul edelim. Bir yağın, bir gün, Allah'a göre bir günlük bir zaman parçası. Ama onun zamanı sıfırla sonsuz arasında değişir. Çünkü zamanın bütününe hakim. Zaman onun için yok. Ve belki bize göre bir ölçü vermek istediği için Allah Teala 6 yövde kainatı yarattım diyor. 7. yövde de diyor, kürsüye çıktım diyor, ulaştım diyor. Yani yoklukta Allah Teala mevcut. Sevgili kardeşlerim, kainat Allah Teala tarafından yaratılmadan da Allah vardı. Ne kadar geriye doğru giderseniz gidin, Allah hep vardır. Ne kadar ileriye doğru giderseniz gidin zaman içerisinde, zaman bittikten sonra da ileri gitmeye devam edin, Allah'ın gene hep var olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah hep vardı ve var olmakta devam edecektir. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Allah kainatı yarattı. 6 tane alemi yarattı. Yaratmadan evvel, kainatı yaratmadan evvel Allah-u Teala neredeydi? Yokluktaydı. Şimdi nerede? Gene yoklukta. Ve alemleri yaratmış. Sevgili kardeşlerim, bir gün bütün bu alemler kıyametle birlikte yok olacak. Yalnız cennet ve cehennem kalacak. Ama bu alemler yok olduktan sonra da Allah gene var olacak. Nerede olacak? Gene yoklukta. Ne cennette ne cehennemde yoklukta olacak Allah-u Teala. Peki cennetin de cehennemin de bir gün gökleri çatlayacak diyor Allah-u Teala. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar onlar kalacaklar. Ama Yüce Rabbimiz diyor ki her şey ve herkes fani olacaktır. Zülcelali ve ikram olan senin Rabbin hariç diyor Allah Teala. Ve her şeyin yok olduğu bir noktaya ulaşacağız. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Cennet ve cehennem de Allah Teala nasıl başlangıçta yoktan enerjiyi yaratmışsa, yeni enerjiden elektronları oluşturmuşsa, elektronlardan kainatı yaratmışsa, olay tersine dönecek. Her şey enerjiye dönüşecek ve Allah Teala enerjiyi nasıl yok etmişse, nasıl yaratmışsa o şekilde yok edecek. Allah'tan başka hiçbir şey kalmayacak. Öyleyse hamd etmek ve şükretmek için elimizde çok sebep yok mu? Sevgili kardeşlerim, varız. Konuşabiliyoruz. Beni dinleyebiliyorsunuz. Hayattayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah bize hayat vermiş. Allah'ı idrak etmemizi sağlamış. İşte böyle bir düzeyde Allah'ın 6 yönde yarattığı 3 asıl, 3 karşıt, 6 tane alem var.
Birinci günde zahiri alemi, ikinci günde onun karşıtını. Üçüncü günde gayb alemini, dördüncü günde onun karşıtını. Beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun karşıtını. Veya başka bir sıralama. Ama üç asıl, üç günde, üç karşıt, üç günde yaratılmış. Allah'a göre yevm ifadesi ne kadar zamanı alır, onu Allah bilir. Öyleyse altı tane alem yaratılmış ama yedi alemden bahsediyoruz. Yedincisi yaratılmadığı için tek. Yaratılsaydı zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılacaktı ve sekiz alem olacaktı. Ama yaratılmadığı için yokluk, tek bir alem, yokluk alemi adı üstünde. Sevgili kardeşlerim, şu içinde, şu anda bizi dinlemekte olduğunuz odayı kainat olarak kabul edin. Tavanı ve yeri, döşemeyi zahiri alemin 2,5 milyar x 2,5 milyardan oluşan bir galaksiler sisteminin bütünü olarak kabul edin. Diyelim ki kainat aslında bir insan vücudu şeklinde yaratılmış, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde kainat. Ama kainatın, yani varlıklar aleminin sadece yıldızlar alemi değil, yıldızlar aleminin ötesinin de altının da var olduğu bir dizayn içerisinde, ben şimdi size yalnız yıldızlar aleminden bahsediyorum. Yani zahiri alemden bahsediyorum. Bu alemin kapladığı alanın üstünde 7 tane gök katı var, emr alemini oluşturuyor. Şu odayı, bu salonu öyle kabul ettik. Hafızanızı canlandırabilin diye, muhayyilenizi, hayal aleminizi canlandırın diye söylüyorum. Şu tavanı yıldızların da bitiş noktası olarak, yeri yıldızların aşağıdaki bitiş noktası olarak değerlendirin. İkisinin arasında kalan hacim içerisinde 250 milyar çarpı 250 milyar galaksi var. 250 milyar galaksi çarpı 250 milyar yıldız. 250 milyar çarpı 250 milyar adet yıldız var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Böyle bir dizaynda bu yıldızların muhteva olarak olduğu bu odanın içerisinde aynı zamanda emr aleminin yıldızları da kaplayan, bütün yıldızları kaplayan kesimi var. Yukarıdan aşağı doğru uzuyor. Tavandan döşemeye kadar her yeri kuşatıyor. Aynı zamanda zülmani aleminde uzantısı var. O da aşağıdan geliyor, döşemeyi aşıyor, tavana kadar yükseliyor. Öyleyse şu tavanla döşeme arasında bu dört duvarı da yıldızlar aleminin birer çevresi olarak düşünün. Bunların hepsi emr alemi de dahil, zülmani alemi de dahil bir insan vücudunu oluşturuyor. Şimdi bu tavandan döşemeye kadar olan kesimde tam 6 tane alem var. Tam 6 alem. İşte zamanımız alimlerinin artık keşfedebildiği kara madde adı verilen, bize hiçbir tesiri olmayan ama bizi de bütün boyutlarımızı tamamen kaplayan bir madde var. Yer çekimi kuvvetine tabi olmayan bir acayip madde. Madde denemez çünkü hissedemiyoruz. Bizi kaplıyor ama bize hiçbir tesiri yok. Arkamdaki koltuğu kaplıyor, tesiri yok. Aradaki boşluğu kaplıyor, tesiri yok, etkisi yok. Hissiyatı da yok, hissedemiyoruz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu salonu kainat olarak kabul ettik ya, kainatın yıldızlar bölümü olarak kabul ettik ya, bu yıldızlar bölümünün içinde altı alemin birden var olduğunu söylüyoruz. Öyleyse kara madde neyi kapsar? Kara madde 6'da 5'ini kaplar. Sistemin bütünlüğü içerisinde 6'da 5'i kara maddedir. Zahiri alemde bir ölçümleme yaparsanız, zahiri alemin kapladığı alan içerisinde 6'da 5'i kara maddedir. 6'da 1'i zahiri alemin hissedilebilir maddesidir. Bizler fizik vücudumuzda bunu algılayabiliriz. Aynı dizaynda 6'da 1'de berzah alemini kapsayacak olan bir bütün var gene. Nefsimizde de orasını kapsayabiliriz. Orasını idrak edebiliriz. Ruhumuzla bu yıldızlar alemini kapsayan ve ondan sonra daha 7 kat yukarıya doğru uzayan bir bütünü kapsamak imkanımız var. Hissetmek imkanımız var. Ama ne cinlerin alemini, ne onların berzah alemini, ne de zülmani alemi hissedebilecek olan vasıfların sahibi değiliz. Ve berzah alemiyle zahiri alemini, alemi hepiniz görmenize rağmen emr alemini çok büyük bir kısmınız görmediniz. Çünkü görebilmeniz için kalp gözünüzün açık olması lazım. Bir, Allah-u Teala'nın size bütün gök katlarını göstermesi lazım. İki. Şimdi sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayn içerisinde muhtevaya baktığınız zaman kara maddenin hesabını yapıyor bizim sevgili alemlerimiz. Diyorlar ki bu madde adını verdiğimiz madde alemin %90'ını kara madde kaplamaktadır. Kafadan tahmin ediyorlar. Oysa ki hesap ortada. Sadece 6 alem var. Ve 6 alemin hepsi de aynı statünün içinde mevcut. Öyleyse zahiri alem sadece 6'da birini oluşturabilir kainatın. Hepsi aynı boyutları kapsadığı için hepsi aynı miktarda pay sahibi. Ve 6'da 5'i ne oluyor 6'da 5'i? 5'te
dördü olsaydı %80'ini oluşturacaktı. Demek ki %80'den daha azı, %66.6'sı ya da 66.66'sı başka alemlere ait olan maddeler. Hesabı yanlış yaptık galiba. 6 tane alem söz konusu ve zahiri alem yapısal standartlarda sadece 6'da 1'i oluşturuyor. Eğer 5'te 1 oluştursaydı dünyamız ve buna ait olan, fizik aleme ait olan kainat %20'sini oluşturacaktı maddi sistemin. Ama 5 tane değil, 10 tane olsaydı %90'ını oluşturacaktı. Ama 6 tane

İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. Hesaplamaları matematik olarak yaptığımız zaman şunu görürüz ki

her alemin yoğunluğu aynı yoğunluktur. Her alem bütün koordinatlarda aynı boyutları kapsar. Bu sebeple bütünden eşit miktarda pay alır. Ve emr aleminin, zülmani alemin, gayb aleminin, onun karşıtının, zahiri alemin, onun karşıtının oluştuğu bir ortamda bir bütünü müşahede ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyen öğrenciler. Zamanımız alimlerinin dahiyini keşfedebildiği hiçbir aleme tesiri olmayan ama hepsini %100 kapsadığı kesin olan kara madde 6'da birlik bir fonksiyon eda eder. Yani yaklaşık olarak zahiri alem toplamda %16 ile 17 arasında bir rakam, 16-66'yı. Geri kalan bütün alemlerde 83-44'ü oluşturmaktadır küsurlarıyla. Yani şu içinde bulunduğumuz zahiri alem adı verilen bu gezegende her şeyin bize ait olduğunu zannediyorsunuz. Zahiri alemde yaşıyorsunuz, cinleri görmüyorsunuz. Onlar da sizi görmüyorlar normal standartlarda. Ama onlar da aynı koordinatlarda yaşıyorlar. Yani şu odayı zahiri alem olarak düşünüyorsanız, aynı odanın içinde cinlerin derzah alemi de var. Aynı odanın içinde aynı koordinatları paylaşan, bunu bütünüyle kaplayan berzah alemi var cinlerin. Onların berzah alemi var, bizim berzah alemimiz var. Emr aleminin bir parçası var, birinci katın altındaki parçası. Berzah aleminin de yedinci katın üstündeki parçası. Zülmani aleminde yedinci katın üstündeki parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kara maddenin ne olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmış. Sadece bizim sevgili alimlerimiz ne olduğunu bilmiyorlar. Uzun süre onun varlığını araştırdılar. 21. asrın başına rastladı kara maddeyi keşfetmeleri. 3. milenyum, 3. bin yıl yeni bir geometriye ulaştırdı bizleri. Artık çok alemli bir kainat düşünmeye başladı alimler. Daha yeni yeni sevgili kardeşlerim. Daha yeni yeni Kur'an hakikatlerini insanlar yavaş yavaş kavrayacaklar. Onun için şu kara maddeye %90 olduğu tahmin edilmektedir falan gibi laflar edildiğinde biz diyoruz ki hayır, %90 değil, bu sadece 6'da 1'dir. Ne daha fazla olması mümkün ne de daha aşağıda olması mümkün. Şimdi hal böyle. Böyle bir dizaynda hadi gelin beraberce birçok suallerin cevaplarına ulaşalım sizinle. Mesela bize kardeşlerimiz kara delikleri sorarlar. Nedir bu kara delikler derler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler iki alemden birbirine geçişi işaret eder. Bizim zahiri alemimizle bu zahiri aleme ait olan berzah alemi arasında bir kara delikler sistemi vardır. Bir kara delikten bu alemden, zahiri alemden bu alemin berzah alemine geçebilirsiniz.
berze alemindeki bir kara delikten de bu aleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu iki alem arasında biz insanlar duyarlıyız. Nefs olarak iki alemi de fark edebiliriz. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rüyaya girdiniz. Rüya görmeye başladınız. Dikkat edin şimdi rüya görürken. Acaba tuttuğunuz bu çay bardağı neyi ifade ediyor? Fizik mi? Tutabiliyor musunuz? Öyleyse o gece siz rüyanızda berzah alemindesiniz. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunsaydınız, o da kabul buyursaydı, sizi sevdiklerinizle beraber kılardı. Annenizle, babanızla, sizden evvel ölmüş arkadaşlarınızla beraber olabilirdiniz. Ya da onlardan en azından bir tanesiyle. Ama böyle bir talebiniz olmamıştır. Siz başka insanlarla beraber olursunuz. Ama görürsünüz ki onlar da sizin gibi fiziktirler. Berzah aleminde bir şey dikkatinizi çekecek sevgili kardeşlerim. Orada ölmeniz mümkün değil. Ve orada yaşadıkça standartları daha güzel öğreneceksiniz. Mesela burada dünya adı verilen bu gezegende bir suyun içine daldığınız zaman nefes almak mecburiyetindesiniz. Derine gidemezsiniz. Nefesiniz bitene kadar suyun içine kalabilirsiniz. Çıkmak mecburiyetindesiniz nefes almak için. Orada mecbur değilsiniz. Suların ne kadar derinine girerseniz girin, o suyun içindeki alemleri yaşarken hiç nefes almak mecburiyetinde değilsiniz. Yani o yüzünüzü görürsünüz. Derinlere girersiniz, görüntü giderek kararır, yukarı çıkarsınız, aydınlanır ve batık gemiler görürsünüz, çok şeyler görürsünüz. Ama kendiniz de hayret edersiniz, nasıl bu kadar derinlere gidebiliyorsunuz diye. Daha derinlere gidin, hiç korkmayın. Ölmeniz mümkün değil. Hiç kimsenin nefsi ölmez. Orada da savaşlar göreceksiniz. İnsanlar birbirlerine saldırırlar, tüfeklerle, toplarla. Ama kimse ölmez. Uçurumlardan en derine düşersiniz, bir şey olmazsınız. Adamın üzerine tabancadaki bütün kurşunları boşaltırlar. Tamam dersiniz, adam öldü. Hayır, ölmemiştir. Ölmesi mümkün değildir. Nitekim yanına giderseniz, ona dokunursanız gerçekten bir insan olduğunu göreceksiniz. Etiyle, kemiğiyle aldığı yarayı göreceksiniz. Ama yaranın onu öldürmesinin mümkün olmadığını da göreceksiniz. Öyleyse berzah aleminin bu aleme göre farklılığı, orada ölüm söz konusu değil. Kıyamete kadar oradaki insanlar da kendi alemlerinde, kendi berzah alemlerinde, cinler de kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler. Demiştim ki kara delikler zahiri alemden onun berzah alemine geçmek için birer vasıtadır. Nasıl yerler bunlar? Eğer zahiri alemden emr alemine normal standartlarda geçmek söz konusu bir gün insanlığa nasip olursa, ki bir gün mümkün olacaktır. Eğer insanlık o zamana kadar yaşayabilirse. Çünkü Allah-u Teala'nın hangi standartlarda ne zaman kıyameti koparacağı konusunda bir işaret yok. Ama çok uzaklarda olmadığı da kesin. Öyleyse hem bir işaret yok diyoruz, hem de uzakta olmadığı kesin diyoruz. Uzakta olmadığına dair işaret var, tarih yok.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala o yıldızların bıraktıkları yere yemin ederim diyor. Biliyorsunuz ki önce gaz bulutları oluşuyor. Sonra yoğunlaşıyor. Sonra yıldızlar vücuda geliyor. Sonra yıldızlar yaşlanıyor. Sonra yok olmak söz konusu oluyor yıldızlar içinde. Yok olunca o yıldızın eskiden işgal ettiği alan boş kalıyor. Bu alanın bir çekim gücüne sahip olduğu astronomlarca tespit edilmiş durumda. Bu çekim gücü yakında olan madde standartlarındaki her şeyi içine alıyor ve ortadan kayboluyor onlar. Kaybolunca nereye gidiyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu adayı bir kainat olarak düşünün demiştim. Şu 250 milyar çarpı 250 milyar yıldızın hepsinin bulunduğu alan tavanla döşeme arasında. Dört tane duvarın arasında bir dikdörtgen. Dikdörtgen. Dikdörtgen prizma diyeceğiz herhalde adına. Sevgili kardeşlerim, gene burada. O yok olan dağlar, tepeler, yutulan ağaçlar, her şey bu dünyadan bir başka yere geçiyor. Tamam. Ama gene bu dört duvarla tavan ve döşemenin yerin arasında. Yani bu odayı tavanının yıldızların en üst noktası olarak, yerin yıldızların en alt noktası olarak, arkamı, önümü ve sağımı ve solumu da yıldızların bitiş noktaları olarak değerlendirin. Böylece bir dikdörtgen prizma şekil olacak, hacim olarak geometrik düzende karşınızda yer alacak. Böyle bir hacimin içerisinde zahiri alemde biz yaşıyoruz. Bu arada zahiri alemi temsil ediyor şu anda. Bunun bir noktasında bir kara delik var. O kara delik bir yıldızın boş bulduğu, yıldızın boş bıraktığı bir alan. Yıldız sonunda yok olmuş. İşte böyle bir yıldızın yok olma standartlarında kendine çekim gücünü tespit edebildiği göktaşlarını, hareket halindeki olan her şeyi ve ulaşabilse çekim gücü yetse en kendisine en yakın olan yıldızı çekecek. Ama her şeyi çekebilecek olan bir güç. Peki bu giden nesneler nereye gidiyor? Gözden kayboluyor sadece. Yani o alemin kara maddesi onları örtüyor. Biz onları tespit edemiyoruz. Peki o berzah alemine insanların gitmesi mümkün müdür? Elbette mümkündür. Hepiniz yüzlerce defa gittiniz oraya. Şimdi göremediğiniz şey size ait olan, yani insanların geçebileceği hüviyette bir kara deliğin mevcudiyeti. Dalgalanmakta olan bir ışık olarak göreceksiniz kara deliği ve içinden geçeceksiniz. Bunu yaşadığınız anı hatırlamanız mümkün değil. Çünkü o anda fizik bedeninizin şuuru yok oluyor. Nefsinizin şuurunu yaşıyorsunuz. O şuuru da geri dönerken nefsinizde bırakıyorsunuz.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, aynı akıl nefsinize kumanda ettiği zaman nefsinizin beyin sistemini kullanır. Nefsiniz de kendisine göre bir beyin standardında bir sistemle aklınızın kumanda etmesine imkan verecek bir hüviyete sahiptir. Öyleyse aklınız uykudan uyandığınız andan itibaren size kumanda eder, fizik vücudunuza kumanda eder. Ne zamana kadar? Uyuduğunuz ana kadar. Bir, bayıldığınız ana kadar. İki, öldüğünüz ana kadar. Üç. Üçünde de uykuya daldığınızda da, bayıldığınızda da, öldüğünüzde de aklınız artık fizik vücudunuzu kullanmayacaktır. Nefsinizi kullanacaktır. Öyleyse bütün ölen insanların aklı kıyamete kadar nefslerine kumanda edecektir. Kıyamet günü nefsler tekrar fizik vücutlarla birleştiği zaman hem nefse hem fizik vücuda veya nefsi içinde bulunduran fizik vücuda kumanda edecektir. Öyleyse istediğiniz kadar gayret edin. Ben bu akşam uyumayacağım. Şu karı deliği mutlaka yakalayacağım diye. Hem Allah-u Teala'nın yardım olmazsa hem gayretlerinizin boşa çıktığını göreceksiniz. Uykuya daldığınız anda aklınız ve şuurunuz sizi terk edeceği için normal standartlarda bunu hatırlamanız mümkün değil. Ama bir gün sayı mekan yapacaksınız. Yani şuurlu olarak aklınız sizi terk edecek ama aynı şuur birinden ötekine atlamadan, birinciyi sıfırlayıp ikincide başlamadan ikinci birincinin devamı olarak devreye girecek. O zaman aklınız başınızda olarak bir nefs sayı mekanı yaşayacaksınız. O zaman neler görürsünüz? İşte o zaman kara deliği görürsünüz. Kara delik aslında bir kara delik değildir. Işıklı bir görüntüsü vardır. Bir deniz suyunun dalgalanması gibi. Ama insanlar için olan kara delik öyle büyük bir dizayn oluşturmaz. O noktadan evvel bir takım yazılar ve bir aleme geçiş işaretleri göreceksiniz. Ve sonra kara deliğin içinden geçeceksiniz. Burada dikkat etmeniz lazım gelen şey son derece açık. Eğer zahiri alemde ise nefsiniz, bu alemde ise bu alemde yaşamakta olan insanların arasında hem yürüyebilirsiniz, hem uçabilirsiniz, hem de onlara dilediğinizi söyleyebilirsiniz. Sizi ne görürler, ne de duyarlar. Ama konunun güzel olan tarafı siz onların bütün söylediklerini duyarsınız. Yetmez. Hepsini görürsünüz ama onlara dokunamazsınız. Evlere de dokunamazsınız. Duvarlara da dokunamazsınız. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü siz berzah aleminin değil, zahiri alemin bir parçasısınız. Fizik vücut olarak ama nefsiniz
berzah aleminin bir parçası. İşte berzah aleminin bir parçası olan, berzah alemine göre programlanmış bulunan, ona duyarlı olan nefsiniz, zahiri alemde de, bu alemde de görme imkanının sahibidir. Bu alemde de görebilirsiniz. Bir gariplik sezeceksiniz. Aynada kendinizi göremezsiniz. Zahiri alemin aynasında kendinizi göremezsiniz. Ama berzah aleminin aynasında görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri sizinle paylaşmayı ne kadar çok isterdim biliyor musunuz? Orada beraber olmak, berzah aleminde olmak, sizi sevdiklerinizle beraber kılmak, sadece Allah'ın müsaadesine tabi bir olgu. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunları yaşayacaksınız. Evet, Allah-u Teala'nın size bu konuda vaadi var. Kim Allah'ın evliyası olursa, tayin mekanı, o Allah-u Teala'dan isterse, ona layık olduğu gün mutlaka yaşar. Aslında hepiniz yaşıyorsunuz ama hatırlamanız mümkün değil. Normal standartlarda hatırladığınız şeyi bir rüya, bir hayal olarak değerlendirirsiniz. Ne zaman ki şuurlu olarak aklınız, fizik vücudunuzdan nefsinize geçer. Bir başka ifadeyle nefsiniz fizik vücudunuzu terk ederken aklınız da sizi bırakıp nefsinizi kontrol altına alır. Nefsinize kumanda etmeye başlar. Nefsiniz konuşur. Şimdi burada bir ayrıcalıkla karşı karşıyasınız. Eğer zahiri alemdeyseniz, bu alemdeyseniz, nefsinizle bulunuyorsanız hiçbir şeye dokunamazsınız. Diyelim ki bir blok apartmanlar dizisindesiniz. Yan yana 100 tane daire var. 100 tane dairenin her birinin bir duvarından öteki duvarına kadar uçarsınız. Birinci duvarın da içinden geçersiniz. İkinci duvarın da içinden geçersiniz. Duvarın kalınlığını da görürsünüz ne kadar kalın olduğunu. Ama duvar size tesir etmez. Size mani olamaz. Ne duvardaki resimler, ne duvarlar, ne kapılar, hiçbir şey size mani olamaz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah sizin sır saklama konusundaki yeteneğinizden emin olursa, siz emin misiniz sırları saklayabileceğinize? O zaman tanıdığınız alanlarda da size tayin mekan yetkisi verecektir. Bunun için de bir hakkın takvanın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ama daha evvel tayin mekanı yaşatabilir, o zaman tanıdığınız yerlerde olamazsınız. Zahiri alemde, bu alemde, belki de bu dünyada, belki hayatınız boyunca hiçbir zaman gidemeyeceğiniz, diyelim ki Madagaskar'da, bilmem hangi köyün evlerinde sizi dolaştırır. Bir evin içinden geçersiniz, ötekine insanların hayatını görürsünüz. Bütün gizliliklerini görürsünüz. Duvarlar sizin için bir şey ifade etmez. Duvarların içinden geçersiniz. Uçabilirsiniz. Uçarak geçeceksiniz zaten. Hızınızı kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz boyutta hızlı, çok hızlı, yavaş, nasıl isterseniz, yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Ve zahiri alemdeyseniz insanlar sizi kesinlikle göremezler. Tekrar edeyim, siz onları hem görürsünüz hem seslerini işitirsiniz. Ama dokunamazsınız. İnsanların içinden geçersiniz. Çünkü siz onlara göre kara maddesiniz. Ama berzah aleminin standartları içinde olduğunuz için, nefs olduğunuz için
Onlar da sizin için kara maddedirler. Bir farkla fizik vücudunuzla kara maddeyi göremezsiniz. Ama nefsinizde zahiri aleme ait olan kara maddeyi net olarak görürsünüz. Her şeyi görürsünüz, içinden geçersiniz, hissedersiniz. Ama dokunamazsınız. İşte zahiri alemden berzah alemine bir kara delikten geçilir daima. Herkes aynı yolu kullanmak mecburiyetindedir. Bir tane. Öyleyse geçmediniz. Zahiri alemde nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı. Zahiri alemdesiniz. Olabilir. Onu bir şükran meselesi olarak düşünün. Çünkü zahiri alemde nereye isterseniz gitmek imkanının yetkisine sahipsiniz. Onu düşünmeniz yeterli. Gördüğünüz bir yer, Türkiye'desiniz, Amerika'da falanca yeri gördünüz. Oranı düşünmeniz yeterli. Mutlaka Allah Teala sizi oraya bir anda ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Size böylesine bir güzelliği yaşattığı için. Bugün zamanımızda zülmani olarak bile buna benzer şeyleri yapabilen insanların varlığından bahsediliyor. Dikkat edin. Allah'ın dostları hiçbir şeyin sahibi değillerdir. Sahipleri olan Allah onlara bunu nimet olarak verir. Onlar bilirler ki bütün bu güzellikleri kendilerine yaşatan Allah'tır. Her geçen gün Allah'a karşı şükran duyguları daha büyür, daha büyür, daha büyür. Allah'ın dostluğu her gün biraz daha artar. Sizin de Allah'a olan dostluğunuz artar. O'nun hediyeleri, O'nun nimetleri her gün sizi düşünemeyeceğiniz boyutlarda muhtevasını alacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellikleri yaşamanızı bütün gönlümce o kadar istiyorum ki, hepiniz bir gün buna layık olacaksınız. O her şeyi size vermeye hazır. Ama liyakat kanunu var Allah-u Teala'nın. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Liyakatinizi arttırmak da iştiyakinizin eseri. Bir güzellikler dünyasını tasavvufla mest olarak yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse yapmanız lazım bir şey layık olmak. Dünyadaki bütün pisliklerden kendinizi korumanız gerekiyor. Dikkat edin, zülmani açıdan bunları yaşayanlar için böyle bir yasak koymamış iblis. İnsanları emellerine alet edip kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için onlara tam böyle değil ama buna benzer bir şeyler yaptırmayı başarır. Zülmani tayin mekan yapan herkes şeytan tarafından cezalandırılmak için hazır olsun. Başının tam orta yerinde, tam başının üst tarafında, orta yerde yaklaşık el kadar, el ayası kadar bir kesim şeytanın kontrolü altındadır. Bunun için zülmani ilimlerle uğraşanlar onu koruyacak olan bir takım sistemler koyarlar kendilerine şeytanın bir zararı olmasın diye. Onlara bunu sağlayan iblis onları mutlaka çekişlemek için onları mutlaka zararlı bir hüviyette tesir altına almak için onlar üzerinde tesir icra edecektir. Ama eğer siz Allah'ın dostuysanız Allah Teala size sadece mutluluğunu yaşatır. Hiçbir zaman üzerinizde sizi üzebilecek olan bir tesir, iblisin tesiri oluşamaz. İblisin size tesir edebilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü siz

Berzah aleminde olursunuz. Her şey fiziktir. Sizin bir özelliğiniz var. Orada uçabilirsiniz. Zahiri alemde de uçabilirsiniz. Ve sevgili kardeşlerim, diyelim ki rüyanın bir noktasında tayin mekanın bir noktasında berza alemindesiniz. Ama dışarıdan bir tesir, birisi geldi o sırada, mesela bir top geldi, size çarptı. Derhal şiddetli bir şekilde çekildiğinizi hissedeceksiniz. Eğer yüzük oyun yapmış durumdaysanız arkanızdan çekileceksiniz. Ayaktaysanız başınızdan çekileceksiniz. Ve bu dünyada düşünemeyeceğiniz bir süratle fizik vücudunuzun bulunduğu yere ulaştırılacaksınız. Çekilmeyi son derece net hissedersiniz. Çok güzel bir duygu o da. Problem fizik vücudunuza ulaştığınız zaman başlar. O zaman Allah'a bir defa daha hayran olacaksınız. Şimdi siz rüyadan uyandığınız zaman bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuza ulaşmıştır. Bütün uzuvlar dengede bir şekilde birbirinin üstüne binmiştir. Denge tamamlandığı an fizik vücudunuzun içindesiniz. Allah'ın sisteminden bahsediyorum. Eğer normal bir uykuyu yaşayan biriyseniz, tayin mekan yaşadığınızın farkında bile değilseniz, bu sizin için bir rüya ise, uçlarını bağlayamadığınız bir bilmeceyle karşı karşıyaysanız, o zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir güzelliği yaşamak sizin için mümkün değildir. Çünkü bir anda uyanırsınız. Nefsiniz vücudunuz içine girmiştir. O anda konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Kelimeleri birbirine karıştırırsınız. Çünkü nefsiniz henüz yerine oturmamıştır. Vücudunuza bir anda girmiştir. Ama aklınızın nefsinizde değil, sizin beyninize kumanda etmeye başlaması bir 5-10 saniyelik bir zaman parçasını mutlaka alacaktır. Eğer isterseniz sabah uyandığınızda deneyin. Hemen uyanmaz konuşmaya çalışın. Konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz henüz yerleşmemiştir. Şimdi sizin tayin mekan yaptığınızı düşünelim. Fizik vücudunuz uyku halinde, seccadenin üzerinde oturmuş. Ama uyuyor. Onun içine girebilmeniz için bütün uzuvlarınızı üst üste çakıştırmak mecburiyetindesiniz. Zorluğun burada olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta biraz zorlanırsınız. O sırada birisi gelip sizi uyandırsa, bir anda nefsinizin vücudunuza girdiğini hissedeceksiniz. Ama onun dışında normal standartlarda biraz zaman alacak bir faktör bu. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki şeytan sizi aldatıp da bu zilvani tayin mekan sahtekarlarının standartları içerisine düşmeyin. Eğer düşerseniz o zaman bir sıkıntılı devreyi mutlaka yaşarsınız. Mutlaka şeytan sizin beyninizi çekişler. Ve yaptığınıza yapacağınıza pişman olursunuz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah varsa, sizi çok ama çok seviyorsa ve bu büyük mutluluğu size yaşatmayı istiyorsa ve siz ona layık olduğunuz gün yaşatmışsa, hiçbir zorluğu olmayan Allah'ın dostlarının kontrolü altında bir muhteşem güzelliği yaşayacaksınız. Ama kim şeytanla ilişki kurmuşsa böyle bir olayı bu standartlarda yaşayamaz. Şeytan ona mutlaka bir tokat atmaya çalışacaktır. Bir çelme takmaya, bir zarar vermeye çalışacaktır.

mutlaka çalışacaktır. Sözlerimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Bir gün zulmani bir etkiyle bir tay mekan, zulmani bir tay mekan yaşarsanız o zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Unutmayın, Allah'ın dostları hep Allah'ın dostlarının kontrolü altındadır. Ve hiçbir zaman şeytanın onlara ne tay mekan sırasında ne onun dışında zulmani bir etkiyle ulaşması mümkün değildir. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa ona zulmani güçlerin tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse bir gün kara delikleri göreceksiniz. İçinden geçeceksiniz. Allah'a çok ama çok şükredeceksiniz. Hamd edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, alemleri tanıdıkça Allah'ın size olan sevgisine hayran olacaksınız. Bir gün kalp gözünüzün açıldığını göreceksiniz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İhlas makamının sahibi olacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size gök katlarını birer birer gösterdiğini göreceksiniz. Evvela zemin katın ana dergahından başlar sırların açılması. Ana dergah devrin imamına aittir. Hiç de zahiri alemden göründüğü gibi değildir. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vazifelidir. Devrin imamı da vazifelidir. Oradan 7 tane gök katına açılan altın kapıdan geçiş söz konusudur. İşte Allah-u Teala İhlas makamında kalp gözünüzü açtığı zaman size ruhları gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de ruh olarak göreceksiniz. Devrin imamını da ruh olarak göreceksiniz. Ve oradaki ruhları göreceksiniz. Ruh görülür mü diyorsanız eğer, göreceksiniz ki görülür. Onarlık soldan sağa sıralanmış ruhlar en kıdemli olan en sağdakidir. Birinci sıra 10 ruhtan teşekkür eder. İkinci sıra gene 10 ruhtan teşekkür eder. Ana dergahta. Ve her birinin önünde bir rahne vardır. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim var. El öpülerek altın kapının bulunduğu duvarın çevresinde duvar boyunca sağdan sola doğru bir secde olayı söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Seyri sülük başlayınca birer birer altın kapıdan yükselenler yükseldikleri noktada sağdan sola doğru bir çizgi halinde saf bağlayacaklardır. Ve saf halinde uçulur zemin kattan birinci kata. İlk çıkanlar sadece birinci kata kadar çıkabileceklerdir. Ne zaman? Ne zaman on tane insanla irşat makamına ulaştıktan sonra nefslerinin kalbinde %7'nin o birikimini gerçekleştirebilirlerse birinci kata kadar yükseleceklerdir.
Göreceklerdir ki birinci katta zemin üzerinde bir mescidin içinde değil, kapalı bir devrede değil, açıkta bir zemin üzerinde secde edilir safahinde. Sadece birinci katta kapalı bir dizaynda olmayan bir secde söz konusudur. Hiçbir katta ışığın kaynağını bulamazsınız. Her taraf gün ışığıyla aydınlıktır dışarıları. Ve bu gün ışığında bir güneş hiçbir zaman göremeyeceksiniz. Ama güneşin en parlak zamanındaki en güzel renkleri her katta göreceksiniz. Sonra ikinci kat, ikinci katta çok büyük bir salon göreceksiniz. Önü tamamen yerden yaklaşık 4 metre yukarıya kadar bizim alemimizde cam adı verilen şeffaf bir sistemle kapalı. Ama bu camdan bizim alemimizde öbür tarafa geçemezsiniz. Orada bazı ruhlar daha suvarılmadan evvel o camdan geçmeye çalışınca öbür tarafa geçebilirler. Ama geçtikleri zaman bütün güçleri tükenir. Oraya boş bir çuval gibi yığılırlar. Ve onları oradaki vazifeliler arka taraftaki bir nevi hastane odasına ulaştırırlar. Orada bir tedavi görmeleri söz konusudur. Alışkın olmadıkları bir alemde şartları zorlamışlardır. Aslında aynı kesime girmeden evvel bir tedavi geçirmeleri lazım. İkinci kattaki bu suvarılma havuzları, ikinci katın özelliği, o salondaki çok sayıdaki suvarılma havuzudur. Havuz deyince kocaman havuzlar düşünmeyin. Yerden yaklaşık 2 metre 20 santim yüksekliğinde şeffaf, o dediğimiz cam gibi sistemden, bir nevi cam diyelim adına, öyle bir camdan içerisi sarımtırak renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Yerden 2 metre 20 santim, belki 30 santim yüksekliğinde. Üzerleri de gene aynı camdan kaplı, yan yana duran belki 100 tane, belki daha fazla sayıda havuz. Genişlikleri de, yükseklikleri, genişlikleri de, derinlikleri de, yani ileriye doğru olan durumları bir kare hüviyetinde. Yükseklikleri 2-30 falan çevresinde. Genişlikleri 1 metreden daha az. Kare şeklinde. Orada dikkat etmeniz lazım gelen şey, herkesin elbiselerle bu sıvıya girmesi. Gördüğünüz şey, bir sıvı dalgalanıyor. Bizim dünyamızda su nasıl dalgalanırsa içine girdiğiniz zaman aynı hüviyette. Ama içine girdiğiniz zaman elbiseniz ıslanmıyor. Atlas elbiseleri herkesin kuru ve ruhların nefes alması söz konusu olmadığı için herkes başlarından 25-30 santim daha yukarıya kadar olan sıvının içine tamamen giriyorlar. Bir süre orada kalıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelecekte bunları göreceksiniz. Bu güzellikler sizler için. O zaman başka alemleri tanımak imkanının sahibi olacaksınız. Bu ikinci kattaki suvarılma havuzlarının tamamen dolduğunu ve her birinde
bir insan ruhunun suvarıldığını göreceksiniz. Suvarılma işleminden sonra üçüncü kata yükselinir. Üçüncü katta iki katlı bir dergah söz konusu ve başlangıçta yalnız üst katta namaz kılınıyordu. Şimdi iki katta dolu. Ve oradaki namazı takip. Oradan çıkanlar mihenk menfezine ulaşıyor. Mihenk menfezi bir silindir. Belki 1,5 metre genişliğinde bir silindir. Madeni görüntüsü var. İçi boş. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. Önündeki sıralanmadan sonra herkes yan yana duruyor. Ve içeri giren sonsuz hızla bir üst kata doğru yükseliyor. Herkes diğerinden daha üsttekinin ayakları alttakinin başının üzerinde, aralarında 30-40 santimlik bir şey var. Boşluk var. Hiç kimsenin başı bir başkasının ayağına hiçbir şekilde değmez. Hiçbir ruhun bir kiri beraberinde taşıması mümkün değildir. Ve dördüncü kata ulaşıldığı zaman Beytül Haram'ın aslıyla, Beytül Makdes'in aslıyla karşılaşacaksınız. Kudüs.

0: Orada gene secde söz konusu olur. Mihenk çıkanlar orada bir sıra vücuda getirirler. Tek bir sıra. O sıradakiler sağdan başlayarak uçarak Beytül Haram'ın kapısından içeriye girerler ve secde ederler. Orada da bir namaz kılmak söz konusudur. Ön saftakiler bir üst kata yükseleceklerdir. Uçarak kubbeden yukarı çıkarak. Sadece üçüncü katla dördüncü katın arasında mihenk menfezi denilen bir silindir var, demin söylediğim silindir. Onun dışında gözle görünür bir yol bulamazsınız. Yol söz konusu değil. Ama göreceksiniz ki saflar halinde uçarak yükselinir. Birinci saf olduğu gibi yükselir. Beytül Haram'ın kubbesinin üzerinde ilk yükselen grup en sağda olur. İkinci saf birinci safın sol tarafına gelir. Üçüncü saf, yani namaz kılanların üçüncü safı ikinci safın sol tarafına gelir. Böylece bir tek saf vücuda gelir ve yukarıya doğru yükselinir. Ayakta olan insanların yan yana dizilmesini, hepsinin birden yukarıya doğru yükseldiğini düşünün. Hepsi sarıklıdır, cübbelidir. Ayaklarında uçları birazcık yukarı doğru kıvrık. Belki çarık hüviyetinde ama onlar da atlastan olan ayakkabıdan ziyade çarığa benzer bir hüviyetleri olduğu için öyle diyorum. Pantolonlar bilekten bağlı hüviyette. Golf pantolon denilen der gibi atlas pantolonlar. Belde mutlaka kuşak var. Herkeste cübbe var. Ve herkesin de başında sarık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kişiler beşinci kata ulaşıyorlar. Orası da Beytül Haram'ın aslı. Yani Mekke'deki makamı İbrahim'in bulunduğu kesim, oradaki cami, bütün özelliğiyle oradan kopya etmişler. Nasıl yaptılarsa aslı orada. Yani asıl Hacı Ekber orası. Dünya üzerindeki kopyasına ulaşmakla oraya ulaşmak arasında farklılık var. Herkes oraya ulaşamaz. Allah'ın evliyası olmak yanında bir gayretin sahibi olmak asıldır. Allah Teala Mekke'deki Hazreti İbrahim'in makamının bulunduğu o yeri bütün kainatın hac merkezi olarak ilan ediyor Yunus suresinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, alemler. Beşinci katta da saflar halinde secdeye durulur, namaz kılınır. Ve başlangıçtan itibaren birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, belki yedinci sıralar birer birer kubbeden yukarıya yükselip sağdan sola sıralanırlar. Son gelen safı da bekler herkes. Sonra hep beraber tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselme söz konusu olur. Ulaşılan yer altıncı kattır. Bu noktaya kadar bütün katlar aydınlıktı. Ama altıncı katta gece olduğunu göreceksiniz. İçeriden hafif bir ışığın dışarıya doğru süzüldüğünü göreceksiniz. Ve kapı sizi hayrete düşürecek. Çünkü sevgili kardeşlerim, O kapıdan en son kim geçmişse kapı kişinin şeklini alıyor. Yani bir kişi geçerken onun süreyyeti neyse, başının önden görünüşte çevre çizimi, omuzları, kolları, vücudu, bacakları, bacakların arası da tabii aşağı kadar boşluk. Bir boşluk, bir kapı yok, bir boşluk var sadece. Ama o uzun boylu kişiden sonra daha kısa boylu biri sonradan geçerse kapı küçülüyor. Onun şeklini alıyor. Daha sonra gelen uzun boyluysa kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Devamlı şekil değiştiren bir kapı. Son geçen hüviyetini orada koymuş oluyor ortaya. Onun silüeti kapının açıklarında kendisini gösteriyor. İçeriden dışarıya beyaz, çok açık yeşil bir ışık, bir nur ulaşıyor. Kapıdan içeriye baktığınız zaman içeride yerden 4 metre kadar yükseklikte buz kalıbına çok benzeyen bir nur göreceksiniz. Yani yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, kalınlığı 15 santim falan olan bir dikdörtgen prizma şeklinde bir buz kalıbı şeklinde nur. Bu nur aşağıda ayakta sıralanmış olan insan ruhlarının yüzlerini ve ellerini çatlatıyor. Nasıl yağmurdan sonra çorak topraklarda bir topraklar çatlama yaparsa, özellikle kirli topraklarda bu çatlama net olarak görünürse, o insanların da elleri ve yüzleri çatlıyor açıkta olan yerde. Sonra oraya has olan sistemlerle bu çatlaklar izale ediliyor, iyileştiriliyor orada. Ve bütün bu çatlayan, derileri çatlayan ruhlar oradan 6. kattan aşağı iniyorlar. Ertesi gün tekrar oraya yükselmek üzere. İşte bir gün bunlardan bir tanesinin derisi çatlamıyor. O kişiye Cebrail aleyhisselam orada boşlukta bulunan kürsüsünden elbise giydiriyor. İkisi de boşlukta ve yukarıda. Elbiseleri Kafkas oyunları oynayanların elbiselerine çok benziyor. Ve kişinin eline bir kılıç ulaştırıyor Cebrail aleyhisselam. Ve oradan kubbeden yukarıya doğru ruh yükseliyor elindeki kılıçla. 6. kat böylece 7. kata doğru bir çıkışı mümkün kılıyor. Sadece çatlamayan, derisi çatlamayan kişi için geçerli. Onun ruhu için, o ruh için geçerli. Ulaştığı yerde bir altın kapı. Altında 7 tane mermer basamak, iki tarafında trabzan ve sıra iki trabzanı birbirine bağlayan 7 tane altın baklası olan bir altın zincir. Merdivenlerin genişliği 1,5 ile 2 metre arasında ya da 2 metre, belki biraz daha fazla, çünkü kapının genişliği yaklaşık 1,5 metre ve trabzanlar kapıdan iki tarafa taşıyor. Ve o kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Evliya namzedi olan bu kişi. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Arkada bulunan, üzeri baklava dilimli, yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde tek kanatlı altın kapı geriye doğru karşıya doğru bakıyorsanız sol tarafta rezervuar var. Sağ taraftan kapı açılıyor. Ve tavan görüyorsunuz. Tavandan hemen yukarı çıkmak isterseniz çıkamayacağınızı göreceksiniz. Oradaki birkaç gününüzden sonra, oradaki vakte göre konuşuyorum. Tavan sizin geçmenize müsaade edecek. Yukarı çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Sol tarafınız geçmişinizdir. Zikir hücrelerinin bulunduğu, affedersiniz, kader hücrelerinin bulunduğu yere sadece o anda o andan çıkabilirsiniz, zamanın o anından. Sol tarafınız geçmişinizdir. Yalnız taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Sağ tarafınız geleceğinizdir. Kader hücrelerinin o andan sonraki kesimiyle karşı karşıyasınız. Altıgen, bal peteklerine çok benzeyen ve fal renginde kader hücreleri böyle sonsuza kadar uzandığını göreceksiniz. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını içeriyor. Buradan kader hücrelerinin sonu ikinci alemdir, ümmi kitap. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. İki sayfasını açık göreceksiniz. Kitap boşlukta duruyor. Arşı tutan melekleri göremezsiniz. Ama nerede boşlukta duran bir şey varsa bilin ki orada mutlaka arşı tutan melekler vardır. Devrin imamı da mutlaka oradadır. Nitekim Ümmi kitabın altında yaklaşık sol tarafında 30 kişi, sağ tarafında 30 kişi olmak üzere kocaman bir kürsünün Ümmi kitabın altında oturan devrin imamı ortasında oturuyor kürsünün. Yani kürsünün duvar tarafında, ortada. Sol tarafından başlayan, en kıdemsizden oluşan sıra, kürsünün evvela iki tarafına uzanıyor, sonra ileriye uzanıyor. Solda en kıdemsiz ve kürsünün sonuna kadar gidiyor insanlar, insan ruhları. Sonundan karşıya geçiyor, karşıdan kendisine doğru giriyor ve tekrar birleşiyor. Sağ tarafındaki en kıdemli, ona en yakın olan kişi en kıdemli. Sol tarafındaki de en az kıdemli. 30 kişi soldan itibaren karşı sırasındaki ortasına kadar kürsünün. 30 kişi de sağ tarafında. Ve böylece 60 kişilik bir gruba devamlı bilgi iletiyor Ümmi kitap hakkında. Bu kişiler birkaç günde bir mutlaka değişirler, yerlerine yenileri gelir. Bundan sonraki alem kudret denizidir. Sonra makam-ı Mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri. Her birinin kendisine has özellikleri var. Makam-ı Mahmud'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i, dört halifeyi, sahabeyi, daha pek çok insanı, insan ruhunu göreceksiniz. Hepsinin ayakta olduğu dikkatinizi çekecek. Sonraki kesim divan-ı salihin. Makam-ı Mahmud ön tarafı cam olan çok büyük bir salon olarak dizayn edildiği halde divan-ı salihin bir camidir. Balkonları da olan bir camidir. Ve yuvarlak bir standart içinde insan ruhları dizilmişlerdir. Salihlerden oluşan bir divan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan ötesi zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde 2-20 metre yüksekliğinde Deniz analarına çok benzeyen şeffaf küreler göreceksiniz. Benden arkaya doğru uzanan ve soldan sağa doğru uzanan, aralarında 1 metrelik yaklaşık boşluklar olan, yan yana muntazam bir şekilde dizilmiş, çok sayıda soldan sağa doğru, çok sayıda önden arkaya doğru uzanan, muntazam şekilde yerleştirilmiş zikir hücreleri, işlerinde özel şekilde oturmuş, zikir yapmakta olan insan ruhları göreceksiniz. Her sabah devrin imamı ve arkasındaki 2 kişi mutlaka oraya ulaşırlar ve onlara mutlaka sohbet yaparlar. Bütün zikir hücrelerinin içindekiler bir ay hilal vücuda getirecek şekilde onların karşısında sıralanırlar. Bu 3 kişi de Türk bayrağındaki ay ile yıldızın pozisyonu gibi yıldızı oluştururlar. Sohbeti yapan devrin imamıdır. Her sabah bu sohbet mutlaka değişik hüviyette devamlı söylenir, yapılır. Sohbet bitiminde tekrar hücrelere geri dönülür. Bir gün hücrelerdekilerden biri görevini tamamlamıştır. O sitetin müntaha ulaşır. Sitetin müntahadan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün bu muhteşem olaylar Allah'ın dizaynıyla dizayn edilir. Bir gün Hakk'a tukatiye takvanın sahibi olduğunuz zaman, bir Hakk'ın takvanın sahibi olduğunuz zaman, Hakk'ul yakin takvasının sahibi olduğunuz zaman, üçü de aynı takvadır. Yani ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, bütün bu anlattığım şeylerin sizin için de görülmesi söz konusu olacak. Bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlardı. Allah-u Teala'nın hepinizi bu muhteşem sonuçlara ulaştırmasını, alemler hakkındaki bilgilerin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Bir gün Adem'in sizin tarafınızdan fethedildiğini, geriye dönüp baktığınız zaman kainatı göreceğinizi söylemek istiyorum. Bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi anlattığım bütün bu güzelliklere ulaştırmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi bütün güzelliklere ulaştırsın. Dileklerimizle, dualarımızla sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinize bu sonsuz mutlulukları ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki onu o kadar çok seveceksiniz ki ona o kadar çok aşık olacaksınız ki dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru açmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu yaşamak üzere, daha bir Allah'a yakın olmak üzere, daha bir birbirimize yakın olmak üzere, Allah'ın dostlarının daha bir kaynaşması için bir aradayız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın mutluluk davetiyesine, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç temel vasıf görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Bir, mutluluk rehberidir, reçetesidir. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Ne yani, Allah Teala garanti mi veriyor bizi cennetine almak için? Evet sevgili kardeşlerim, gayet ciddi olarak söylüyorum ki evet, Allah Teala size garanti veriyor. Hem de ne karşılığı? Sadece bir dilek karşılığı cennetinizi garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah mı? O garantinin sahibidir. Hepimizi yaratan O'dur. O yüce Rabbimiz bizleri yaratmış ve herkesin cennetini de dünya saadetini de garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz her zaman bir alışveriştir. Ne vereceksiniz? Karşılığında ne alacaksınız? Onu bilmeniz lazım. Kaynak mı? Kur'an-ı Kerim. Allah Teala diyor ki benim cennetim 7 tane gök katına dağılır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat ve yedinci kat. Bütün bu cennetlerimi satın alabilirsiniz diyor Allah-u Teala. Hepsi satılık diyor. Hepsini de diyor sizin için yarattım. Ha diyor, benim gayemi mi soruyorsunuz? Hepinizi en üstün cennetlerde görmek isterim diyor. Adın cennetlerinde görmek isterim diyor. Tek istediği, herkesin en büyük mutlulukları, en üstün cennetleri yaşaması. Allah'ın istediği bu. Şimdi bunu bir Allah'ın dileği, temennisi olarak koyalım bir kenara ve sonuca bakalım. Sonuç mu? Sevgili kardeşlerim, sonuç korkunç. İnsanlardan %90'ının fazlasının mutlaka cehenneme gideceği. Sonuç burası. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, bir yarıştasınız. Ayağınızın altına devamlı karpuz kabuğu koymaya çalışan bir iblis var. Sizi mutlaka bu yarışta Allah'ın cennetinden alıkoymak için çevirmeyeceği dolap yoktur. Yapmayacağı numara yoktur. Ne diyor Allah-u Teala? Ben onların sıratını sekimlerinin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani olacağım diyor İblis. Ve eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan onların pek azı hariç çoğunu kendime bağlayacağım diyor. Ne bunun manası? Benimle beraber pek azı hariç insanların çok büyük bir kısmı cehenneme gelecek diyor İblis Allah-u Teala'ya. Ve sonsuz hayatını
kıyamete kadar sürecek olan hayatını buna adamış. Bütün insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya. Ne diyor Allah Teala Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde? Onlar ki diyor, Allah'a teslim oldum diyerek Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, kötülükle iyilik, derecet kaybettiren olaylarla derecet kazandıran olaylar eşit olur mu? Ama kötülüğü, seyyiati hasenatla önlemek yetkisi, bu yetenek herkese verilmez. Pek az kişi bu yetkiyi alır diyor Allah Teala. Onlar hazzün azimin sahipleridir buyuruyor. Öyleyse Allah'a çağıranlar var. Her devirde var olacaklar. Dikkat edin ki ben Allah'a teslim oldum diyerek bu daveti yapacak olanlar, işte bu daveti yapacak olanlardan, yapmakta olanlardan birisi şu anda sizinle konuşuyor. Sizin odanızda, sizin salonunuzda sizinle konuşuyor. Öyleyse Allah'ın üzerimize tam 12 defa farz kıldığı bir olgu var. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, bırakınız ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı, 21. basamağa ulaşmayı, daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kendinizi kurtardınız. Ne yani? Bir dilekle mi kendimizi kurtaracağız o kadar günahımıza karşılık? Evet. Ne kadarsa o günahınız, işte o kadar günahınıza karşılık bir tek dilekle hepinizin Allah'ın cennetine girmesi mümkün. Peki nasıl bir dilek bu? Allah'a ulaşmayı dilemek dileği. İşte böyle bir dilek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Duyduk duymadık demeyin. Allah sizlere cennetine davetiye çıkarmış. Ben de o davetiyeyi ilan ediyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Birinci kat cennet sizin. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Ve sizi irşat makamına ulaştıracak. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizin. Bu demektir ki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştır tabi olduğunuz an. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet sizin. İkinci kat cennetten sonra ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen süreç içerisinde dünya saadetinizin de yarısından fazlası size teslim edilir. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi iki türlü görüşün sahibinden biri olacaktır. Bir, pesimist birisi. Hadi canım sende. Sahabenin bile 10 tanesine Allah Teala cenneti vaat etmiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Allah Teala yani bu kadar insanın arasında ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye beni mi seçip de cennetini alacak? Evet sevgili kardeşim. Seni Allah'a ulaşmayı dilediğin takdirde Allah seni cennetine alacak. Sadece bir dilek karşılığında mı? Evet, sadece
Bir dilek karşılığında. Peki ben Allah'a ulaşmayı dilemezsem ne olur? Cehenneme mi gideceğim? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemezsen mutlaka cehenneme gideceksin. Hadi şimdi öykümüze buradan başlayalım. Kimler cehenneme giderler? Cevap geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme giderler demiyor cevap. Ne diyor? İslam'ın 5 tane şartını kim yerine getirmezse onların hepsi cehennemliktir. Öyle diyorlar ama bu söz Kur'an-ı Kerim'e hiç uymuyor. Öyleyse hadi gelin kulak verelim. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Başka bir şarkı söylüyor Kur'an-ı Kerim. Acı bir şarkı. İnsanların hakikati bilmemesi sebebiyle acı bir şarkı. Ne diyor? Ne diyor Kur'an-ı Kerim? Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, Allah-u Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Öyleyse kuru lafın gereği yok. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Allah'ın kelamı ne diyor? Allah'ın kelamı Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize milâki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar benim ayetlerimden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a milaki olmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir, ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse başka bir şey daha demesi lazım. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sonucunun şöyle şöyle şöyle olması lazım. Demiş mi? Birkaç yerde. Bir defa Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişiyi ben mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Böyle diyor mu? Bakınız kaç yerde birden diyor. Evvela Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kânû yercû likâallâhe fe inne ecelallâhu le'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Yunus suresinin 7 ve 7. ayet-i kerimesinin tamamen tersi. Yunus 7'yi bir daha söyleyelim. Ellezine la yercune likaina. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Yunus 7'de Allah Teala böyle söylüyor. Onlar ki bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah bize ulaştırmayı dilemezler. Peki Ankebut 5 ne diyor? Men kânû yercû likâllâhe. O kişi ki Allah'a milaki olmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse. Fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. O takdirde, dilediği takdirde
Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Peki Hud suresinin 29. ayet-i kerimesini diyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a ulaşacaklardır. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Peki bu ulaşmada biz mi ulaşacağız? Yoksa Allah mı bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak? Bu kadar kolay mı bu iş? Tahmininizden, düşünce sisteminizin ötesinde kolay. Çok çok daha kolay. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz ulaşmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Daha açık şekilde söylenebilir mi bilmiyorum. Daha açık nasıl söylesin Allah-u Teala? Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ha, Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'ın seçtikleri mi? Mutlaka Allah'ın seçtiklerinden birisiniz. Eğer başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmuyorsanız, başka insanların Allah'ın sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olmayan bir konumdaysanız, başka insanları küfürde bırakmak istemeyen bir pozisyondaysanız, isteyen biri değilseniz, o zaman sizin kalbinizde zevk yok. O zaman sizin kalbinizde maraz yok. O zaman sizin kalbinizde hayır var. Sadece bir grup insanı, bir grup din öğreticisini Allah-u Teala devre dışı bırakmıştır. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Kalplerinde küfür yazdığı için kafirlerdir. Ve müşterek özellikleri başka insanların da Allah'ın yoluna girmelerine mani olmak. Böyle değilseniz mutlaka seçilenlerdensiniz. Bu insanlar, mani olanların özellikleri ne? Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederler. Allah'ın Allah'a ulaşmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusundaki ayetlerini yalanlarlar. Birincisinde küfür kelimesi kullanıyor Allah-u Teala, küfrederler. İkincisinde tekzip ederler diyor. Yalanlarlar. Üçüncüsünde nakz ederler diyor. Bozarlar diyor. Dördüncüsünde Allah-u Teala Allah'ın hidayet ayetlerini bile bile gizlerler diyor. Ve başka insanların hidayete ulaşmalarına böylece mani olurlar diyor. İşte bunlar seçilmezler sevgili kardeşlerim. Ama bunların dışındaki bütün insanlar kalplerinde
maraz olmayanlardır, zevk olmayanlardır ve kalplerindeki kasıtın olma durumu hiçbir

gidecekler. Cehennem diyor, nasıl diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle kimler cehenneme gider? Hadi bakalım, Kur'an'da her şey var. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Müminin 103 cevap veriyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gidecekleri yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Özellikleri günahların sevaplarından çok. Her saniye derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Hayatınızın hiçbir saniyesi yoktur ki derecat kazanmış olmayasınız veya kaybetmiş olmayasınız. Her saniye rakam yazılır. Rakamlı kitabınız olan hayat filminize. Öyleyse kazandıkları dereceler itibariyle bir insanın cehenneme gitmesi demek, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması demek. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla mı olur? Hayır. Kazandıkları dereceler fazla olur, kaybettikleri dereceler az olur. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Allah Teala onlara amin olanlar diyor. Birinci özellikleri Allah'a inanıyorlar. İkinci özellikleri insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanıyorlar. Yüzden fazla ayet-i kerimenin söylediği hidayete inanıyorlar. Üçüncüsü, bu hidayetin üzerlerine 12 defa farz kılındığına inanıyorlar. Dördüncüsü de Allah Teala söz verdiği için Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah söz verdiği için demin söylediğimiz Şura 13'te onlar ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlar. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, amin olanlar. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesîleten. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a vesile olanı Allah'tan sorun. Ve öyle takva sahibi olun. Ona ulaşıp takva sahibi olun. Öyleyse amin olanlar birinci takvanın sahipleri, sorup da mürşitlerin kim olduğunu ona ulaşanlar, tabi olanlar ikinci takvanın sahipleri. Öyleyse burada net olarak bir hususu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki adı aminu olanlar. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler, onlar aminudurlar. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber bakalım şu Vel Asri suresi ne söylüyor? Vel Asr. Asra yemin olsun diyor Allah Teala. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların çok büyük bir kısmı, gerçekten öyle, %90'dan fazlası cehenneme gideceklerdir diyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Günahları sevaplarından fazladır. İnsanların hepsinin aşağıdaki istisnalar hariç diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söyledikleri açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda o kişinin derecatını

kaybettiği derecelerden daha fazla hale getiren Allah derecelerini öyle bir yükseltiyor ki kaybettiği derecelerinden daha fazla kılıyor. Ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala onu işitiyor, biliyor ve görüyor aynı anda. Derhal Rahim Esması ile tecelliye başlıyor. Bunun hemen arkasından bu tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi alıyor. Allah Teala bunun için bize derecat veriyor. Biz bir şey mi yaptık? Yaptık. Allah'ın emrettiği en büyük olayı gerçekleştirdik. Allah'a ulaşmayı diledik. Ne kadar zor bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Zor mu? Sadece bir dilek, mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir dilek. Gözlerimizdeki hicab-ı mesureyi aldı Allah Teala, derecatımızı arttırdı. Arkadan kulaklarımızdaki vakrayı aldı, derecatımızı arttırdı. Arkadan kalbimizdeki ekinneti aldı, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ihfat koydu, derecatımızı arttırdı. Kalbimize ulaştı ve kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi, derecatımızı arttırdı. Onunla da yetinmedi. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açtı, gene derecatımızı arttırdı. Ve bu kazandırdığı derecelerle kaybettiği derecelerden daha öteye getirdi. Hüsranda olmaktan kurtardı bizi. Ne zaman? Ameli olmayı dilediğimiz zaman. Öyleyse kimler cennete gidermiş? Müminin suresinin demin söylediğimiz 103. ayet-i kerimesinden bir evvelki ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki kimlerin sevap tartıları ağır olursa, yani günah tartılarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir. Orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse Allah Teala bunu gerçekleştiriyor, sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. İşte kimin gözlerinde hicab-ı mesture alınmışsa, kulaklarından vakıa alınmışsa, kalbinden ekinde tanınıp yerine ifat bulunmuşsa, o kişinin gireceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerinden. Diyor ki Allah Teala onlar kıyamet günü orada cehennemin kapısında bölük bölük toplanırlar. Her grup cehennemin kapısına ulaştığında cehennem zebanileri, cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap. Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Kulaklarında vakıa olduğu için söylediklerini anlamıyorlar, yerlerini oturtamıyorlar. Gözlerinde hicab-ı mesture olduğu için irşat makamı diye görmüyorlar. Herhangi bir insan, kendileri gibi bir insan olarak görüyorlar. Ona vahyolunduğunu bilmiyorlar, kabul de etmiyorlar. İkincisi, kalplerinde ekinnet var, söylediklerini idrak etmiyorlar ve Allah'ın indirdiği kitaba da indirmiyorlar. Şimdi ayet-i kerimenin gelişine devam edelim. Size Allah'ın resulleri, Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Söylediler diyor. Öyleyse irşat makamı onlara ulaşmış. Ama onu irşat makamı olarak görmemişler, kabul etmemişler. Gözleri kör. Hicab-ı mesureyle örtülü. Onun söylediklerini işitemiyorlar. Anlamıyorlar söylediğini. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyor. İndirmemiştir dedik diyor. Kalplerine İrşad makamının sözlerini indirdikleri zaman kalpleri onu kabul etmiyor. Allah'ın
kitap indirdiğine inanmıyorlar. Resulün sözlerine inanmıyorlar. Ve daha da öteye geçmiş. Diyor ki, onu bunu söyleyenler, biz onlara dedik ki, biz sizi mutlaka dalalet içinde görüyoruz. Resulü, neziri dalalet içinde görüyor kişi. Kendisi dalalette, onu dalalet içinde görüyor. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerimeler, eğer biz akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, Allah kalbimizdeki ikinci alıp da yerine ihfat koysaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Diyorlar. Olay kesinleşiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki gözlerindeki hicabı mesure alınan, kulaklarındaki vakra alınan, kalbindeki ikinci alıp yerine ihfat konulan kişi, idrak edebilen bir insan oluyor. Ve akıl edebilen bir insan oluyor. Akıl edebilenlerin seyri cehennem değil, Allah'ın cenneti. Cenneti olabilmek içinse kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerinden fazla olması lazım. Ve Allah Teala kim amin olursa onların hüsranda olmadıklarını kesinleştirmiş. Vel Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onların günahlarından daha fazla onlara sevap ihsan edip onları Allah'ın cennetine kabul buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluktan cennet mutluluğu anlayanlara, cennet mutluluğu anlayanlara ve bundan ümitsiz olanlara, bu pesimistlere sesleniyorum. Hayır. Sahabenin 10 tanesine cennet vaad olunmadı. Sahabenin hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Hem Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Altlarından ırmaklar akan cennet, o evvelki sabikunlar olan Ensar, Muhacirin ve Ensara ve Muhacirine tabi olanlardır diyor. Hepsi Allah'ın cennetine ehil olmuşlar. Ayrıca Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa tabi olanların hepsi felaha erdiler diyor. Öyleyse bu tabi olanlar, Allah Teala'nın dostları, pesimistler için söylüyoruz. Öyle 10 kişi falan değil. Bütün sahabe Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Öyleyse Allah Teala eğer size söz veriyorsa ki siz başkalarını Allah'ın yolundan saptırmayanlarsanız sözlerimiz geçerli. Allah'ın yolundan men etmeyenlerseniz sözlerimiz geçerli. Eğer siz öyleyseniz kalbinde maraz olmayanlarsınız, kalbinde hayır olanlarsınız. Mutlaka seçildiniz. Seçildikseniz hepiniz seçildiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileğiniz Allah Teala tarafından görüldüğü an işlemler tamamlanmıştır. Sevaplarınız günahlarınızı aşmıştır. Ölseniz, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hemen ölseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir müjdesi değil mi bu? Sadece bir tek dileğin sahibi olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'a ulaşmayı diledi, Allah onu gördü, işlevleri derhal yaptı, günahlarının sevaplarını hesaba kattı, sevaplarını günahlarından öteye geçirdi. Söylediğim işlevler gerçekleşti. Gözler görmeye, kulaklar işitmeye, kalp idrak etmeye başladı. Kalp Allah'a döndürüldü, gözünden kalbine Allah'ın nur yolunu açtı kişinin. Ne olur? O kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceleri aşmıştır. O kişinin gideceği yer cennettir. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gireceği yer Allah'ın cennetidir demiş oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Bu bir asr-ı hidayet müjdesidir. Hidayet asrı bunun üzerine bina edilmiştir. Cenneti cehennemden ayıran şey sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dilemiyorsanız dünyadaki bütün ibadetleri yapsanız kurtuluşunuz mümkün değil. Hiç kimseyi ibadetleri kurtaramaz diyor Allah Teala. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ertesi gün öldünüz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde huruf olmaz. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bu sözle garanti vermiş olmuyor mu? Bu sözle cennete girmenin temel standardını anlatmıyor mu? Reçeteyi vermiyor mu? Bu sözde hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmiyor mu? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi, saadet rehberi ve aynı zamanda saadetin garantisidir. Bu Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi olan, bir saadet davetiyesi olan, bir saadet garantisi olan Kur'an-ı Kerim, görüyorsunuz ki saadet üzerine bina edilmiş. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden istediği sadece bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala en sevdiği mahluku olan insanın mutlu olmasını istiyor. Cinlerin de mutlu olmasını istiyor. Yarattığı bütün mahlukatının mutlu olmasını istiyor. Bu gayeye müteveccih olarak yaratmış Allah Teala kullarını. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yaratılış sebebiniz mutlu olmak. Mutluluğu yaşamak için Allah Teala sizi yarattı. En sevdiğiniz kimse, size bir sualim var. O en sevdiğinizin nasıl olmasını istersiniz? İstediğiniz tek şey en sevdiğiniz kişinin mutlu olması değil midir? Allah da en sevdiği mahluk olan bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığı her şeyi emrine musahhar kıldığı insanın elbette mutlu olmasını ister. Sadece bunun için yaratmış. Allah'a kul olmak mutluluğun bütün hedeflerini kapsıyor. Allah'a ulaşmayı dilersiniz, birinci derece mutluluk, başlangıç kulluğu, imajiner kulluk. Mürşidinize ulaşırsınız, ikinci kat cennet, kulluğun fizik standartlarda başlangıcı. 14. basamak. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ruhunuz Allah'a böylece kul olur sahibine geri dönerek. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a kul edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a kul edersiniz. 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim edersiniz, kul edersiniz. Kul, Allah'ın emrini yerine getiren varlığın adıdır. Şeytanın emrini kişi yerine getiriyorsa o şeytanın kuludur. Allah'ın emrini yerine getiriyorsa Allah'ın kuludur. Ne diyor Allah Teala? Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm vadimun mübin ve enibuduni hazâ sıratı mustakim. Ey Adem oğulları,
ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a kul aldığınız, kul olduğunuz boyutlarda yaratılış sebebiniz bu. Mutluluğunuz artıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verdi arka arkaya. O 10 tane ihsan da sizi mürşidinize ulaştırdı. Ve mürşidinize tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda ikinci kat cennetin sahibisiniz. 10 tane de nimet aldınız Allah Teala'dan. Sonra ne oldu? Bu 10 tane nimetin bir tanesi ruhunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. İkincisi fizik vücudunuzun sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimlerinde. Üçüncüsü nefsinizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Dördüncüsü iradenizin sırat-ı müstakim üzerinde oluşu. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde yerleşmiş durumdadır. 14. basamaktasınız. Ruhunuz gerçek fizik standartlarda bir yolculukla 7 tane gök katını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sırat-ı müstakim birinci yatay sebil, ondan sonraki ilk dikey sebil olan tarık-ı müstakim, ondan sonra Allah-u Teala'nın ilminde yeni bir müessese, 7 tane alemin soldan sağa aşılması ve sitetin müntahadan sonra da dikey bir yolculukla 4. sebille Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ise nurlar %51'e ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu noktada pozitiflerle negatifleri karşılaştırdığımız zaman şunu görüyoruz. Başlangıçta kulvara eşit şartlarla çıktınız. Ruhunuzda %100, 100 ünitede 100 ünite haslet var. Nefsinizin kalbinde 100 ünitede 100 ünite afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hepsi nefsinizin kalbindeki kötü afetler. Afetler zaten kötülükleri temsil eder. Öyleyse eşitlik söz konusu. %100 hasletler, %100 afetler. İkisi de birbirine eşit. 100 ünitede 100 ünite dolu haslet, 100 ünitenin 100'ü de afetle dolu. Nefret, öfke, kin, kıskançlık, afetler. Ama nefs tezkiyesine başladınız. İrşad makamına ulaştıktan sonra zikir yaparak nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları girmeye başladı ve yerleşmeye başladı. Bu noktadan itibaren nefsinizin kalbi %7 fazıllarla doldu. %2 rahmetle beraber ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki faziletler %49, rahmet de %2, nefsinizin kalbinde şeytanın hakimiyetinden çıkan %51 oldu nefsinizin kalbinde. Ruhunuzun hasletleri zaten Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyordu, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyordu. Şimdi nefsinizin kalbinde de %51'i aynı durumda, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye kesin olarak yönelik. Ne oldu? Nefsinizin kalbindeki afetler %49'a düştü. Öyleyse negatifler sadece
49 kaçta 49? %49 mu? Hayır. 249. Ruhunuzun hasletlerini de devreye kattığımız zaman 249 oluyor nefsinizin afetleri. Yani yaklaşık olarak %25. Hasletler Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik kesim ise %75. %25 Allah'ın emirlerine karşı gelen, %75 Allah'ın emirlerini yapmaya yönelik olan bir sistem. Öyleyse mutluluğunuz %75'e ulaşır mı? Ulaşamaz. Çünkü şeytan sizi katiyen tek başınıza bırakmayacaktır. Düşüncenizi taklit ederek size devamlı yalanlarını yutturmaya gayret eder. Bunu çok büyük ölçüde başardığı da bir vakadır. Nereden biliyoruz? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceğini bildiğimiz için. Onları diyor şeytan kendime bağlayacağım diyor. Ve bağlıyor insanları kendisine iblis. O yaptığı yanlışlıklarla bağlıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan devamlı size vahyeder. Her insan şeytandan devamlı vahiy alır. Ama Allah vahyetmez. Öyleyse tek taraflı bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Ne zamana kadar? Allah-u Teala'dan vahiy almaya başladığınız güne kadar. Allah-u Teala herkese vahyetmez. Bu sebeple nefsinizin kalbiyle ruhunuzun kalbindeki %75 pozitifler size %50'den biraz daha öteye bir dünya saadeti sağlayabilir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle. Yoksa ölçü 251'e karşı 249'dur. Ya da %75'e karşı %25'tir. Mutluluğunuzun çok daha fazla olması gerekir. Ama iblis sizi asla rahat bırakmayacaktır. Her türlü yalanla, dolanla sizi mutsuz etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın palavralarına aldırmamayı daimi zikirden sonra net olarak öğreneceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman artık şeytan size hiçbir şey yapamaz, esiriniz olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmayı istiyor. Neden? Diyor ki insana ruh üfürdük. Sonra da 12 defa üzerinize farz kılmış, üfürdüğü ruhu Allah'a geri göndermeniz için. Kurtuluşunuz mu? Bu gönderme standartlarının başlangıcı kurtuluşunuz için yeterli. Ne yani? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyiz. Bir dilek cennet saadetinin garantisi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu ne kadar torpilli kılmış görmüyor musunuz? Ne kadar sizden yana? Yaptığınız şey ne oluyor ki? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Karşılığı sonsuz bir cennet hayatı. Sonsuz olarak cehennemde azap edilecek yerde, sonsuz olarak bir cennet hayatında mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kadar garantili bir mutluluğu Allah-u Teala size ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, anlattığım standartlar içerisinde hadi bana söyleyin samimiyetle. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet davetiyesi mi? Allah-u Teala bütün insanlardan istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kur'an-ı Kerim gerçekten bir saadet öğretisi mi?
rehberi mi, tarifnamesi mi, reçetesi mi? Ve üçüncüsü, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka cennetine alacağını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi mi? Öyleyse bunların hepsinin bir vaka olduğunu görüyoruz. Mutluluğunuz müemmen. Allah Teala tarafından teminat altına alınmış. Allah Teala tarafından garanti altına alınmış. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Gerisi mi? Gerisini Allah getirecek. Ona ait. Siz sadece dileyeceksiniz. İşte o Allah sizi çok seviyor ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın size sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız, birlikteyiz, beraberiz. Niçin? Allah'ın bir zikir sohbetini paylaşmak için. Konumuz şeytanın tuzakları. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu şeytan bize tesir edebilir mi? Çok kolay tesir edebilir. Çünkü bütün insanların nefslerinde başlangıçta afetler, bütün nefsi %100 işgal etmiş durumda. Nefsin muhtevasına baktığımız zaman, başlangıç muhtevasına, nefs sadece afetlerden oluşmuştur. Afetler, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkan, Allah'ın bütün yasaklarını mutlaka yerine getiren bir özellik taşırlar. Öyleyse afetler nefsimizin afetleri. Ve şeytan aynı paraleldirler. Şeytan bizlerin Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkmasını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemesini ister. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerden oluştuğu için şeytanın bir dediğini iki ettirmez. Zaten nefsin afetleri de aynı şeyi istiyor. Yani Allah-u Teala neyi emretmişse yapmamak, yasak ettiği fiilleri ise yapmak. Allah Teala hepimizi kulvara bir eşitlikle çıkarıyor. Gece ile gündüz birbirine eşit. Sanki 12 saat gece, 12 saat gündüzmüş gibi ortalık. Nefsimizin afetleri 12 saatlik geceyi, ruhumuzun hasretleri 12 saatlik gündüzü ifade ediyor. Gündüzle gecenin dengede olduğu, o gün 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. İşte hayata bütün insanlar böyle bir standarta başlar. Ruhlarının kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşır. Nefsimizin afetleri. Ruhumuzun hasletleri ise Allah ne emrettiyse mutlaka yerine getirmek ister. Allah neyi yasak etmişse onu da asla işlemek istemez. Ne oldu? Nefsimiz ve ruhumuz 100 üzerinden 100 ile birbirine zıt iki tane hüviyet taşır. İki ayrı hüviyet taşır. Ruhumuzun hasletleri Allah'ın bekçisidirler. Nefsimizin afetleri şeytanın bekçisidirler. Ve aklımız Allah'ın bütün emirlerinin devamlı çiğnendiği, yasak ettiği her fiilin ise rahat bir şekilde işlendiği bir ortamda hayat bulduğu için, öyle bir ortamda şuur kazandığı için, akıl her ortamda ayrı bir şuur kazanır. Kazandığı şuur, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği, hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasak kılındığı bir ortamda yaşıyor.
akıl bu sebeple o ortamın standartlarının uygulayıcısı olmuştur yıllardan beri. Ve bu alışkanlık içerisinde nefsin bütün taleplerini akıl yerine getirmek üzere nefse izin verir. Her olayda nefs ve ruh kavga halindedirler. Başlangıçta diyalektik bir kavga hayatınızın her saniyesini kaplar. Allah emirler vermiştir. Namazlar kılınacaktır, oruçlar tutulacaktır, zekatlar verilecektir, zikir yapılacaktır, kelime-i şehadet getirilecektir, hacca gidilecektir. Allah'ın emirleri yerine getirilecektir. Başkalarına yardımda bulunulacaktır. İnfak edilecektir insanlar. Adalet yerine getirilecektir. Allah neyi emretmişse şeytan onları mutlaka yasaklar. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onları mutlaka emreder. İşte şeytanı oradan tanırsınız. Aslında şeytanı tanımanız çok kolay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın emirlerini ve nehilerini artık çok iyi biliyorsunuz. Neyi emretmiş, neyi yasaklamış. Allah'ın emirlerini içinizdeki bir ses yapmamanız istikametinde size tesir etmeye çalışıyorsa bilin ki o şeytanın sesidir. Doğuşunuzdan beri size musallattır. Ölünceye kadar da hep sizinle beraber olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, size hep yanlışlıklar yapmaya çalışacaktır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere bile şeytanın bir şeyler ilka etmeye her zaman çalıştığını söylüyor. Allah Teala da devamlı olarak o tesir etmeye çalıştığı unsuru Allah'ın sildiğini söylüyor. Öyleyse hiç vazgeçmez. Ama siz daimi zikre ulaştıktan sonra vazgeçmeyen bu mahluk artık sizin elinizde bir oyuncak olur. Hiçbir dediğini size yaptıramaz. Tam aksini işleyerek onu devamlı huzursuz edersiniz. Eğer kozlar onun elinde olsaydı huzursuz olacak olan siz olacaktınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada ne görüyoruz? Bir tarafta Allah'ın emirleri ve yasaklarına riayet. Emirleri ve yasakları tam olarak yerine getirmek. Öbür taraftan da Allah'ın emirlerine ve yasaklarına karşı çıkmak. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen, nefsiniz ise Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen, emirlerini işlemeyen bir hüviyetidir. Yapıları yüz üzerinden yüzle hem negatif cephede hem pozitif cephede birbirine zıt düşer. Öyleyse kavga kaçınılmazdır. Bu yüzden bütün insanların iç dünyasında bir diyalektik kavga hep var olacaktır. Ne zamana kadar var olacaktır? Ta ki nefsinizdeki bütün afetler daimi zikir neticesinde yok olsun. Hepsinin yerini ruhunuzun hasletlerinin eşdeğeri olan faziletler alsın. Aldı. Ne olur? Ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Nefsinizdeki hasletler de Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat eder. Ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün amelleri, bütün emirlerine itaat ederler. Aynı noktada ruhunuz da %100, nefsiniz de %100 Allah'ın bütün yasaklarına da riayet ederler. İkisi birden Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. İkisi birden Allah'ın yasak ettiği bir fiili asla işlemezler.
Şeytan artık size tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi değildir. Şeytanı iyi tanıyın. Şeytan şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Allah Teala diyor ki Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye? İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Ne diyor Allah Teala? Şeytana kul olmaktan kurtulun ve bana kul olun. Ne demek istiyor Allah Teala? Diyor ki başlangıçta sizi bir eşitlik çerçevesinde yarattım. Nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasetler eşit seviyededir. Kulvara bu şartla çıkarsınız. Hayatınızın bundan sonraki kesiminde yapacağınızı siz kendiniz tayin edin. Yalnız ben nefsinize emir verdim diyor Allah Teala. Diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safinlere reddettik. Nefsi bir takvim sürecinde ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Güzellerin en güzeline dönüşebilecek şekilde. Nedir güzellerin en güzeli? Nefsinizin kalbinin %100 afetlerden temizlenmiş olması ve 12 defa 12 mertebe müzeyyen olması hali. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala size söylemiş oluyor ki bu nefsinizdeki afetlerle yaratıldınız ama ahsene ulaşmakla vazifelisiniz. Bu benim emrimdir diyor Allah Teala. Yapmadınız, ahsene olmuyorsunuz. Benim emrettiğim istikamette çalışmıyorsunuz diyor. O zaman diyor gideceğiniz yer esbeli safilindir. Cehennemin altlarından, alt kat cehennemlerden bir tanesi. Esfeli safiliyim. Öyleyse şeytan ne ister? Hepinizin ama hepinizin kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. Peki şeytan cehennemde mi olacaktır? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala? Şeytan cehennemdeki insanlara der ki Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım. Ben şeytanım. Ben mi sizi mecbur ettim? Benim sizin üzerinizde bir sultanlığım yoktu. Ben sizi davet ettim, siz de davetime icabet ettiniz diyor İblis. Bana kızmayın, beni muahize etmeyin. Kendi nefsinize kızın. Nefsinizi muahize edin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah söz vermiştir. Sözünü mutlak olarak tutar. Hangi şartların içinde olursa olsun. Şeytan da hep söz verir. Hiçbirini tutmaz. Şeytanın umurunda da değildir sözünü tutmak. Neden? Neden bu kadar fütursuz? Neden bu kadar rahatlıkla dilediğini yapıyor? Çünkü kurtuluşu yok. Her halükarda mutlaka cehenneme gidecek. Cehenneme gideceği de
O söylediğim ayet-i kerimeyle kesinleşmiş durumda. Ama insanlardan çoğunu, ne yazık ki %90'dan fazlası, kendisine kul edeceği de kesin. Nasıl kul edecek? Yani insanların davranışlarının %50'den fazlası hep onun istediği biçimde olacak. Hangi insanların? İnsanların %90'dan fazlasının. Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklar. Yasak ettiği fiilleri rahatlıkla işleyecekler. Ve bunlar şeytanın güdümünde olacaklar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. En büyük düşmanınız, onu tanıyın. Her an size bir kuvvet Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde tesir etmeye çalışır. İşte o şeytandır. Her an size bir kuvvet Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için telkinde bulunur. İşte o şeytandır. Doğuşunuzdan itibaren şeytan size ilham vermektedir. İçinizde devamlı onun sesini duyarsınız. Aslında kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Sizin düşüncenizin sesi sessiz sestir. Yani şu anda gelin birkaç defa içimizdeki sesle, sessiz sesimizle, dilimizle kımıldatmadan Allah diyelim içimizden. Dediniz mi? Eğer Allah dediyseniz içinizden sesinizi tanıdınız. Dilinizi kımıldatmadınız, ses de çıkartmadınız. Ama Allah dediğinizi hissettiniz. İşte o içinizdeki sestir. İçinizdeki ses. O sizin sesiniz. Eğer Allah Allah diyorsa o sizin sesiniz. Ve kendi iradenizle söylediğiniz için sizin sesiniz olduğu kesin. Ama iradenizin bir mahsulü olmaksızın içinizdeki bir sesin size Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasını telkin ettiğini görürsünüz, duyarsınız, hissedersiniz. İçinizdeki ses demin duyduğunuz kendi içinizdeki sizin sesinizin çok benzeri, aynı değil. Ama bu sinsi mahluk çok iyi bir taklitçi. Sureti haktan görünerek sizi mahvetmek için, Allah'ın karşısında mahcup etmek için elinden gelen hiçbir gayreti esirgemez. Acaba arkasında ne var? Arkasında Adem Aleyhisselam'a karşı olan hışmı, Adem Aleyhisselam'a karşı olan intikam hisleri var. Biliyorsunuz Allah Teala bir halife yaratacağını söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağını söylüyor. İnsanı yaratacağını söylüyor ve sağ salimden organik hüviyete dönüşebilecek olan bir toprak çeşidinden Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Şekillendiriyor. Ondan sonra da diyor ki bütün cinlere ve meleklere, bir defa şeytan cin tayfesinden, yani bir cin. Meleklerle beraber onun da bulunduğu kesin. O mevcutsa meleklerin arasında başka cinler de var olmalı. Ama Allah Teala orada indi ilahide kendisiyle beraber başka cinlerin olduğundan bahsetmiyor hiç Kur'an-ı Kerim'de. Bir açıdan böyle olduğu kanısına ulaşıyoruz. Taha 123'te Allah Teala diyor ki hadi hepiniz birden aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Aşağı inen bizim bildiğimiz sadece Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız. Cennetten kovulan onlar. Ama hepiniz birden aşağı inin diyor Allah Teala. O zaman anlıyoruz ki bu ikisiyle beraber başkaları da aşağı gönderilmiş.
İşte bu dizaynda cinlerin de Allah-u Teala'nın huzurundan cennetten dünyaya indirildiğini anlıyoruz. Şimdi Allah-u Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona şekil verdim. Şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Ona semi verdim, işitme hassası. Ona fuat verdim, idrak etme hassası. Ona basar verdim, görme hassası. Şimdi onun önünde ona ruhumdan üfürdüm dedikten sonra söylüyor bunu. Onun önünde secde edin. Yani Allah'tan bize verilen bir emanet var. Ruhumuz bizim şeklimizi alıyor bize üfürüldüğü için. Bizim şeklimizde bir ruh. Ve Allah'a geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz. İblis Adem Aleyhisselam'a secde etmeyi reddediyor. Çamurdan yarattığın bu mahluka mı diyor? Secde edeceğim. Ben ona secde etmem. Beni ateşten yarattın. Yani enerjiden yarattın, dumansız ateşten. Onu ise çamurdan, salsalinden yarattın, tıyından yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Neden şeytan değil de insan üstündür? Çünkü insanda Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan bir varlık var. Ruh. İşte o ruh sebebiyle biz insanlar cinlerden de şeytanlardan da Allah'ın indinde üstünüz. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir varlık ruh taşımıyor vücudunda. Sadece insan. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne kuşlar, canlı olarak düşündüğünüz ne varsa hiçbirisi Allah'a tekrar geri dönecek olan bir ruh taşımıyorlar. Şimdi iblisin düşmanlığının ortaya çıkışına beraberce bakalım. Ne diyor Allah'a iblis? Onu çamurdan, tayından yarattın, salsalinden yarattın. Beni ise ateşten, dumansız ateşten yarattın. Ve Allah Teala şeytan cinlerden de diyor Kur'an-ı Kerim'de. Cin olduğu kesin. İblis, iblisin cin tayfasından olduğu kesin. Ama ona Allah Teala ilmi ledunundan vermiş. İblis, zulmani bir fizik ötesi ilmin sahibi. Kim büyü öğrenirse, kim hüddam öğrenirse, işte bunlar manyetizma, hipnotizma, bunların hepsi şeytanın öğretileri. Büyü bir takım dualarla negatif dalga boyları yaymak suretiyle fevkler yaparak insanları negatif dalga boylarıyla huzursuz etmek ilmi. Hüddem ise cinleri insanların üzerine saldırtarak insanları gene huzursuz etme ilmi. Sıkıntıya sokma ilmi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın
söylediği söze dikkatle bakalım. Allah Teala diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. İblis secde etmiyor. Allah Teala da seni ona secde etmekten men eden nedir? Bu yüzden seni huzurumdan kovuyorum. Bu yüzden seni sonsuza kadar cehennemde bırakacağım. Sen kafirlerden oldun diyor Allah Teala. İblis de kovulmaya falan razı. Cehenneme gitmeye de razı. Ama Adem Aleyhisselam'dan mutlaka intikamını almak istiyor. Secde etmemiş, Allah'ın emrine rağmen secde etmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah emrediyor şeytana ve bütün meleklere. Bütün melekler derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Melekler için itaatsizlik imkansızdır. Ona göre programlanmışlardır. Ama şeytan nefsi olan bir varlık. Cezasına da, mükafatına da muhatap olacağını bile bile Allah'ın emrine, Allah'ın huzurunda, Allah'ı görerek, Allah'ın sözlerini duyarak Allah'ın emrine isyan ediyor, itaat etmiyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Allah-u Teala'nın huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım demesi üzerine iblis diyor ki Ya Rabbi beni o dediğin kıyamet gününe kadar yaşat. Bana o güne kadar mühlet ver. Eğer bana o güne kadar mühlet verirsen bu Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini pek azı hariç olmak üzere kendime tabi kılacağım. Nasıl yapacağım diyor. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara sokulacağım. Ve pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım. Kılmış mı?

ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebiûhu. Ona sırat-ı müstakîme tabi olun. Ondan sonra diyor ki sakın sırat-ı müstakîmin dışındaki diğer fırkaların yani geri kalan 72 fırkanın hiçbirine tabi olmayın ki onların hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakîmden fırkalara ayırırlar. Düşürürler sırat-ı müstakîmden. Sırat-ı müstakîmin dışındaki başka fırkalarda olursunuz diyor. Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakîmdir. Sırat-ı müstakîme tabi olun. Ancak sırat-ı müstakîme tabi olanların Allah'ın ahdini gerçekleştirebildiğini ayet-i kerime ifade ediyor. Ve bir ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah'ın ahdi ruhumuzun teslimini, fizik vücudumuzun teslimini, nefsimizin teslimini ve irademizin teslimini muhtevasını alır. Bu dört teslimin ard arda bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dört teslim ayrı ayrı bir bütünü oluşturuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirleri belli. Peki şeytan ne demişti? Onların sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakim, evvela ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız yol. Onun üzerine oturacak. Ve onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim diyor. Tesir etmeye çalışacağım. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat müsaadesi verirsen sana diyor garanti ederim ki onların pek azı hariç onları kendime tabi kılacağım diyor İblis. Peki yapmayı başarıyor mu? Evet, başarıyor. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdinden insanların ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. 73 fırkanın 72'si sırat-ı müstakimin dışında sadece sırat-ı müstakimin üzerindekiler kurtulacaklar. Öyleyse 73 tane fırkadan bir tanesi sırat-ı müstakim, 4 sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, fizik bedeninizin sırat-ı müstakimi, nefsinizin sırat-ı müstakimi, İradenizin sırat-ı müstakimi. Dört sırat-ı müstakim içinde aynı şey söz konusudur. Dördü de sırat-ı müstakimdir. Geri kalan 72 fırkanın bunlar dışında olanlardır. Kim sırat-ı müstakimdeyse. Sırat-ı müstakim başlangıçta kuvve sırat-ı müstakimidir. Yani fiili olarak kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmamıştır ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse artık o sırat-ı müstakim üzerindedir. Bu başlangıç sırat-ı müstakimi bir işaret taşıyor. Bu başlangıç sırat-ı müstakiminde kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli. O kişi artık sırat-ı müstakimin üzerinde sayılıyor Allah Teala tarafından. İyi ama ruhu vücudundan ayrılmamış, nefs tezkiyesine başlamamış. Tamam, hepsi doğru. Başlamamış. Ama Allah Teala o kişinin nasıl o andaki durumu sadece düşünce ise, düşünce platformunda, kuvve platformunda o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa sadece bir dilekten ibaretse dileği, bu dileğin tabii neticesi olarak da

Onun sırat-ı müstakimi de reel bir sırat-ı müstakim değil. Allah'ılaştıran özelliği yok. Daha o noktaya gelmemiş kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin sırat-ı müstakimde olduğu kesin. Neden kesin? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştıracak. Sözü var. Var mı? İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yunib. Men yeşâ'ı. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'a insanların ulaşacağı bir ortam. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse insanların 73 fırkasından 72'sinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bir tek fırka kurtulacak sadece. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dileyen kişi dört sırat-ı müstakimin birden üzerindedir. Ruhu Allah'a ulaşmak üzere 12. 14. basamakta vücudu terk edecektir. O zaman gerçek bir sırat-ı müstakim üzerinde olacaktır. Fizik vücut kemal derecelerinde olgunlaşmaya başlayacaktır. Fizik hidayet başladığı zaman şeytanın tesiri de giderek azalacaktır. Şeytanın en çok kızdığı insanlar Allah'ın yolunda olanlardır. En çok kızdığı kişi ise her devirde huzur namazının imamıdır. Bütün insanların kurtuluşuna sebebiyet verdiği için şeytanın elinden avlarını, kurbanlarını kurtardığı için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın koyduğu ölçülere şimdi bakalım. Ne diyor Allah Teala? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz benim cennetime girersiniz. Dilemezseniz gireceğiniz yer cehennem. Şimdi şeytanın tuzaklarından önemli birisindeyiz. Allah Teala açık bir şekilde diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı onları mutmain kılar. Doyuma ulaştırır. Dünyada kazandıkları para, servet, sahip oldukları şeyler onlardan tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala bu kadar açık ve net olarak bunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, şeytanın tuzağının ne kadar geçerli olduğunu size anlatmak için misal vermek istiyorum. Bugün dünya üzerinde İslam dinini öğreten yüzlerce üniversite var. Bu üniversitelerin hiçbirinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsedilmez.
Bir tanesi hariç, bizim Allah'ın üniversitesi. Öyleyse şeytan tuzağını kurmuş mu? Mükemmel bir şekilde. İyi ama bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Nasıl olur da bu kadar yüzlerce üniversitenin öğretim üyeleri hepsi bundan habersiz? Çok basit. Çünkü dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiyorlar. Şeytan asırlardan beri insanlara diyor ki sakın Kur'an-ı Kerim'e bakmayın. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Madde bir. Madde ki çarpılırsınız. Kur'an-ı Kerim'de bakıp da onu yorumlamaya falan kalkmayın sakın. Kalktığınız takdirde çarpılırsınız. Siz kim? Kur'an-ı Kerim kim diyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, zaten Kur'an-ı Kerim Arap lisanıyla yazılmış. Arap harfleriyle, Arapça. Arap olmayan bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim anlaşılması güç bir kitaptır. Peki Araplar için kolay mıdır? Hayır, değildir. Onlar da sadece lafzı öğrenirler. Ve lafzı öğrendikleri için de hiçbir zaman bütün hakkında bir bilginin sahibi olamazlar. Peki İblis ne yapmış? İblis insanlara Kur'an'daki ayetleri değiştirmeyi Allah Teala ona yasak ettiği için diyor ki bu Kur'an'ın sahibi biziz ve onu biz koruyacağız diyor. Biz. Yani şeytana o Kur'an-ı Kerim'i hatalatmayı, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'in yazılarını, satırlarını, kelimelerini veya harflerini değiştirmesine müsaade etmiyorum diyor Allah Teala. Şeytan da bunu çok iyi biliyor. Öyleyse bu korkunç derecede akıllı olan mahluk ne yapıyor? Bütün o üniversitelerdeki öğretim heyetlerinin Kur'an-ı Kerim'deki bu hakikati bilmemesini temin ediyor. Ömrümü ta Adem Aleyhisselam'ın yaşadığı devirden kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten cehennem hayatında gene sonsuza kadar yaşayacak. Yani hep yaşayacak. Ama kıyamet kapana kadar geçen devrede hep Allah'ın söylediklerini unutturacak formüller oluşturmuş. Ne yapmış? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i anlayamayacaklarını, anlamalarının güç olduğunu söylemiş hep insanlara. Peki Araplar? Arapların dili Arapça. Okuma yazması olan, Arapça bilen bir Arap, Kur'an'ı anlayabilir mi? Ne yazık ki anlayamaz sevgili kardeşlerim. Lafzını mana olarak anlayacaktır. Ama lafzın ötesindeki ruhu hiçbir zaman anlamayacaktır. Nitekim bugün 23 Kur'an-ı Kerim tefsiri satılıyor. Türkiye'de meali affedersiniz satılıyor. Ve 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hiçbiri lafzın ötesine geçemiyor. Kur'an-ı Kerim her şeyi ihtiva eder. Ama ruhuna Allah Teala sizi sokarsa, ruhuna girebilirsiniz Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim 7 tane safhadan oluşur.
Amin olmakla anlatıyor Allah Teala yedi safayı. Yedi tane amin olmak var. Yedi tane hidayet var. Yedi tane felah var. Yedi tane rıza var. Ve Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığınız zaman bu yedili sistemlerin yedi ayrı boyutta tahakkuk ettiğini görürsünüz. Yedi tane takva var Kur'an-ı Kerim'de. Yedi tane kulluk var.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hep aynı kelimeyi kullanıyor Allah Teala. Aminü kelimesini kullanıyor. Ama ayetin muhtevasından aminuların farklı dizaynlarından Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağının nerelerinde olduğunu çıkartıyorsunuz. Bunu çıkartabilmeniz için size bunu Allah'ın öğretmesi lazım. Şimdi Arapça dilini öğrenen din öğreticileri diyorlar ki biz Arapçayı biliriz, Kur'an'ı da biliriz. Bilebildikleri sadece lafzı. Yani 28 basamaklık bir skala üzerinde birinci takva Allah'a ulaşmayı dileme noktasındadır. Üçüncü basamak. İkinci takva ruhu Allah'a doğru yola çıkardığınız noktadadır. 14. basamak. Üçüncü takva ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktadadır. 21. basamak. Dördüncü takva fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 25. basamak. Beşinci takva nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 27. basamak. Altıncı takva irşada ulaştığınız noktadadır. 28. basamağın dördüncü kademesi. Yedinci takva iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz noktadadır. 28. basamağın beşinci kademesi. Ama hepsi takva olarak geçiyor. Ve alın bakalım şimdi Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini. Bakın takva geçen bütün ayetleri tek tek tetkidin. Hepsi Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Bütün takvaları lügatta öyle yazdığı için hep 7 kademede insanların cehennemden kurtulduğu noktada başlayan en alt kademe takvadan ruhun ve cin nefsin ve iradenin de teslimlerini içeren takvaya kadar olan kesimlerde hiçbir ayrımdan haberleri yok. Kur'an'da 7 tane aminu olma işlevi olduğundan, onun da takvalarla aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Felahın da aynı basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Teslimin de aynı safhalarda oluştuğundan haberleri yok. Rızanın her seferinde o basamaklardan bir evvelki basamaklarda oluştuğundan haberleri yok. Öyleyse Araplar da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Arapça biliyorlardı. Ama bütün Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler bütün sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş Allah'ın öğretisidir. Şeytan ne yapar? İnsanları işte böyle kandırır. Takva kelimesini Allah'tan korkmak parantezine aldırır. 7 kademe takvanın hepsinde Allah'tan korkmak kelimesiyle devreye girildiği için insanlar bunun 28 basamaklık bir merdivenin çok değişik basamaklarından bir tanesi olduğunu hiçbir zaman akıllarına bile getirmezler. Sevgili kardeşlerim, zor değil. Alın, inceleyin. Göreceksiniz ki hiçbirinde bir ayrım yok. Allah Teala 7 tane cennetten bahseder. 7 kademenin her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. 7 kurtuluş, 7 felahın her birisi için ayrı bir cennet söz konusu. Peki şeytan ne yapıyor? Yaptığı şey son derece basit.
insanların kurtuluşuna mani olmayacak mı? Hedefi bu değil mi? Tamam. Öyleyse kurtuluşa müteallik olan bütün faktörleri devreden çıkarması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez, değiştirmesi mümkün değil. Ama elinde geniş zaman var. Binlerce yıldan beri, on binlerce yıldan beri iblis insanların düşüncelerini kitaplara aktarmalarını sağlamış. Ve Allah'ın yazdırdığı kutsal kitaplardan tamamen dışarıda bir ilim oluşmuş zaman içerisinde. Ruhuna giremedikleri için, yedi tane safhadan haberleri olmadığı için, insanlar hep lügat manasıyla hareket etmişler kavramların ve ilişkisini hiçbir zaman kuramamışlar. Onun için bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz Kur'an ayetlerine ait olan açıklamalar gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'de yedi tane safha var. Yedi ayrı cennet, yedi ayrı safha, dört tane teslim. Öyleyse hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yaşamışlar. Nasıl yaşamışlar? Şeytanın onlara tesir etmesine Allah-u Teala müsaade etmemiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta ve sahabe tabi oluyor. Sahabe önce Allah'a ulaşmayı diliyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Sahabenin Allah'a yöneldiği, yani Allah'a ulaşmayı dilediği Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde kesinleştirilmiş. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ diyor. اَنَابُ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a inabe oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler diyor. Şeytana kul olmaktan iştinam ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjde ediyor. Kulluğa ulaşmışlar. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İşte iblis 14 asır sonra bu 7 tane safayı da 4 tane teslimi de ortadan kaldırmayı başarmış. İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremiyor. Değiştiremezse ne yapması lazım? Kur'an-ı Kerim'e insanların müracaatını önlemesi lazım. Ve diyor ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlamazsınız. Sakın anlamaya çalışmayın. Yoksa çarpılırsınız. Allah sizi çarpar. Allah Teala Kur'an okuyor diye, öğrenmeye çalışıyor diye kimseyi çarpmaz. Allah insanı sebepsiz yere, haksız yere cezalandırmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İblis torbalar dikmeyi ilham etmiş insanlara. Kur'anlar için torbalar dikilmiş. Duvara da birer çivi çakmışlar. Kur'an'ın içinde, torbanın içindeki Kur'an'ı asmışlar oraya. Birisi öldüğü zaman onu çıkarıp Yasin okumak üzere. Kur'an hükmü bu kadar olan bir kitap olmuş. Oysa ki Kur'an hayatınızın her saniyesinde sizin ne yapmanız lazım geldiğini size emreden bir özellik taşır. İblis bunu başarmış. Bütün insanları kurtuluşa götürecek olan farz hükümleri insanlara unutturmayı başarmış. Kavramların manasını yok etmiş. Lügat manasından hareket ettirerek derinliğini yedi tane kademeyi anlamalarını hep engellemeye çalışmış ve bunu başarmış.
Hiçbir peygambere bunu yapamamış. Hiçbir peygamber olmayan Resul'e onları da yapamamış. Sahabeye de yapamamış. Ama şu anda da dünyadaki insanların %90'ını Allah'ın yoluna ulaşmaktan men edebilmeyi başarmış durumda. Bütün İslam üniversitelerinde bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmez. Çünkü bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü iblis onlara Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesini men etmiş. Onların dinlerini kitaplardan öğrenmelerini sağlamış, ona mecbur etmiş, onunla hudutlu kılmış ve onunla yaptıklarıyla iftihar etmelerini, yaptıklarıyla ferahlanmalarını gerçekleştirmiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan şu dünyadaki en büyük düşmanınızdır. Kainattaki en büyük düşmanınızdır. Pek çok gezegende insan türü yaşıyor. Dinlerden de hepsinin haberi var. Allah'tan da haberi var. Onların da aralarında Allah'ın Resulleri yaşıyor. Ama şeytan o toplumlarda da insanları gene tuzağına düşürmeyi başarmış. Öyleyse şeytanın tuzakları bu saydığımız 7 tane hedefi insanlara unutturarak onların bu hedeflerden birincisine dahi ulaşmamasını temin etmeye çalışarak geçiyor. Ömrü böyle geçiyor. Ve başarılı. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeyi başaracak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onların sayısı da her devirde toplam yaşayan insanların, dünya üzerinde yaşayan insanların %10'undan daima az olmuştur. Ve şeytanın yüzünden. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan bir numaralı düşmanınızdır. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için her şeyi yapar. Allah Teala'nın hepinizi şeytanın şerrinden korumasını ve Allah'ın emrettiği 7 safayı da yaşamanızı hem cennetlerin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Efendi Hazretleri Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sahabesinin evveline olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem gökyerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatabilirsiniz.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu soruyu sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde, siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa neslini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğine itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını
Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sabikunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabikunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabikun nedir? Kimdir sabikun? Sabikun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbab makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın, ulul elbab sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye
Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarına açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazla selavat, bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulu'l-elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulu'l-elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sırada ulu'l-elbab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun nefesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıfetül müntaha dahil. Onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh, velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulu'l-elbab için, peki onlar bir kısmı ulu'l-elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, o sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, peak noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor
yaşlılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala, diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah-u Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evinde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde 1. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hidâ hidayet
İdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atıllahi Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. Ve la yenkudunel misak ve la yenkudunel nakletmezler ve nakletmezler misak misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emelallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرْ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cihetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının

0: ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler.
1: Allah.
0: Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide
1: Allah.
0: ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde bir. Madde iki, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli olmasını mütakiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun, ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber irşat müessesesi, insanların irşadı bitmemiştir, devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldukları

0: yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali
1: Allah.
0: de sahabeydiler.
1: Allah.
0: Allah'ın Tevbe suresinin 100. ayet kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor adlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular.
1: Allah.
0: Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayet-i kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten vettegu ileyhil vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefsleriyle yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlere ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın 190'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi hatta zalalen bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil melezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun. Onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı. Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürden, küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yoluna saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat andolsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayi da uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların gün sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı, bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edinmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا Ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme, mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onları, onların fizik vücutlarını ve neslerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor, mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor, cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi, onlar ki müminlerdir, kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak, 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah-u Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saadetine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini, nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış. Ahrat suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel, naksetmezler. el misak, misaklerini nakletmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar Resulüne ulaştırırlar. Ma şeyi, emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adivun mübin ve eyni buduni hazâ surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş. Ama ezelde aldığını biliyoruz Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin. Ve eni budeni. Ve bana tabi olun. Ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnne bu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar, Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye soruyor sözlerimi işittiniz mi semina diyoruz işittik öyleyse itaat edin diyor itaat ediyoruz nefsimiz yemin veriyor ruhumuz misak veriyor fizik vücudumuz ahd veriyor ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi ediyoruz ki atana itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah-u Teala, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizi, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühennâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lealeküm settekun ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yeminimizi birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmeden Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve estimunehu min kabli en yetiyekümün azabı üzerinize. Kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebilâ men enâbe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedud arusselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına 20 bin davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilen. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerime, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak, ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı, nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikir farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Öyleyse zikre Allah-u Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a Dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayet hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor, daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَنَا جُنُوبِهِمْ Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah-u Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmine dönümün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin. Acaba amel açısından durumların hesabının ulul-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulul-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulul-elbab yeskurallâhe kıyamen, kuğuden ve ala cunubihim diyor. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye de edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesidir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür 3 tane nurun, rahmet, fazlı, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat isimli 3 tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen faz orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemini, misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş. Öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikri ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaze eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Sığınak olur, uyumuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu, kesin. Bütün sahabe hidayet ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah Teala diyor ki Enam suresinde onlar kalpte Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var. Ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti. Ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi. Teslim yurdu vardır ifadesi. Bu ikinci makamı ifade ediyor. Beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala züht makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanın nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Ne ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizlere tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz.

İhsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet mevzusu var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdir. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerime diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah Teala da ona indirdiği kitapta son nevi'ye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor. Ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda İkisinin de tesliminin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi
ihsan kademesini

0: ifade ediyor.
1: Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala Muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada akabede sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak meselesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Bizse hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Allah. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudunu Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin ihsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul erbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah-u Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muhsinler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulul Elbab olmuş. Ulul Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulul Elbab için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li Ulul Elbab yeskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûvihim buyuruyor. Öyleyse Ulul Elbab kimdir? Allah-u Teala Ulul Elbab için diyor kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulul-elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamını kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada ulul-elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu ulul-elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada ulul-elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan ulul-elbab'ın gazoz ağacıdır. Bu oyuna ulul-elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer ulul-elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte ulul-elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü ulul-elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için ulul-elbab standartlarındayız. İşte tabii bütün sahabe önce ulul-elbab oldular. Bütün sahabenin ulul-elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş muhlis kullar, dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci acımasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, demin bahsetmiştik, mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tövbe Suresi'nin 100. ayet kelimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır, en büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmil azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey ameli olanlar hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى Allah'a emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim ve müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz 3 teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içiniz de dışınız da pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Mayıs ayının 21. günü akşamı 1998 yılı. Evet, Türkiye'den dindar kardeşimiz, misafirimiz. Bizimle çok eski bir göz aşinası. İlk tedrisimize ilk başlayan talebelerimizden. Allah ömür boyu beraber kısın inşallah. Diğer kardeşlerimize tercüman oldular. Güzel duygularını bize getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. İfadeden anlaşılacağı gibi burada bir beraberlik söz konusu. Beraberliğin özenmesi söz konusu. Eski günlerin yad edilmesi söz konusu. Belki biraz başlangıçta kıymetin anlaşılamaması, her şeyin ileride daha güzel geleceğini oturması sebebiyle duyulan daha büyük bir hasret, daha büyük bir iştiyak. Öyleyse aşk meselesine dikkatli baktığımız zaman Yunus'un ve bütün evliyanın Allah-u Teala'ya aşık olduklarını görüyoruz. Mürşide duyulan sevgi bu aşkın bir yansımasıdır. Gerçekten Allah'ın bütün evliyası hep şiirlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde hep aynı dizaynı işlemişlerdir. Allah'a olan aşkını. Yani Yunus'un cennet cennet dedikleri birkaç melek birkaç böyle isteyene vergül hani bana seni gerek seni demesinin arkasında Allah'a olan derin aşkı yatıyor. İrşad meclisi Allah'ı temsil eder. Fizik standartları da temsil eder. Fizik ötesi standartları da temsil eder. Bu temsilin muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasında Allah'a duyulan aşkın bir simgeyle noktalanması söz konusudur. İşte bu mürşittir. İrşad meclisi orada başlar. Dikkat edin sözlerime. Allah'ı sevmeyenler, Allah'a aşık olmayanlar mürşitleri sevemezler. Hatta onlardan nefret ederler. İşte Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. İnsanlar evvela bir hoşlanacakları zemin ararlar. Bir de bakarlar ki bunun en uygun muhatabı Allah'tır. Allah'tan hoşlanmaya başlarlar. Bu kısa zamanda bu muhabbet olayı sevgiye dönüşür. Allah'ı seven insanlar. Sevgi çoğalınca bunun adı artık aşktır. Aşka düşmektir. Ve Allah'a aşık olunur. Allah'a asıl güzellik davet eder. Başlar ve sonsuza kadar o devam eder. Hayranlık. Dikkat buyurursun ki hayranlık hariç diğer bütün konularda aynı seviyedeki insanlar için de geçerli olan bir sevgi çerçevesi vardır. Muhabbette de, sevgide de, aşkta da durumu böyle kabullenmek mümkün. Ama hayranlığa gelince orada durum. Hayranlık meselesinde daima bir mahfet vardır, yukarıda olan, bir de mazun vardır, aşağıda olan. İşte bu dünya üzerinde Allah'a hayran olanların en başında biz varız. Bu kainatta onu en çok severiz, ona en çok hayran olanız. Öyleyse biz, bize bağlı olan kardeşlerimizin bir aynasıyız. O ayna neyi yansıtacaktır? Bize Allah için yansıyanları. Allah'a karşı duydukları direkt aşkın bizim vasıtamızda da gene Allah'a ulaşması. Allah'tan gelen sevginin bizden sonra onlara dağılması. Biz bir sacayak oluşturuyoruz. Biz varız. Tüm Allah'ı sevenler var ve Allah var. İşte bu sevgi hanesi, aşk hanesi, hayranlık hanesi öyle bir ateştir ki insanın içini öyle bir standartta yakar ki burada sevgiyi, aşkı, hayranlığı bütün boyutlarıyla yaşarsınız. Ve sadece manevi alemde değil, fizik alemde de beraber olmak arzusu insanın içini buram buram kaplar. İşte Dündar kardeşimiz böyle bir konuda Ankara'daki, Türkiye'deki kardeşlerimize tercüman oldu. Dualarından bahsediyor. O dualarda Allah-u Teala'ya uzun uzun şükrettikten, hamd ettikten sonra bizimle birlikte bir yemekte de beraber olma hasreti dile getiriyor. Şu hasret mevzusuna beraber bakalım. Hasret nedir? Her şeyden evvel sevgiyi ve aşkı arttırıcı bir müessesidir. Neden Allah-u Teala hem sevgi veriyor hem ayırıyor? Hasretlik oluşsun diye. Hasretlik insanı yücelten bir duygudur. Eğer Allah yolunda olan insanlar birbirine hasretse bunun arkasında mutlaka yücelme vardır. Bunun arkasında mutlaka Allah'a yaklaşma vardır. Ve işte bu aşk ki insanları söyletir. İnsanları ağlatır. İnsanların kalbi duygularını terennüm ettirir. Ve bütün güzellikleri sinesinde toplar. Dikkat edin. İnsanların şeytanla ilişkilerinde eğer onlara tarafsız bir gözle bakabilirseniz yalnız ve yalnız çirkinliklerin olduğunu göreceksiniz. Ama insanların Allah ile olan ilişkilerinde tabii eğer o ilişki kurulabilmişse sadece güzellikler vardır. Allah'ı sevmeyen insanların mürşitleri sevmemesi kadar tabii bir şey olamaz. Biz Allah'a hayranız. Ondan bize gelenler bizim için gelmez. Bizden etrafa dağılmak için gelir. İşte hacet namazı müessesesi bütün boyutlarını yaşıyor. Birçok kardeşimiz hacet namazı kılarak bizimle beraber olmayı dilediler. Biz onlarla hep beraber olduk. Kim bilir kaç yüz defa, kaç bin defa, kaç bin kardeşimizle. Bu kapılar her zaman açıktır. Ama dinler kardeşimizin daha evvel dile getirdiği gibi fiziğin ötesindeki bir beraberlik yaşadığınız anda fiziğe çok yakındır. Ama o bittiği zaman onun fizik olmadığını anlayacaksınız. Neye göre fizik olmadığını? Bu aleme göre, zahiri aleme göre, fizik vücutlarımızın alemine göre. Ama o da aslında fiziktir, nefsimizin alemine göre. Zaten bu sebeple insanlar eğer derin rüyaya girmişlerse, o rüya aleminde yaşadıkları şeyin bu dünya hayatı mı olduğunu yoksa başka bir alemde mi geçtiğini katiyen o anda idrak edemezler. Ancak uyandıktan sonra olanların, vücuda giren bütün güzelliklerin berzah aleminde gerçekleştiğini, oradaki fizik şartlarda gerçekleştiğini göreceklerdir. Yine de Allah Teala'nın hasret bildirici bir güzelliğidir. Hacet namazın ulaştırdığı rüyada beraber olma olayı. Allah Teala bütün dualarınızı kabul etmeye hazır. Diyor ki, ücibu davete dahi izadeani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Devam ediyor. فَلْيَتِجِبُ لِي وَيُؤْمِنُ مِي لَعَلَّهُمْ يَعْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşade ulaşsınlar. Öyleyse güzelliklerin yaşanmasında insana dikkatle bakın. İnsan yalnız başına bir şey ifade etmez. Cemaat halinde yaşamak onun yaşam standartlarının içine Allah-u Teala tarafından kurulmuştur. İnsan sosyal bir mahluktur. Mutlaka başkalarıyla beraber olacaktır. Paylaşacaktır. Nasıl şu anda burada berabersek, nasıl Türkiye'de sizlerle berabersek, bu beraberlik insanın tabiatında mevcut. İşte beraberlik de ki diğergenliği gerektirir. Sizinle beraber olanlara kendinizden daha çok değer verdiğinizi. Ne zaman mutlu olursunuz? Ne zaman başkalarına kendinizden bir şeyler ikram edersiniz? Sunarsanız? Ne zaman onların ihtiyaçlarına bir küçücük güzellikle mukabele eder, onu tatmin edebilirsiniz? O zaman bir sevgi halesidir ki İki grubun arasında gelir, konuşur, gönülleri tutuşturur, bütün güzellikleri yaşarsınız. Dikkat edin, güzellik dediğiniz her sahada ruhunuz vardır, siz varsınız, bir de biz varız. Allah-u Teala'nın sevgilileri. Onu sevenler arasında sevgi vardır, mutluluk vardır, güzellik vardır. Başka grup insanlar da var. Şeytan ve onu sevenler. Bu sevgi tabii ruhun sevgisi olamaz. Şeytana karşı insanlar hep şüpheyle azı tırdıklarından emin olarak bir yaklaşım içindedirler. İç dünyaları bunu kesin olarak hissetmektedir. Ama Allah ile bütünleştiğiniz zaman hiçbir zaman aldanmanızın mümkün olmadığını, kainattaki güvenli açısından %100'ü temsil eden o yüce Allah'a dost olduğunuzu hissedeceksiniz. İşte o zaman Allah sizin mevlanız olur. Onun dostlarınız arasında en üst seviye makamı işgal etmesi hali. Onun tarafından çok sevineceksiniz. sevgi karşılıklı bir müessesedir. Hasret ise bu müessesenin mimarıdır. Hasret varsa sevgi gelişecek imkanlara kavuşur. Hasret varsa sevgi büyük boyutlarda artar. Allah-u Teala'nın elinse hasreti ortaya koymaktan muradı ne? Sadece sevgiyi arttırmak. Dikkat edin. Hasret sevilmenin sinyali. Eğer sevgi yoksa hasret de yoktur. İlk nefret ettiğiniz bir insanla beraber olmayı ister misiniz? Aksine belki de Allah-u Teala'ya onun sizinle beraber olmaması için dua bile ettiğiniz olmuştur. Ama eğer seviyorsanız, eğer aşıksanız, eğer hayransanız, onunla beraber olmak istersiniz. İşte biz Allah'a hayranız. Ve hamdolsun ki her an onunla beraberiz. Bu güzelliklerin herkes tarafından yaşanması tabiatıyla temel hedefimiz. Birbirine karşı sevgisi olmayan insanların, Allah'ı sevmeyen insanların bize karşı sevgisi olabilir mi? Elbette bu mümkün değil. Onun için bir takım insanların bizden nefret ettiğini göreceksiniz. Bize kuşkuyla baktıklarını göreceksiniz. Onlar ömürleri boyunca Allah'ın bu muhteşem güzelliklerini hiçbir veç ile yaşayamayacak olanlardır. Bir başka ifadeyle nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve bu dünyada boşuna yaşayanlardır. Kıyamet günü şeytanın onlara söylediklerine bakın. Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. O Allah sözünü yerine getirdi, vaadini yerine getirdi. Ben şeytanın vaadini yerine getirmedim. Bana inanmak mecburiyetinde değildiniz. Öyleyse beni suçlamayın. Bana inandınız, Allah'tan yüz çevirdiniz, benim dostum oldunuz. İşte madalyanın bir tarafında onlar var. Ama bizim sözümüz onlarla ilişkili değil. Bizim sözümüz sizlerle ilişkili. Bizim sözümüz günün dostlarımızla ilişkili. Bizim sözümüz Allah'ın sevgilileriyle ilişkili. Allah'ı sevenler birbirlerini severler. Allah'ı sevmeyenler Allah'ı sevenleri sevmezler. Kanunlar Allah-u Teala tarafından kuruluyor. İşte bir de bakıyorsunuz, o bataklıktan birisi çıkmış, Allah'ı sevmeye başlamış. Önce muhabbet, sonra sevgi. Bir güzellik ki demeyin gitsin. Adım adım en güzele doğru, el ele, kol kola, gönül gönüle bir saf halinde yaklaşın. Nasıl Allah'ın zatına İnsan ruhları zemin katından itibaren saflar halinde yükselirse, sevgi de saf halinde bir müessesidir. Ve dikkat edin, her toplumun arasında münafıklar her zaman olmuştur. Ama onlar o güzelliği zedeleyememişlerdir. İnsanların kalplerindeki o her renkten açan güllere mani olamamışlardır. Yalnız onların kalbinde bataklık kuşları vardır. Ama negatif tesir etmeye çalıştığı insanların kalpleri hep Allah'ın nurlarıyla doludur. İşte bu güzellikler kimin kalbinde çiçek açmışsa onlar için hasret geçerlidir. Sevgi varsa ayrılık bir değer ifade eder. Sevgiyi arttırıcı bir faktördür. İşte o değerin ifadesine adına hasret diyoruz. Özlem, uzakta olanı yakına getirme dileğin. Allah-u Teala bunu söylediğimiz gibi her zaman kabul eder. O gece insanlar rüyalarında bizimle beraber olurlar. ve olumsuzluğu her boyutta yaşamak imkanının sahibidirler. Dikkat edin ki Allah'ın kitabında sadece mutluluğa geçit var. İşte bizim memleketimizde de din adamları var. Allah'ı tanıtıyorlar insanlara. Kim Allah? İnsanları cehenneme atan bir tanrı. Hayır. Bu tanımın içinde değil Allah-u Teala. Eğer böyle tanımlarsanız onların söylediği standarda ulaşırsınız. Yani her seferinde Allah'tan korkma tavsiyesinde bulunursunuz insanlara. İçinizde sevgi yoksa, korku varsa, başka insanlara tavsiyeniz aynı standartlarda olacaktır. Havaya sevgi varsa, o zaman insanlara şunu söyleyeceksiniz. Seven, sevdiğine kavuşmayı diler. Ama korkan, korktuğundan kaçar. Ve Allah sevilmeyi diliyor. İşte o sevgisinin iki ayrı boyutu var. Birinci boyutta sizlerle Allah arasındaki sevgi, aşk. İkinci boyutta bizden dolaşarak size ulaşan bir sevgi. Eğer bu sevgiyi üç boyut olarak dilerseniz, düşünürseniz, sizden Allah'tan dolaşarak bize ulaşan bir üçüncü boyuttan da bahsedebiliriz. Böylece piramidin üç boyutu tamamlanır. Nasıl hikmet piramidinde üç boyut varsa, piramidin üç duvarı varsa, birisi hayırsa, birisi hükümse, üçüncüsü de tezekkürse, bu üç tane boyutun oluşturduğu piramidi Allah ile olan ilişkilerinize koyun. Biz varız, siz varsınız, Allah var. Sizden bize sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Bizden size sevgi geliyor Allah'tan dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor bizden dolaşarak. Allah'ın sevgisi size geliyor direkt olarak. Hepsi mümkün mü? Evet. Hepsi mümkün. İşte o günleri hatırlıyorum. Tutuklandığımız zaman hepimiz bir aradaydık. 19 kişiydik. Ve ben konuşurken uyukluyorum. Cebbar konuşurken uyukluyor. Dinleyenlerim de hepsi uyukluyor. Önce anlayamadık ne olduğunu. Sonra Allah-u Teala'ya sorduk. Bunun anlamı ne diye. İşte dedi Kur'an-ı Kerim'de sekinat adı verilen müessese bu şimdi sizin yaşadığınız şey. Biz savaş boyunca onları kalplerine bu huşu müessesesini vererek hep böyle yeni uyku halinde bulundurdum. Ki canlanmaları icap ettiği zaman en büyük kuvvetle canlansınlar diye. Kalbimize sekinet sonunda Allah-u Teala güzellikleri yaşadık. İşte o günleri yaşayanlar o günleri unutamazlar. O günlerin güzelliği hep kalplerimizde yaşamaya devam edecektir. Sevgimiz boyunca. Bunun muhtemasındaki en büyük, en çok yer kaplayan faktör sevgidir. Aşktır. Dikkat edin. İki boyuttan idare edilmeye çalışırsınız. Birisi nefsiniz, şeytanla ilişki kuran boyut. Birisi ruhunuz, Allah'la ilişki kuran boyut. Ve sevgi sadece bir tarafta yaşanır. Allah'ın tarafında. Şeytanın tarafında sevgi asla. Hiçbir standartta şeytanın ve nefsinizin boyutunda sevgi oluşamaz. İşte o sevginin oluşması sizinle Allah-u Teala arasındaki ilişkinin muhtevasına bakar. Dikkat edin. O her yerde, her zaman en güzeli izah edecektir. En güzeli sağlayacaktır. Ve her şeyi en güzel boyutta yaşatan, yaratan O'dur. Öyleyse insanlar Allah ile olan ilişkilerinde fizik vücutlarıyla, nefsleriyle, ruhlarıyla yaşarlar. Marifet olur ki nefsi ruh hüviyetine sokmak. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunu gerçekleştirmiş olacaksınız. O zaman üç vücudunuz da muhabbeti, sevgiyi, aşkı ve hayranlığı yaşayacak. Başlangıçta sadece dil boyutta var olan, yalnız ruhunuzda var olan bu insan, siz zikrinizi arttırdıkça nefsinizi işgal etmeye başlar. Nefsinizin davranışları fizik vücudunuzu tedirli edeceği için fizik vücudunuzun da davranışlarının hakimi yeni nefsinizdir. Öyleyse her tarafın gece olduğu bir noktadan yola çıkıyorsunuz. Her tarafın nurlarla dolu olduğu bir gündüze doğru. İşte sizi geceden gündüze taşıyan müreffife aşktır. Allah'a karşı duyduğunuz aşk, bize karşı duyduğunuz sevgi, aşk. Bu öyle bir aşktır ki insanların hep nefslerinin arzusuyla karıştırdığı aşka hiç benzemez. Bir tarafta hiçbir noktasında dedirenme, hiçbir noktasında kirlenme olmayan bir muhteşem sevgi müessesesi var. Hayranlıkla notalanan. Öbür tarafta şeytanın bir tuzağında insanların iç içe hüsranı yaşadıkları ağızdan oluşan bir müessese. Hiç seven ve sevmeyen biri olur mu? Hiç sevenle nefret eden biri olur mu? Hiç cahille arif biri olur mu? Neden alim demedim? Çünkü biz kuluz. Hem ilmi hem de irfanı ihate etmek gibi bir ihsanda bulunmuş Allah-u Teala bizlere. Ama kendi adını söylediği zaman hiçbir zaman el arif demiyor. Sadece el alimi kullanıyor. Neden? Çünkü onun ilim sıfatı hem irfanı hem ilmi beraberce ifade eder ve ihata eder. Allah'a göre Allah'ın arif olması diye bir şey yoktur. Çünkü onun alim olması arif olmayı da zaten mütevasına toplamıştır. Yani bizim yaşantımızda başlangıçtan itibaren gayb olan şeyler onun için hep malumdur. Gaybe ulaştığımız zaman kalp gözümüz açılıp da fiziğin ötesine açıldığımız zaman irfan sahibi oluruz. Alim standartlarını aşarız. Hilven yakini aşıp aynen yakinin sahibi oluruz. En sonunda Allah'ı gördüğümüz zaman hakkı yakinin sahibi oluruz. O ise kendisinden hiçbir gizli olmayan, gizli olanları da yaratandır. Gizli olanların da sevgisi sahibidir. Her şeyden evvel Allah'ın asıl sıfatına dikkatle bakın. Bu sıfatın adına sevgi diyor Allah-u Teala. Ne kadar çok hasret düşünürseniz düşünün, hiçbirisi sevgi boyutunda bir yer kaplamak imkanına sahip değildir Allah'ın ilminde. Şeytanın ilminde de bu konunun adı nefrettir, kindir, intikamdır. Allah'ın bütün güzelliklerine karşı şeytanın bütün çirkinlikleri. İşte kardeşlerimiz uzun seneler beraberce çok güzel günleri yaşadığımız kardeşlerimiz bizi özlüyorlar. Sevgi kanadının ağırlığından kaynaklanan hasret adı verilen bir müessese. Sevgiyi arttırıcı bir temel Allah'ın kuralı. Bu kurala dikkatle bakın. Sakın onu küçümsemeyin. O, insanın tekamülü için bir çekici kuvvettir. Muharrik kuvvettir. Harekete geçirici kuvvettir. Ve Allah insanları onunla şekle sokar. İhtiyaç sahibi olan bir insanı ihtiyaç sahibi olmayan bir insandan ne ayırır? Allah'a karşı duyulan aşk ayırır. Allah'a karşı duyulan büyük sevgi ayırır. İnsanlar için genellikle Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmak bir angaryadır. Uzun süre bunu hep angarya olarak değerlendirir insanlar. Bu onlardaki Allah aşkının eksikliğinden kaynaklanan bir müessesedir. O yeterli boyutlarda oluşamamıştır. Eğer Allah'ın hizmeti angarya terakki eden bir insan varsa o bizimle uzun süre yaşamamıştır. Yaşamış olsaydı onda da İhtiyat müessesesi adım adım gerçekleşecekti. İhtiyata dikkatle bakın. Başkalarından, alelade bir insandan çok daha ötede Allah için bir şeyler yapma seferberliği. O seferberliğe dikkatle bakın. İç dünyanızı kaplar, dış dünyanızı kaplar, Allah ile ilişkinizi kaplar, üç ayrı boyutu da temsil eder. Hizmet vermek istersiniz. Bütün gücünüzle, her şeyinizle. Siz o zaman İmam-ı Şafii Hazretleri'nin söylediği kalıba doğru yaklaşıyorsunuz demektir. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Böyle söylüyordu. İşte o hedefe Allah için zekat olma hedefine teslim meclisesiyle yaklaşırsınız ki teslimin yakıtı aşktır. Allah'a karşı duyulan sevgidir. Bu yakıtın raket ateşli yüce hale gelmesi onun hayranlığa dönüşmesi demektir. Öyleyse bütün güzellikler hep sizin için. Hasret varsa sevinin. Bunun anlamı Allah'ı çok seviyorsunuzdur. Bunun anlamı mürşidinizi çok seviyorsunuzdur. Yoksa hasret duymazsınız. O orunuzda bile olmaz. O orada olmuş, siz dünyanın başka bir yerinde olmuşsunuz. Umurunuzda bile olmaz. Peki birçok insanlar için bizim oradan ayrılıp buraya gelişimiz bir kurtuluş olmuştur. Bizden korkanlar için bir gün Allah'ın bütün hakikatleri anlaşılacak. Kimliğimiz ortaya çıkacak. Herkes tarafından kabul görmüş bir kimlik. Allah'ın şu dünya üzerindeki en değerli kıldığı kişi. Bir gün öyle olacağını biliyorlar. Bundan korkuyorlar. Ve bize sevgi değil, bize nefret besliyorlar. Böyle insanların hasret duyması mümkün mü? Böyleyse insanlar neden hasret duyar? Hasretin temelinde ne vardır? Hasretin temelinde sevgi vardır, aşk vardır, hayranlık vardır. İşte o temel duyguya dikkat edin. Sizi başka bütün varlıklardan ayıran odur, sevgidir. İnsanların kalplerinde Allah Teala'nın insanlarını ait olduğu değerlerle bir sıraya koyarsanız, ruhunuzun hasretleri arasındaki en büyük faktörün sevgi olduğunu göreceksiniz. Sevmek. Allah'ın indindeki en değerli faktördür. Bütün güzellikleri yaşamanızın en büyük amili sevgi. İşte sevgi dediğiniz zaman orada durun.

Geçtiği geçmesi mümkün mü? Gayet tabii. Ne zaman daimilikle uğraşırsanız bütün amellerinizin ötesinde zikir vardır. Neden vardır? Çünkü siz o zikirle bütün amelleri işliyorsunuz. Yaptığınız her işi zikirle yapıyorsunuz. Öyleyse her ameliniz en büyük ibadettir. Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor. Dikkat edin sahabeye, bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu diyor, alimlerin uykusu aslında ariflerin demek istiyor. Diğerlerinin ibadetlerinden daha ötede değer taşır. İşte Allah, işte siz, eğer onu seviyorsanız, onun sevgi ailesinin içindesiniz demektir. Sizinle beraber hep çiçekler vardır. Gül kokuları duyarsınız. Bütün güzellikler sizindir. Ama insanlar bu sevgiden yoksunlarsa etraflarında hep karanlık göreceklerdir. Hiç karanlıkta aydınlık bir olur mu? Nefsinize dikkatle bakın. Başlangıçta kapkaranlık bir nefsin sahibisiniz. Bir gün gecelerin gündüz olduğunu göreceksiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmeyi başaracaksınız. İşte o zaman güneş bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Gece artık sizden uzaktır. Bir daha gece olmayacak bir hayat geçireceksiniz. İstediği zaman bu dünya üzerinde istediği kadar gündüzler geceleri kovalasın, geceler gündüzleri kovalasın. Ama sizin için o içinizdeki güneş hiç batmayacaktır. Kalbinizi bütün boyutlarıyla aydınlatmaya devam edecektir. Hiç batmayan Allah'ın güneşinin sahibi olacaksınız. Biliyor musunuz ki Hind İlahi'de hiç kimseye ışığın kaynağı gösterilmemiştir. Ama en aydınlık günden daha aydınlık bir zeminde yaşarsınız. İşte o muhteşem aydınlığın mimarı Allah'tır. Işığın kaynağını kimseye göstermez ama ışık kesin olarak orada hüküm fermadır. İşte bu sevdiğiniz şeylerden fedakarlık etmeniz var ya, sevdiğiniz şeylerden sevgi için fedakarlık edersiniz. Sevgi hasreti mutlak olarak gerektirir ve hasret sevgiyi eksiltmez. Sevgiyi büyütür. Ona yeni boyutlar kazandırır. Mesafe boyutu kazandırır. Arada bir mekan mesafesi konulmuştur. O mekan aşılmadan oraya ulaşamazsınız. İşte engel gibi görünen bu zaman farklılığı aslında sizin sevginizin büyütecidir. Onunla sulanacaksınız. Meyveler onunla yeşerecek, onunla olgunlaşacak. Meyveler hayatınızda yeni güneşler gibi doğacak. Allah'ın güzelliğini bütün boyutlarda yaşayacaksınız. Allah-u Teala'nın sevgisi, bir karşılaştırın bakalım. Şeytanın çirkinliklerinde en ufak bir benzerlik gösterebilir mi? Bir tarafta gece var, karanlık var, huzursuzluk var,
kavga var.

0: stres var, kaos var. Her şey, bütün boyutları çirkin ve huzursuz kılıcı. Bir tarafta da sevgiyi düşünün. O sevginin ışığı altında aydınlanan bir kainat. Allah'ın nurları içinizi boydan boya kaplayan güzellikler, güzellikler, güzellikler. Hasret hangi tarafta yaşanır dersiniz? O karanlıkların temsil edildiği şeytanın yanında mı? Şeytan varsa nefret vardır. Nefret varsa hasret yoktur. Allah varsa sevgi vardır. Sevgi varsa hasret vardır. Öyleyse Allah Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Bir tarafta hep güzellikler tesbih tanesi gibi ard arda sıralanmış, sizin her birini tutmanızı bekleyen, onlara ulaşmanızı bekleyen güzellikler. İşte bu güzellikler o tesbih tanelerinin belki en önemlisi hasret. Öyleyse sakın hasreti gözlerimin bir esası olarak görmeyin. Eskiler demişler ki gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Eğer gönülde sevgi yoksa elbette uzak olur. Ama ya sevgi varsa uzak olmaz. Daha yakın olur. Eğer sevgi varsa hasret sevgiyi sular, sevgiyi yeşertir, sevgiyi büyütür, sevgiyi Allah yolundaysa büyütmekle kalmaz, yüceltir. Biliyorsunuz ki yükselmekle yücelmek aynı anlama gelmez. Allah'ın sıratı müstakim üzerinde ruhunuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yükselmektir. Ruhunuz sonunda Allah'a ulaşır ve vuslata nail olursunuz. Yükselmenizin sonuna ulaştınız. Yol bitti. Peki ya insanı kamil olmak? Kemal derecelerinde olgunlaşmak, sevginin ırmaklarından sulanmak, suvarılmak daha doğru bir ifadeyle ve oradan alınan o güzellikleri yaşamak. Bu hepinizin hakkı. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Diğerleri bu imkanın sahibi değildir. Onlar sadece nefret ederler. Onlar sadece şeytanla arkadaştırlar. Bütün ölçüleri maddi hesaplara dayanır. Hep Allah yolundaki hizmetten kaçmaya çalışırlar. Oysa ki mutlu kılacak olan şey sizleri onun yolunda hizmet edebilmektir. O hizmet edenlerin neden mutlu olduklarına dikkatle bakın. Orada sevgi vardır. Orada aşk vardır. Eğer sevgi varsa, aşk varsa orada fedakarlık vardır. Sevmenin bedeli. Ve Allah Teala'nın izinde daha çok sevmek, daha çok sevmek, daha çok sevmek. Muhabbetin, sevginin, aşkın artışı ve hayranlığa ulaşması. Hayranlık sadece o sonsuz bir meşesidir. Noktalanır mı? Hayır, noktalanmaz. Başka sistemlerin hepsi noktalanacaktır. Mesela Allah Teala'nın karşısında bir cahil insan kendinin bir şey olduğunu zanneder. Gurur abidesi gibidir insan. Vaktiyle Mevlana'yı da öyleymiş. Her tartışmada rakiplerini hep yendiği için bir gurur abidesi gibi dolaşırmış ortalıkta. Ha? Bir sevgi abidesi olmuş. İşte güneşin, işte karanlığın iki tane dünyası. Gurur nefsimizin en korkunç afetlerinden bir tanesidir. Tevazunun yerine sevgiyi koymak mecburiyetini duyuyorum. Sevgi öyle bir müessesi olarak Allah-u Teala tarafından yaratılmış ki varlığındaki bütün hasletlerin toplamından daha değerlidir tek başına. Sizi tek başına hedefe götürür. İnsanlar o gururun sahibiyken Allah'a değer vermezler. Mukayese etmek gereğini duymazlar. Ama Allah'a yaklaştıkça kendinizle onu mukayese etmek gereğini duyacaksınız. Bakacaksınız ki 99 esmasının her birisi için o mükemmelliği ve tamamiyeti temsil eder. Ve ona köle olmayı başardığınız zaman kocaman olduğunuzu ama kocaman bir sıfır olduğunuzu göreceksiniz. Onun 99 esmasındaki tamamiyet, onun 99 esmasındaki mükemmellik, eksiksizlik ve sizin 99 esmanın her birindeki sıfır oluşunuz. İşte köleliğinizin üst noktası orasıdır. Sizi sonsuz mutluluğa ve sonsuz hürriyete götürecek olan makam o makamdır. Salah makamıdır. Salah makamı size ait olan her şeyin tükendiği, yok olduğu, sıfırlandığınız noktadır. Başka bir ifadeyle sevginizin bütün boyutlarıyla hayranlığa dönüştüğü makamdır. Siz yoksunuz. O var. Neydi başlangıçtaki olay? Siz vardınız. Başka insanlar vardı. Ve Allah vardı. Ne zamana kadar üç boyut olarak gidiyorsunuz? Başkalarının davranışları sizi üzmeye devam ettiği sürece hep üç grup var. Siz varsınız, başkaları var ve Allah var. Öyle bir yere ulaşacaksınız ki daimi zikrin o noktasında artık başkalarının yaptığı hiçbir fiil sizi üzemeyecek. Ne olmuşsunuz? Ne güzel anlatıyor Allah-u Teala. Takva elbisesini giydiniz. Takva zırhını kuşandınız. Artık onlar kılıçlarıyla, artık onlar silahlarıyla size bir zarar veremezler. Üzerinize Allah-u Teala takva zırhını gönderdi. Ve giydirdi size. İşte salah makamının hediyesi budur. Kim takva zırhını giyerse artık başkaları yoktur. Onu öldürmek isteyenler vardır. Ona kötülük etmek isteyen bir sürü insan vardır. Ama onun gözünde hiçbirisi görünmez. O takva zırhının sahibidir. Üçüncü takvanın üst mertebesine ulaşmıştır. Oradan sonra yani ihlas makamında siz varsınız, başka insanlar yok. Bir de Allah var. Ne zaman salaha ulaşırsanız orada siz de yoksunuz. İşte kendinizi sıfırladığınız yer, sizin de yok olduğunuz yer, yalnız Allah'ın var olduğu yerdir. Sevginin sizi götüreceği son istasyon orasıdır. Sıfırlandığınız yer. Allah'ın bütün güzelliklerini üç vücudunuzun hepsinde bütün boyutlarıyla yaşadığınız ve üç vücudunuzun birbirinden farkı kalmadığı yer. Baştan ruhunuzun resmi geceyle gündüz gibiydi. Oraya ulaştığınız zaman İkisi de gündüzün en aydınlık kesimini temsil ederler. Bu bilmedikler Allah Teala tarafından yaşamak için verilmiştir. Yaşamak. Ne kadar Allah Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir varlık olarak değil, insan olarak yaratmış. Şu kainatta yarattığı mahlukatın en üstünleri olarak yaratmış. Ve bunun için ne kadar Allah'a hamd etsek, şükretsek azdır. İşte ne zaman bunu idrak edeceksiniz? O söylediğimiz kutba ulaştığınız zaman, orada ne zaman etrafınızdaki insanları sıfırlarsanız, ne zaman daha öteye geçip kendinizi de sıfırlayabilirseniz, geriye sadece Allah kalır. İşte orada hasret bütün boyutlarıyla duruma hakimdir. Bir an bile Allah'tan ayrılmayı istemezsiniz. Ama yaşamak mecburiyetindesiniz. Hayatta olduğunuz sürece bu hayatın gerektirdiği görevleriniz var. Şu anda ben hayatımın en güzel görevini yapıyorum. Sizlere Allah'ı anlatıyorum. Sizlere hasreti anlatıyorum. Sizlere sevgiyi, aşkı, hayranlığı anlatıyorum. Doyulmaz bir zevki yaşıyorum. Birçoğunuz aynı zevki benimle birlikte yaşıyor. Sadece yaşama hacimleri birbirinden farklı. Yoksa aynı zevkler. Bu hacimler de hiç kimsenin elinde değildir. Hacim farklılığı Allah'ın ihsanları sebebiyledir. Ama siz kendinizden ne kadar vazgeçebilirsiniz, Allah'ın sizdeki o aşk boyutunu o kadar büyütmesine neden olursunuz. Arkasında hep sizden Allah'a bir geçit aramak vardır. Ve ona bütün verdiğinizi verdiğiniz zaman ondan her şeyi geri alırsınız. Söylediklerimi düşünün. Her birinde sizi daha çok mutluluğa getirecek olan çok şeyler göreceksiniz. Onun güzelliklerini yaşayacaksınız. Hayat bir mutluluktur. Hayat saadetin iksiridir. Ve siz o mutluluğu söylediğim boyutlarda yaşamak üzere yaratıldınız hepiniz. O okyanusta ne kadar kulaç atabilirsiniz, o kadar hedefe doğru yaklaşırsınız. Dikkat edin ki buradaki size güç veren en büyük, en sağlam müessese Allah'a karşı duyduğunuz sevgidir, aşktır, hayranlıktır. İşte biz bu dünya üzerinde sadece ve sadece bir aynayız. Allah'ın aynasıyız size karşı. Sizin aynanızız Allah'a karşı. Öyleyse biz bir köprüyüz. Allah'la sizlerin arasında bir köprü. Onun bize öğrettiği bütün güzellikleri sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaşarız. Siz yaşayacaksınız. Dikkat edin ki Allah'ı kendi saflarınıza aldıysanız bu sizin için kutsallığın üst noktalara doğru yürümesi anlamına gelir. Güzellikler, güzellikler, güzellikler. Ve bu güzellikleri saran gül kokuları, bir gün ağzınızdan Allah'ın bir kokularının çıktığını yaşayacaksınız. Sonsuz bir mutluluk ifade edecek bu size. Ve bir gün etrafınızın Allah'ın nurlarıyla hale hale şekil değiştirdiğini, aydınlandığını göreceksiniz. Her an onun nurlarını beraberinizde göreceksiniz. Başınızın üzerinde o salah nurunu yaşayacaksınız. Ve ona hayran olmanın en güzel bedelini ondan alacaksınız. Bu kainattaki en yüksek değerlerle sizi teçhiz edecek. Yani Hazil Azim'in, yani Fevzil Azim'in, yani Ecrül Azim'in sahibi olacaksınız. Ve hayatınız ona şükretmekle, hayatınız ona hamd etmekle, hayatınız ona kendinizi hasretmekle geçecek. Bütün güzellikleri onunla birlikte yaşamanın sonsuz mutluluğuna ulaşacaksınız. Hepinizin sevginin ışığı altında, sevgi hanesi içinde bütün bu sizlere bu küçücük bir saatlik zaman parçası içinde anlatmaya çalıştıklarımızı, yaşamanızı, bu büyük sunuğu bizimle ve Allah'la paylaşmanızı bütün gönlünüzle dileyerek ve dualar ederek bu akşamki sohbetimizi hasretle inşallah burada tamamlıyoruz. Ona olan hayranlığınızın artması dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salamu Aleyküm. Eğer gerçekten ahsen şekilde namaz kılmak istiyorsanız evvela bizim zikir kasetimizden bir tane mutlaka edineceksiniz. Namaz kılarken o zikir kaseti açık olacak. Sesi duyacaksınız. Eğer mümkünse uyuduğunuz zaman da sesin size ulaşmasıyla siz de o sese paralel olarak zikir yaparak uyumaya çalışın. Bir süre sonra bunu başardığınızı göreceksiniz. Ve neticede çok mutlu olacağınız, giderek zikrinizin arttığını göreceksiniz. Bu namazın dış şartında zikir müessesesi devam ederken çok daha rahat standartlar içinde namazı kıldığınızı göreceksiniz. Eğer namaza başlamadan evvel 1-2 dakika zikir ederseniz namazın çok daha güzel bir ifade taşıdığını göreceksiniz. Bir huzur verdiğini hissedeceksiniz size. Size mutlaka öder. Allah diyor ki Allahü seri'ün hisab. Allah hesabı çabuk görendir, hemen görendir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun matematik hesaplarını birçok defa yapmışızdır sizinle beraber. Sizden birisine bir güzel davranış biçimi ulaştığı zaman bundan mutlaka derecat kazanırsınız. Öyleyse sizden dünya platformunda başkasına bir davranış biçimi olarak yansıyan bir güzellik Allah Teala tarafından size derhal sayısal değer olarak kazandığınız dereceler olarak intikal ettirilir. Allah'ın kiramen katibin melekleri bu görevle görevlidirler. Sizin düşüncelerinizi ve davranış biçimlerinizi iki ayrı film olarak her saniye almaktadırlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada hayat filminizin çekilmesinde düşünceleriniz de filme alındığı için her doğru davranış ve yanlış davranış birbirinden kesinlikle ayrılacaktır.
1: görüntüde bir insan başka birisine bir iyilik ediyormuş gibi görünür. Ama aslında arkasında bir art niyet vardır. Ben bu kişiye bir iyilik yapayım da o bana karşı borçlu olsun, bana daha çok saygı göstersin, o da bana karşılık olarak bir iyilik yapsın. Ben ona yaptığıma göre o da mecbur, o da bana yapacak. Yapmak mecburiyetinde. Böyle bir düşünce sizi bütünüyle mutsuzluğa götürür sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Sizi mutsuzluğa götürür sadece. Çünkü böyle düşündüğünüz zaman siz Allah'ın kanununa uygun hareket etmiyorsunuz. O davranış biçiminizde başkası için yaşamıyorsunuz. O davranış biçiminizde nefsiniz için yaşıyorsunuz. Hedefiniz karşılık beklemeden başkalarına mutluluk vermek değil bu olayda. Onlardan fayda temin etmek için onlara bir şeyler ulaştırmak. Hani atalarımızın dediği gibi kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Bir şeyler bekliyorsunuz. Yaptığınızın bedelinin size mutlaka sizin nefsinize pozitif gelecek istikamette geri dönmesini istiyorsunuz. En büyük yanlışımız burada sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin talepleri sizi hiçbir zaman ama hiçbir zaman mutluluğa ulaştıramaz. Şeytan da size sadece bir tek şey telkin eder. Zannedersiniz ki sadece nefsinizin taleplerini yerine getirdiğiniz zaman mutlu olacaksınız. Nefsinizin taleplerini yerine getirdiğiniz zaman aslında sadece mutsuz olursunuz. Çünkü nefsiniz Allah neyi emrederse onu yapmamayı emreder. Çünkü nefsiniz Allah neyi yasaklarsa onu yapmanızı emreder. Öyleyse her ikisi de yanlıştır. Allah'a karşı bir davranış biçimi sergiler. Arkasından Allah-u Teala sizi azap eder. Yetmez. Ruhunuz da nefsinizi azap eder. Her nefsani davranışınızın arkasından iki defa azap gelir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kaybettiğiniz derecede cebası. Ama her ruhunuz istikametindeki davranıştan hem derecat kazanırsınız, hem de Allah size huzur verir, hem de ruhunuz nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba sevgili kardeşlerim? Sizlere sadece güzel davranışlar tavsiye ediyorum. Tavsiye kelimesini kullanırken dikkatli olun sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala size bir şey tavsiye etmez. Allah emreder. Allah vasiyet eder. Onun tavsiye kelimesinin de içinde geçtiği kökten hareketle söylediği her şey aslında bir emir hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Her şey en güzel standartlarda teşekkür edecek. Koptu mu bağlantı? sevgili kardeşlerim, sizinle, sizin dışınıza ulaştırdığınız her pozitif ve negatif dalgayı ilgilidir. Ne zaman nefsinizin emrindeyseniz Allah'ın bir emrine karşı geldiniz veya Allah'ın bir yasağını çiğnediniz. Emrini yerine getirmediniz veya yasağı işlediniz. Nefsinizdeki afetler ve şeytan size hep Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamak için bir gayretin içindedirler. Hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırmak için bir gayretin içindedirler. Ve ne zaman nefsinizin emrindeyseniz Allah'ın size emrettiği bir şeyi yapmamışsanız veya yasak ettiği bir fiili işlediyseniz her zaman arkasından iki defa huzursuzluk yaşarsınız. Ne zaman bunlar %100 güzele dönerler? Ne zaman ahsen olursunuz? Bunun manası. Yani ne zaman daima ruhunuzun, yani Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsınız? Ne zaman Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmazsınız? İşte o zaman hep kazançta olan, hep mutlu olan bir insan olursunuz. Neden Allah Teala acaba daimi zikri emretmiş? Çünkü daimi zikri gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamaya zorlayan hiçbir dürtü iç dünyanızdan gelmeyecektir. Sizi Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye çağıran bir davet iç dünyanızdan katiyen gelmeyecektir. Çünkü nefsinizdeki bütün afetler daha önceki de beraber yok olmuştur. Onların yerine Allah'ın emrettiği bütün hususları yerine getirmek için şiddetli bir arzu duyacaksınız. Hem iç dünyanızdan, nefsinizden, hem de ruhunuzdan. Ve Allah Teala size mutlaka yardım da edecek onları gerçekleştirmek konusunda. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, hem yasakların asla işlenmemesi konusunda devamlı en güzel taleplerle beraber yaşayacaksınız. Yani bir başka ifadeyle hayatınızın her saniyesi sadece hayır işleyerek, mutluluğu yaşayarak geçecek. Ne demek hayır işlemek? Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmek. Ne demek hayır işlemek? Allah'ın yasak ettiği şeyleri şeytan devamlı fırsatlar çıkardığı halde işlememek. Bunları başardığınız zaman önceki zanlarınızın tamamen zan olduğunu, gerçek dışı olduğunu yaşayacaksınız. Çünkü şeytan sizi hep nefsinizin istediği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınız gibi bir sahtekarlığa ulaştırmak ister. İblis her zaman sahtekardır. Bütün güzellikleri tersine çevirerek size yutturmak ister. Allah-u Teala ise sadece gerçekten mutlu olmanızı ister. Bütün emirler, bütün yasaklar Allah'ın açısından ve şeytanın açısından birbirine terstirler. Maşallah. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve sizlerden, hepinizden ayrı ayrı istediği bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında Allah Teala hiçbirinizden bir şey istemez. Mutlu olmanız ise sizin elinizdedir. Top daima sizde sevgili dinleyenler. Dilediğiniz gibi onu kullanabilirsiniz. Öyleyse sadece iki tane alternatifimiz var. Bir, ruhunuzun emrinde olmak ve mutlu olmak. İki, nefsinizin afetlerinin emrinde olmak, mutsuz olmak. Her zaman şunu hatırlamalısınız. Neden Allah-u Teala daim zikri farz kılıyor? Hepinizin sonsuz bir saadete sahip olmanızı temin etmek için. Öyleyse bu saadeti gerçekleştirmek hepinizin elinde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda gelişebilir ya da sizi mutsuz edecek bir şekilde olabilir. Ama unutmayın ki her ikisine de başkaları değil, siz kendiniz sebep oldunuz. Evvela şu büyük hakikati, hakikatlerin en güzeli hiç unutmayacaksınız. Mutluluk sizinle başka insanların arasındaki bir ilişki değildir. Mutluluk sizinle Allah arasındaki bir ilişkinin meyvesidir. Bu ilişki, mutluluğun doğduğu an Allah'ın size ulaştırdığı bir nimettir bu. Ama görünürde başkaları vardır. Ama başkaları size mutluluk veremezler. Mutluluğu veren Allah'tır. Onun dışında ve sizin dışınızda herkes piyondur. Ne demek istiyorum? Son derece basit bir şey söylüyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bir davranış biçimi sergileyeceksiniz. Tamam. Birisine kötülük etmek üzere harekete geçtiniz. Şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ondan aldığınız bir talebi gerçekleştiriyorsunuz. Kendinizi mutsuz etmek için harekete geçtiniz. Şeytan ve nefsinizin afetleri size hep başkalarına kötü davranmanızı emreder. Hem sizi mutsuz etmek için hem de başkalarını sizin vasıtanızla mutsuz etmek için ve aranıza düşmanlık tohumları ekmek için o yanlış davranışın başlangıcından itibaren aranızda hep düşmanlık olsun diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün büyük kısmı insanlara sizlere anlatmaya çalıştığımız bu güzellikleri anlatmakla geçmiştir. Birbirinin can düşmanı olan, hepsi kanlı katil olan sahabe tasavvufa girdikleri zaman, Kur'an'daki İslam'ı yaşadıkları zaman hepsi böyleydi. Hepsi başka kabileden birkaç kişiyi mutlaka öldürmüştü. Onların kabilelerinden de birkaç kişi mutlaka başka kabileler tarafından öldürülmüştü. Ve bir kan davası bir can alma makinesi olarak devamlı çalışıyordu. Cinayetlere hep yeni cinayetler katılıyordu. Hayvanlar gibiydiler. Allah Teala bunun için şunu söylüyor: siz ey sahabe diyor birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah sizin kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Bu birinci sahneyi gözünüz önüne getirdiniz. Şimdi de ikinci sahneyi gözünüz önüne getirin. Bütün sahabe sadece başkalarına hizmet etmek için yaşamaya başladılar. Sabah evinden çıkan, sabah namazını Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile kılan bütün sahabe başkalarına dolaşmaya başlarlardı. Acaba kime nasıl bir yardım yapabilirim? Kimin hangi yardıma ihtiyacı var? Konu zekatla başlardı her sabah. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diye bir arkadaşına selam veren sahabenin ilk cümlesi sabah namazından sonra birkaç kardeşimizi gördüm, onlara zekat vermek istedim. Onlar da bana biz de zekat vermek için dolaşıyoruz, bizim zekatımızı alır mısın dediler. Acaba zekatımı sana verebilir miyim? Genellikle karşısındaki de aynı şeyi söylüyordu. Ben de sabah namazından beri aynı şeyi yapıyorum. Zekatımı kabul edecek bir kişi henüz bulamadım. Ve bu cümleden sonra taraflardan biri mutlaka diğerine Vel Asr suresini okurdu. Yani bir nevi Kur'an'ın bütününü okurdu. Çünkü Vel Asr suresi 28 basamağın tamamını ifade eden, en kısa surelerden biri olmasına rağmen bütün Kur'an-ı Kerim'i ifade ve ihata eden bir bütündür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynla devreye gireceksiniz. Sahabe eninde sonunda yardım etmek için bir sebep bulurlardı. Bütün kardeşleri bilirlerdi ki kendilerinin mutluluğu için vardırlar. Onları bir yardım ulaştırabildikleri anda mutluluğu yaşayacaklardır. Buna çalışmak da Allah ile olan ilişkilerinde onları mutlaka saadete götürecektir. Düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler, niyetle amelin farklılığını düşünün. Allah'ın önünde önemli olan niyetiniz. Bir niyetle yola çıkıyorsunuz birisine mutluluk ulaştırmak üzere. Üstelik de onunla daha evvel konuştunuz, etraftan öğrendiniz. O mutlu etmek istediğiniz, kendisine bir memnuniyeti vermek istediğiniz kişinin gerçekten memnun olacağı bir şeyi seçtiniz. Ve onun için imani fikrediyorsunuz. Acaba bu kardeşimizin kendisine ulaştırdığım zaman memnun olacağı bu hususu ben ona nasıl ulaştırabilirim? Bunu düşünmeye başladığınız andan itibaren her şeyinizde bir başkasını mutlu etmek için yola çıktınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte bu Allah'ın ülkesinde yaşamaktır. Hayır için faaliyettesiniz. Ruhunuzla Allah'la birliktesiniz. Bir hayrı işlemek üzere harekete geçtiniz. İşte böyle bir dizaynlısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın mutluluk içkenindesiniz, yaşıyorsunuz. Burada başkasına onları memnun edecek olan bir davranışa ulaştırmaya çalıştığınız zaman art niyetlerden beri olmak mecburiyetindesiniz. Yoksa mutluluğu yaşayamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizindir. Siz her şeye kadir olan Allah'ın emrindesiniz. Niyetiniz halis olduğu sürece hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Siz başkalarından bir şey beklemeyeceksiniz. Başkalarına bir şeyler vermek için yaşayacaksınız. Onların mutlu olacağı bir şeyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve sevgili öğrenciler, bileceksiniz ki başka insanlar art niyet taşıyabilirler. O art niyetin arkasında ne yatarsa yatsın, o onların problemi, sizin probleminiz değil. Siz insanlara bir şeyler vermek üzere yola çıktınız. Bu istikamette her yola çıkışınızda mutlaka saadet sizinle beraberdir. Çünkü Allah-u Teala başkasını mutlu etmek için vücuda getirdiğiniz her davranışınızı kendisine karşı bir davranış kabul eder. Allah için yapılmış bir güzel davranış kabul eder. Ve hediyesini hemen size ulaştırır. Düşünmeye başladığınız andan itibaren sizi mutlaka mutlu kılar. Saadet içinde yaşayan bir insan olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyinizi en güzel standartlarda başkalarıyla paylaştığınız zaman muhtevaya dikkatle bakın, o zaman ne olursunuz? Mutlu bir insan olursunuz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin Ensar bölümünü anlatıyor. Biliyorsunuz ki sahabe iki kısımdan oluşuyordu. Bir, Medine'deki yardımcılar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Mekke'den gelenlere, göç edenlere, muhacirine yardım edenler. İki, Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bunlar diyor Allah-u Teala kendileri ihtiyaç duydukları halde, ihtiyaçları var olduğu halde arkadaşlarına vermeyi tercih ediyorlardı. Bu yüzden mutluydular diyor Allah-u Teala. Onların saadeti yaşamaları söz konusuydu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sadece başkalarının, Mekke'den gelen kardeşlerinin mutlu olması için bir çabanın içindeydiler. Şunu hiç unutmamanızı istiyorum. Her zaman sizde şu anda ne varsa o elinizde var olan şey etrafınızdan birçok insanı mutlu edebilecek olan bir hazinedir. Başkalarına bir gülüşünüz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir bakışınız, onlarla ilgilenmeniz, hal hatır sormanız ve arkasında yapmacık yatmayan halisane niyetleriniz hep insanların mutlu olması için bir sebeptir. Başkalarını mutlu ederken de iki türlü davranışınız söz konusudur her zaman. Ya davranışınız onları mutlu edecektir veya etmeyecektir. Evvela şunu bilelim. Onları mutlu edebilse de mutlu edemese de siz mutlu olacaksınız muhakkak. Ama daha güzelini istiyorsanız o zaman başkalarının gerçekten mutlu olabileceği yardımları onlara ulaştırmalısınız. Onlar için yaptığınız şey onları gerçekten mutlu etsin. Hani bir atasözü vardır. Yaptığın iyilik ürküttüğün kurbağaya değsin. Öyleyse öyle bir gayretin içinde olun ki her gün etrafınızdaki herkes sizden onlara ulaşanlardan sadece mutluluk duysunlar. Sizden emin olsunlar ki siz onlar için gerçek anlamda bir dostsunuz. Sizlerden onlara sadece onları mutlu etmek temenninize bazı güzel davranışlar ulaşacaktır. Bunu her zaman sağlayabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her güzel davranışımızın arkasında Allah'ın bütün güzellikleri yatıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey öylesine güzel ki çoğunuz onun farkında değilsiniz ve mutsuzluğu yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu konudaki tavsiyelerine dikkatle bakın. Siz böyle bir insan olmalısınız ki etrafınızda yaşayan bütün insanların mutluluk kapısı olmalısınız. Onlar sizden emin olmalılar. Demirler ki ha o mu? O kendini başkalarına adamıştır. Ondan insanlara sadece mutluluk verir. Onun hayatı fedakarlıklarla geçer. O başkaları için yaşayan bir insandır. İşte bu müspet sonuca ulaşabilmek hedefiniz bu olmalı sevgili izleyenler ve sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler.

Sakın şeytan sizi aldatmasın. Sadece kendiniz mutsuz olmazsınız o zaman. Etrafınızdaki insanlara da mutsuzluk ulaştıran bir insan olursunuz. Başkalarının kötü davranışlarından şikayet eden insanlarsanız, şikayetiniz başkalarının size kötü davranmasıysa, arkasında sakın o başkalarını aramayın. Sufle mevkiinde onlar yok. Siz varsınız. İnsanlar size kötü davranıyorlarsa, bilin ki o kötü davranışı hak edecek bir şeyler yaptınız onlara. Ne kadar ustaca yapsanız gene insan kalbi hisseder. Dostu daima düşmandan ayırabilecek olan bir iç özellik, bir duygusal dünya bütün insanların kalplerinde vardır. Farkındadırlar. Kendilerinin sizin indinizde ne kadar değer taşıdıklarının farkındadırlar. Bu sebepten sizinle olan davranışlarından ya mutsuzluk duyarlar ya da mutluluk duyarlar. Öyleyse etrafınızdaki herkes sizin için bir aynadır. Onların size karşı olan davranışlarına dikkatle bakın. Onlardan size ulaştırılmaya çalışılan şey sizi mutlu edecek şeyler mi? Sevgi mi? Korku mu? Nefret mi? Bu gelen davranış biçimi aslında sadece sizin onlara karşı olan davranış biçiminizin bir yansımasıdır. Öyleyse tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar diye bir şeyi düşünerek benden mi başladı mutsuzluk furyası, yoksa başkalarından mı bana ulaştı? Sualinin cevabını Allah veriyor. Allah Teala önce yumurtayı değil, tavuğu yarattı. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın çocuklarını değil, önce Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı yarattı. Öyleyse artık tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sözünün kesin cevabını Kur'an-ı Kerim veriyor. Öyleyse size ulaşan, başkalarından ulaşan ve sizi üzen her davranış biçiminde size ulaşan, sizi huzursuz eden, başkalarından size ulaşan her davranışta sizin mutlak olarak %50 bir miktar payınız vardır.

Davranış biçimlerine göre insanlardan intikam almaya kalkarsanız, onlar bana kötü davranıyorlar, ben de onlara kötü davranıyorum mantığının arkasına saklanırsanız, hayatınızı yaşadığınız sürece mutsuzluk karanlığına gömersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler. Ama onlar bana yanlış da davransalar, ben onlara her zaman

şu kanunu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutluluğunuzun kaynağı başkalarına ulaştırdığınız mutluluklardır. Başkalarına ulaştırmaya çalıştığınız mutluluklardır. Siz insanları mutlu etmeye çalıştığınız sürece ruhunuzla hareket ediyorsunuz. Allah sizinle beraber. İnsanlara hatlarını bildirmek, onları mutsuz etmek istikametindeki bütün gayretleriniz de şeytanla işbirliğinizi gösterir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey Allah ile işbirliği halinde olmak. Mutluluğunuzun başkalarına ulaştırmak istediğiniz mutluluğunun iki ile çarpımına eşit olduğunu her zaman bilmelisiniz. Başkalarına hangi mutluluğu ulaştıracaksanız, ulaştırmayı planlıyorsanız, onu iki ile çarpın, siz o mutluluğun derhal sahibi olursunuz. Birinci mutluluğu Allah-u Teala size sunar, İkincisini de ruhunuz nefsinize sunar. İki ayrı cepheden iki defa mutluluğu yaşarsanız, mutluluğunuz başkalarına sunduğunuz mutluluktan geçer. Birinci yoksa, sizin başkalarına mutluluk vermek talebiniz yoksa, ikinci de yoktur. Şeytan hiç kimseye hiçbir devirde mutluluk vermemiştir. Herkes şeytanın düşmanıdır. Şeytan herkese düşmandır. Öyleyse bu söylediğimi hiç unutmayın. Şeytan ne ister, Allah ne ister? Dikkatle bakın, hükmünüzü ona göre verin. Allah-u Teala hepinizin birbirinize dost olmasını ister. Can dostu olmanızı ister. Bunun arkasında mutluluk vardır, huzur vardır. Şeytan da hepinizin birbirinize can düşmanı olmanızı ister. Onun arkasında mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Şeytanın yaşadığı sonsuz zamanlar içerisinde hiçbir dostu olmayacaktır. Şeytan yaşadığı süreç içerisinde hiç kimsenin dostu olmayacaktır. Bütün insanlara verdiği her şey sadece onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek içindir. Zaten verdikleri hep Allah'ın yasak ettiklerindir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, neden Allah ile dost olmak varken neden şeytan ile dost oluyorsunuz? Aslında neden şeytan ile dost olmaya çalışıyorsunuz ve hüsrana düşüyorsunuz demek daha doğru. Çünkü sizin nefsinizde yaptığınız her davranış şeytanla dost olmaya çalışmanızın bir ifadesidir. Ama hiçbir zaman şeytan size dost olmayacaktır. Her zaman şeytan size sadece sizi cehenneme götürmek isteyen bir düşman kalacaktır. Öyleyse nefsinizin afetlerine sakın boyun eğmeyin.

sakın nefsinizin afetleriyle bir düzenin içine girmeyin sevgili kardeşlerim. En güzeline ulaşmaya çalışın. Her şeyin en güzeline. Bu da ancak Allah'ın size verdiklerini başkalarına sunmaya çalışmanızla gerçekleşir. Daha siz harekete geçtiğiniz an başkasını nasıl memnun ederim diye düşünmeye başladığınız an Allah bunu derhal görmüştür, işitmiştir, bilmiştir. Derhal size yardımcı olur. Derhal iç dünyanızda bir mutluluğun oluştuğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bunu yaşamaya başladığınız zaman şuna hayıflanırsınız. Neden ben daha evvel böyle bir güzelliği fark edememişim? İblis beni nasıl bir şekilde kontrol altına almış ki ben bir türlü kendimi toparlayamamışım. Hep mutsuz bir insan olmuşum. Arkasında iblisin yaptığını, şeytanın yaptığını bir türlü anlayamamışım. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizi başkalarına düşman olmanız konusunda tek tek kullanır. İki kişi var diyelim. Önce birinciye, ikinci kişiye onu kızdıracak bir yanlış davranışta bulunması için telkinde bulunur. Başarabilirse birincinin yanlış davranışı, başkasını kızdıracak olan bir davranışı ikinciye ulaşmışsa şeytan hemen ikinciyle meşgul olur. Muradı ikinciyi kızdırıp birinciye bir kötü davranışta bulundurmaktır. Böylece spiralin giderek öfke spiralinin yükselmesini temin etmek isteyecektir. Şeytanın böyle bir hilesinin farkında bile olmayan insanlar bu hileye kapılarak nefslerinin tesiri altında, daha açık bir ifadeyle nefslerine şeytanın tesiri altında, kendilerine kötü davrananlara onlardan daha kötü bir davranışla karşılık vermeye çalışırlar. Şeytanın ekmeğine yağ sürülmüştür. Kavga başlamıştır. Öyleyse ne yapacaktır iblis? Tekrar birinci tarafa dönecektir. İkincinin karşılığından daha sert bir karşılığı diğer tarafa ulaştırması için onu kandırmaya çalışacaktır. Bundan büyük haz duyar. Büyük mutluluk duyar. Dehasını, zekasını zaten çok beğenen, kendini beğenmiş bir kibirli bir mahluktur. Bu yüzden Adem Aleyhisselam'a secde etmemiştir. Ve görüyor musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler ve öğrenciler? Sizi nasıl elinde oyuncak ediyor? İşte ne zaman mutsuzsanız bu tuzağa düştünüz demektir. Şeytanın elinde bir oyuncak olduğunuzu hiç unutmayın. Ne zaman başkaları size nasıl davranırsa davransın, siz
onların mutluluğu istikametinde cevaplar verirseniz, davranış biçimleri sergilerseniz, işte o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman siz şeytanı kullanmış olursunuz. Sizinle alay edemez. Sizi aldatamadığını görecektir. Dehşetli sıkılacaktır bu işe. Ve olmadık yollar deneyecektir. Sizi de tuzağına düşürebilmek için. Ama söylediğim kanunları eğer öğrenmişseniz, size bu zokayı yutturamaz sevgili kardeşlerim. İşte benim söylediğim tarzda bir kişi Habil'di. Hazreti Adem'in çocuklarından Habil. O herkese en güzel davranışlarda bulunuyordu. Herkesten de en güzel karşılıkları alıyordu. Onun çevresiyle olan bu güzel ilişkileri kardeşi Kabil'i fena halde öfkelendiriyordu. Kabil şeytanı, nefsinin afetlerini hiç tanımıyordu. İçinden öyle geldiği için öyle davranıyordu. Bütün davranışları nefsaniydi. Herkesi kırıyor, herkese kötülük ediyordu. Ve kardeşi Habil'i de bu düşmanca davranışların neticesinde öldürdü. Oysa ki Habil ona hiçbir kötülükte bulunmamıştı. Sadece Habil'in verdiği kurbanı Allah-u Teala kabul etmiş, Kabil'in verdiği buğday hediyesini ise kabul etmemişti. Bu da davranışlarının tabi neticesi olarak Allah-u Teala tarafından cezalandırılmasıydı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz sadece güzeli yaşadığınız takdirde hayatınızın hiçbir dakikasında mutsuz olmamayı başarabilirsiniz. Yaşantınızı bu istikamette gerçekleştirin. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği sakın bozmayın. Sevin etrafınızdaki insanları. Onlardan nefret etmeyin. Onlardan uzak durmayın. Onlara en güzel davranışları sergileyin. Sevilen bir insan olun. Bunun yolu seven bir insan olmaktan geçer. Eğer çevrenizdeki insanları severseniz, onlar için her zaman fedakarlıklar yapmaya hazırsanız ve bunu her fırsatta gerçekleştiriyorsanız, ispat ediyorsanız mutlaka sevinirsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevin, birbirinize güzel davranışlarda bulunun, fırkalara ayrılmayın. Her yerde bütün kardeşlerimiz tek bir grup oluştursunlar. Sevgiye dayalı, saygıya dayalı, Allah'ın yolunda olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşayan güzel, halis, mutlu insanlar. İşte geleceğin tablosu budur. Bu olacaktır. Her gün hatalarınızdan biraz daha sıyrılacaksınız. Her gün başka insanları daha çok seveceksiniz. Gelecekte bu büyük hakikat
yerini bulacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öğreneceksiniz Allah'ın kanunlarını ve onun sizi mutlu etmesi istikametinde siz de kendinize ve neticede Allah'a yardımcı olacaksınız. En güzel davranışları sergileyerek, başkalarını mutlu ederek, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun iki katını, en az iki katını siz yaşayarak. Mutluluğunuz başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmaya çalıştığınız mutluluğun iki ile çarpımına eşittir. Hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanız için Yüce Rabbimize sonsuz dualar ederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ya kendin sayın ihtina sıratel müstakim. Sıratel lezine enamte aleyhim gayil magdubi aleyhim ve reddallin. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Bir güzel Ramazan akşamında, yani öğleninde demek istedim. Yine bir aradayız. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir taraftan teknik arzular, bir taraftan da bizlerin birbirine olan muhabbeti, sevgisi, Allah yolundaki beraberliğimiz. Bir defa daha şeytanın ayağını kırdık. Teknik arızayı alt ettik ama ne zaman yeni birisinin olacak konusunda bir kesin sonucun sahibi değiliz. Ama yakın bir gelecekte bunların hepsini alt edebileceğimizi düşünüyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve izleyenler, Allah'ın üzerimize farz kıldığı ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaştırılması konusundan bahsediyordum. İşte söz konusu olan o. Farzların iki tanesini söylemiştik. İkincisi Rum suresinin 31. ayeti kerimesi ve Allah Teala buyuruyor ki Rum 31'de minibine ileyhi ve yettekun, ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol buyuruyor Allah Teala. Sonra mı Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi irci'i ila rabbiki, bundan demin bahsetmiştik. Bu ayetin Bakara 156'ya tekabül ettiğini, onun sonucu olduğunu söylemiştik. Bakara 156'da Allah Teala diyordu ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen bu insanlar irci'i ila rabbiki emrinin gereği olarak bunu söylüyorlar. Çünkü Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ruhunuzun geldiği yer Allah'tır. Allah'a onu tekrar geri gönderin buyuruyor. Ve bu evre riayet edenlerin durumunu söylüyor. Onlar mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarını söylüyor. Bunlar
Kim bu insanlar, ulaştıranlar? Bu talebin, Allah'a ulaştırma talebinin sahipleri. Bakın Allah Teala nasıl tarif ediyor onları Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala ve sa'inu ve sabru ve salatu innehu le kebiretun illa alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum bilaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin. Mürşidinize ulaşma imkanını, istihaneyi, Allah'ın sizi mürşidinize ulaştırmasını isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Şimdi huşu sahiplerinin tarifine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ يَذُنُّونَ اَنَّهُمْ بِلَّاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ruhlarını Allah'a ölmeden evvel milaki kılacaklarını, ulaştıracaklarını kesin şekilde yakin hasıl ederek yerine getirecek olanlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde yakin hasıl ederek inananlardır. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve onlar aynı zamanda ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inananlardır. Tabii bu ikincisi ölümden sonra Azrail Aleyhisselam tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse bu insanlar ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar, işte Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesindeki aynı insanlar. Biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz diyenler. Ruhlarını Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına inandıkları için böyle söylediler ve onlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 3 ayet oldu ki Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamız gerektiğini üzerimize farz kılıyor. Gelelim 4. ayete. 4. ayet Zariyat 50 Efirru ilallahi buyuruyor Allah-u Teala. Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve sığın. İşte Allah'a sığınmak demek ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a sığınması, Allah'ın ruhumuza sığınak olması. Olur mu böyle bir şey? Elbette olur. Allah-u Teala son derece et olarak bu dizaynı Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, sığınması, bu hedefe ulaşmamız. Allah-u Teala bu istikamette ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmaktan bahsediyor. Kim Allah-u Teala'ya ruhunu ölmeden evvel ulaştırırsa o bu hedefe ulaşmıştır. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler. Allah'a milaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar. Onlar Allah'a sığınanlardır.
Allah'a ulaş ve sığın. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Buyurlar. Fira etmek, kaçıp bir yere sığınmak anlamını taşıyor. İşte bir mürşidin yapılan tövbeden sonraki ayet, kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa ne olacağını anlatıyor Allah Teala. Nebi 39 Zalikel yevmel hakkı ve men şahit taze ile Rabbihi meyaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol iddiaz eder. Ve ruh Allah'a varınca Allah kişinin ruhuna meyap olur, sığınak olur. Yani ruh Allah'a sığınmış olur. Allah'a firar etmiş, Allah'a kaçmış ve Allah'a sığınmıştır. Böyle olan insanlara, ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanlara Allah Teala evvab adını veriyor. Evvab, meyaba sığınan demek. Meyaba yani sığınağa sığınan. Kaf suresi 31 ve 32. ayetler ve uzifetül cenneti lil muttakiyle gayri bayit azamatu adune li külli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur diyor Allah Teala. Sonra da açıklamasını getiriyor. Diyor ki işte vaad olunan vaad olduğunuz cenneti dedikten sonra kimlerin bu cennete ulaşacağını, takva sahibi kimlerin olduğunu iki ayrı hüviyetten açıklıyor. Bir, evvap olanlar için yani meyaba sayılanlar için, iki hafiz olanlar için. Yani başkanın üzerinde mürşidin ruhu bulunanlar için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Ve bu statüde Allah-u Teala'ya kaçmak ve sığınmak söz konusu. Öyle olursak evvap oluyoruz. Yani ruhumuzu meyaba ulaştırmış oluyoruz. Ve Allah-u Teala bunu meyaba ulaş diye, sığın diye hepimize farz kılıyor sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Bu dördüncü farz ayeti kerime ruhun Allah'a ölmeden ulaşması konusunda. Beşinci farz Lokman 15 Allah-u Teala buyuruyor ve tebi sebila men enabe ileyye kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Onun yoluna uy. Yani sen de aynı yolu takip ederek, sırat-ı müstakimi takip ederek sen de bana ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25 Allahü yedi darü selamü yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve Allah Teala kimi o teslim yurduna, selam yurduna davet ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Öyleyse selam yurdu ve teslim yurdu Allah'ın zatı. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah'ın zatı çünkü Allah Teala kimi o selam yurduna ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani bilmecenin cevabı sırat-ı müstakim kelimesinde. Sırat-ı müstakim nedir? Nisa suresinin 175. ayeti kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin ne olduğunu açıklıyor hepimize. Bakıyoruz. Sırat-ı müstakim konusunda Allah Teala kesin bir olgudan bahsediyor. Diyor ki
Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları ne yapar diyor Allah Teala onları? Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sırat-ı müstakimin hedefinden de bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakim isimli bir yol var. Ruhumuzu biz ölmeden evvel Allah'a ulaştırıyor. Ve Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde de Allah Teala bu istikamette kesin bir olgudan bahsediyor bize. Bu olgu gereğince bizler Allah'ın eğer sırat-ı müstakime ruhumuzu ulaştırdığı kişilersek sırat-ı müstakim ruhumuzu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse teslim yurdu manasını Allah Teala'nın kullandığı selam yurdu, selamet yurdu Allah'ın zatıdır. 6. defa Allah Teala zatına davet ediyor. Ve 7. ayet-i kerime. Bu 7. ayet-i kerime sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler Allah Teala'nın dizaynında bizi mutlaka Allah'a ulaşmaya kesin hedef gösteren bir ayet-i kerime 158 diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön, Rabbine ulaş. Öyleyse ifade son derece açık. Zikrettiğimiz takdirde Allah'a ulaşacağız. Neden? Zikrettiğimiz takdirde Allah'a ulaşacağız. Zikretmeseydik ulaşmayacak mıydık? Kesin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikretmeyen bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mürşidimize ulaştıktan sonra kalbimizdeki son üç şart gerçekleşir. Kalbimizin mührü açılır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınıp dışarı atılır. Kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah-u Teala kalbimizin içine imanı yazarsa ne olur? Zikir yaptığımız zaman kalbimizdeki 7 tane kalp şartı tamam olduğu için nefs tezkiyesine başlarız. Yani Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve selavat göğsümüzden kalbimize ulaşır, yolu takip ederek kalbimizin mührünü aşağı indirir, zilvani kapıyı kapatır ve nefsimizin kalbindeki nurların birikimi başlar. Nasıl başlar? Rahmet, fazl ve selavattan fazılları nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin çekim gücü etrafında toparlamaya başlar. Ve bu etrafında toparladığı rahmet, fazl ve salavat partiküllerinden fazıllar birikim yapmaya başlarlar. %1-2 derken ilk %7 birikimle nefse emmareye ulaşırız. Bu nefsi emmare kademesinde nefsimizin kalbindeki nur birikimi %7'yi oluşturur. Ruhumuz da zemin kattan birinci kata ulaşır. Sonra mı? Sonra daha çok zikrederiz. Ve nefs-i levhane kademesinde ruhumuz ikinci kata ulaşır. Mülhime kademesinde üçüncü kata, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsimizi tezkiye etmemiz lazım. Onun için Allah Teala Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaşıyor. Eğer zikretmesek, zikir yoksa ruhumuzun Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Peki bu ulaşma nasıl gerçekleşir? Nefsimizin kalbindeki iman kelimesi nefsimizin kalbini müzeyyen kılar. Böyle ifade ediyor Allah Teala.
Nefsimizin kalbindeki nurlar nefsimizin kalbinde birikime başlıyor. %1, %2 derken %7'ye ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime, nefsi emmare. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin misru'in illa ma rahime rabbim. Ya Rabbi diyor Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler, onlar hariç diyor Allah-u Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda bizler için Allah-u Teala'nın bir dizaynı söz konusu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için nefs tezkiyesine başlamamız lazım. Ve nefs tezkiyesi yaptıkça gök katlarını birer birer aşacağız. İlk %7 nur birikimi nefse emareyi oluşturuyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doluyken artık bu afetlerin %7'si fazilete çevrilmiş. Nefsimizin afetlerine değil, ruhumuzun hasretlerine tabi olmuş ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada farklı bir ortamdayız. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Neden? Nefsimizin vücudumuzun içinde bir rehine olduğunu söylüyor Allah Teala Müddessir suresinin 38. ayet 39-40. ayet-i kerimesinde. Külle nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler diyor Allah Teala rehinedirler. İktisap ettikleri derecelerin karşılığı olarak. Yani iktisap ettikleri dereceler yükseldikçe rehinelikten kurtulacaktır diyor Allah Teala. Bu dereceler yükselmedikçe nefsimizin kalbindeki afetlerden yarısından daha fazlası değişmedikçe o kişinin nefsinin rehinelikten kurtulması mümkün değildir. Öyleyse birinci gök katına ruhumuz ulaşıyor. Nasıl? Rehine olan nefs %7 nur birikiminde birinci gök katına ait olan kapının açılması için uzaktan kontrol imkanını elde eder. Bu nefsin %7'lik tezkiyesine bağlıdır. İlk %7 nefste nur birikimi, böylece göğün birinci kapısının açılması, birinci kat kapısının açılması ve ruhumuzun bizden ayrılan Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci gök katına ulaşması. Mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz bizden ayrılır mı? Ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Sonra ne olur? Sonra ikinci defa %7 nur birikimi gerçekleşir ve nefsi levhaneye ulaşırız. İkinci gök katının kapılarının anahtarını, uzaktan kumanda aletini nefs elde etmiştir. %7 nur birikimiyle, nefs tezkiyesiyle. Burası nefsi levhanedir. Kişi nefsini levhetmekte, kınamaktadır. Suç işlemek istememektedir. Ama ne yazık ki nefsi şeytanla işbirliği edip afetlerin hevasına uyarak onu devamlı aldatmaktadır ve ona devamlı günah işletmektedir. Bir yüzden de kişi nefsini fena halde kınamaktadır. Ama bir taraftan da suçları, günahları işlemeye devam etmektedir.
Buna rağmen nefsinin kalbinde artık %14'ü, hatta o şöyle kızanlar %2'yle 16'sı Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamaya başlamıştır. Emrettiklerini mutlaka yapmaya başlamıştır. Bir %7 daha nur birikimi, nefs-i mülhime kişiyi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Nefs-i devamı için Kıyamet Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَلَا اُقْسُمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامِتِ O levvami nefse katem ederim, yemin ederim diyor Allah Teala. Nefs-i mülhime'ye gelince Şem Suresinin 7, 8 ve 9. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. وَنَفْسِنْ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فِجُرَهَا وَتَقْوَاهَا تَقْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا O nefse ve onu dizayn edene, o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim o nefsini tezkiye ederse andolsun ki sadece onlar felaha ererler. İşte bir rehine olan nefsimizin başarı kazanması ve bir hedefe yönelmemiz, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi kademe kademe nefsimizin tezkiyesine bağlı. Sonra 4. defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainneye ulaştırır bizi. Onlar ki nefs tezkiyesi yapmışlar ve mutmain olmuşlardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki bilin ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Rad Suresi 28. ayet-i kerime. Biliniz ki nefsler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse mutmainlik kademesinde kişi doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık kişi emin olmuştur. Nefsinin hırsı ona istemediği şeyleri, haram para kazanmayı yaptıramaz. Allah'ın verdiği paranın kendisi için yeterli olduğuna ulaşan kişi şöyle düşünür. Eğer bu para görüyorum ki benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Niçin Allah Teala bana daha fazla para vermiyor? Anlıyorum ki ben Allah Teala bana daha çok para verseydi onu Allah'ın yolunda değil Allah'ın yasak ettiği yollarda belki de harcayacaktım. Ve o para bana mutluluk getirmediği gibi bana değer kaybettirecekti. Allah'ın gözünde küçük düşürecekti beni. Ve görüyorum ki Allah'ın bana verdiği bu nimet benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Öyleyse daha ne isterim diyor kişi, Allah'ın verdiklerinin kendisini hırs ile helal olmayan yollara ulaştırmadığı bir noktaya kişi vasıl olmuştur. Doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdikleri her açıdan kendisi yetmektedir. Bu nefsimizin 4. kademesi. Ruhumuz mu? O da her kademede olduğu gibi bir kademe daha yükselmiştir. 4. gök katına ulaşmıştır. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. 5. defa nefsimizin kalbinde nur birikimi. Ruhumuz 5. gök katında. 6. defa %7 nur birikimi. Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. gök katında. Allah Teala Fecr Suresinin 28. ayet-i kerimesinde radiyeten radiyet diyor. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ve bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Bu noktada nefsimizin kalbindeki nur birikimi %51'e ulaşıyor. 7 kere 7 %7'den 7 defa %49 2 defa şurada kazandığımız nur %51.
Nefsimizin kalbindeki nurlar karanlıkları bu noktada aşar. Burası bir dönüm noktasıdır. Gecenin alacakaranlığa kesin olarak döndüğü ve aydınlığı karanlıklara hakim olduğu noktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan itibaren artık her şey farklıdır. Başlangıçta nefsimizin kalbinde şeytan %100 nefsimizin bütün afetlerine tesir etmek imkanının sahibiydi. Böylece Allah-u Teala'nın neden fizik vücudumuza şeytana kul olan bir nefs olarak bakıyordu? İşte bunun için fizik vücudumuz şeytana kul eder. Çünkü şeytan nefsimizin afetlerinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibi ve hep dediğini yaptırıyor bu tesirler. Aklımız da eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak ettiği fiillerin rahat rahat işlendiği, emirlerin de asla yerine getirilmediği bir ortamda şuur kazanmışsa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Böyle bir dizaynda aklımız şuur kazandıysa, Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların hepsine evet diyecektir, işletecektir, emrettiği şeyleri de yaptırmayacaktır. Böylece şeytanın ekmeğine yağ sürülmüş olacaktır. Şeytanın ve nefsin delikleri olacaktır. Ruhun delikleri gerçekleşmeyecektir. İşte başlangıçtaki %100 bu noktada olan nefsimiz, bu 7. kademeye geldiği zaman, tezkiye kademesine ulaştığı zaman, nefsimizin kalbine şeytanın hakimiyeti artık yoktur. Karanlıklar, yani şeytanın tesir sahası %100'den %49'a düşmüştür. Nefsimizin kalbinin %51'i Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Öyleyse bu noktada nefsimiz için bir kurtuluş, bir hasletlerin afetleri aşması olayı söz konusudur. Hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Ve ruh da Allah'a ulaşır. İşte Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur. Neden? Çünkü nefsimiz ezelde Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Öyleyse tezkiye olan bütün nefsler Allah'a verdikleri yeminlerini gerçekleştirmek üzere tezkiye olurlar. Bu ise onların yeminleri için tezkiye olduklarını, yani o nefs için kendisi için tezkiye olduğunu kesin işaretini taşır. Ve ruh Allah'a geri döner. İlallahil vasir diyor. Ve onların ruhu Allah'a geri döner. Allah'a ulaşır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, rehine 7 tane gök katının anahtarını her %7 nur birikiminde ele geçirmiştir. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Ve Allah'ın zatında 22. basamakta ifna olur, yok olur. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Ruh isyandan kurtulmuş, 11 defa Allah'ın üzerine farz kıldığı bir güzelliği tamamlamıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. İslam dini Allah'a teslim olma dinidir. Zaten Allah'a teslim olmaktan başka bir dinde hiç olmamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün insanlar için söz konusu olan şey
Allah'ın zikriyle ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Görüyorsunuz ki zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nur birikimi artıyor ve artan nur birikimine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor, Allah'a ulaşıyor. Zikrimizin artan boyutlarına paralel olarak. Sevgili kardeşlerim, burada ruhumuzun hidayet ermesi söz konusudur. Görüyorsunuz ki Allah Teala ruhumuzun affedersiniz Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 11 defa farz kılmış. Bu farzlardan 7 tanesini söylemiştik. 8.'si Allah-u Teala'nın düzeninde Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ اَنْ يُسَلَ. Bir evvelki ayette Ra'd 20'de اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ diyor. Bunlar ahdlerini, üç yeminlerini birden ifa ederler ve özellikle ruhlarının Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını çiğnemezler. Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklarını bozmazlar diyen Allah-u Teala 28. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırmasının üzerimize farz olduğunu, onun bir emir olduğunu kesin bir şekilde ifade ederek bize ispat ediyor Allah-u Teala. Bu bir emirdir diyor. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bize açıkça verdiği bütün emirler farzdır. Ve böylece ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasının farziyeti 8. defa gerçekleşiyor. 9. farz da Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki

Bu noktada Allah-u Teala'nın dizaynı üzerimize değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetini yerine getirin. Allah'ın davetine icabet edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın davetine icabet ettiğimiz noktada görüyoruz ki Allah'ın daveti kendi zatınadır. Nereden biliyoruz? Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinden Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve oraya ulaştıracaklarını sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse selam yurdu Allah'ın zatıdır ve Allah'ın daveti kendi zatınadır. Şura 47'de Allah'ın davetine icabet edin diyor. Yani ruhunuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırın buyuruyor Allah Teala. 10. Farz Maide 7. Ezelde Allah Teala diyor ki bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Eleştü ve Rabbiküm. Gari dediler ki bela, evet demişiz Allah Teala'ya. Sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra Allah Teala diyor ki, öyleyse emrime itaat edin. Ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Tezkiye olacağınızı dair, hidayete ereceğinizi dair, ey fizikçiler, sizlerden de ahd istiyorum. Hidayete ereceğinizi dair, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağınızı dair ve ey ruhlar, sizlerden bir istek istiyorum. Ölmeden evvel fizik vücutlarınız bana geri dönüp teslim olacağınızı dair, hidayet ereceğinizi dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse itaat edin. Ve nefslerimiz, ruhlarımız ve fizik vücutlarımız Allah'a yemin, misak ve ahd veriyorlar. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana. İşittiniz mi diyor? Semina diyoruz, işittik. İtaat ettiniz mi diyor? İtaat ettik diyoruz atana. Yemin, misak ve ahd verilmiş ve Allah Teala diyor ki üzerinize bana verdiğiniz yeminlerinizi, misaklarınızı ve ahitlerinizi farz kıldım diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece misakimiz üzerimize 10. defa farz kılınmış oluyor ve İnan suresinin 152. ayet-i kerimesiyle 11. defa farz kılınıyor ve bir ahdullahi effu diyor Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Demin görmüştük ki Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ellezine yufûne bi ahdillâhi diyor. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler ve özellikle misaklarını bozmazlar diyor. Ahdin ifasında misakin ön planda geldiğini görüyoruz. Ve tabiatıyla misakta içeriyor bu. Nitekim biliyorsunuz ki Rahat 28 Allah Teala ondan sonra ve onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması olayıyla karşı karşıyayız. Bu bizi Allah'ın evliyası kılar. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, Allah'a teslim etmişse, ilk teslimin sahibi olmuştur. İlk teslim o kişiyi Allah'a teslime ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Böylece İslam olmanın birinci teslimi gerçekleştirilmiştir. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Ama Allah Teala sadece ruhumuzdan hidayet konusunda yemin almamış.
fizik vücudumuzdan da hidayet konusunda ağıt almış. Ve fizik vücudumuzu hidayete henüz tamamlanmamış. Henüz Allah'a teslim olmamış. Bu sebeple fena makamında, yani ruhumuzun Allah'ta ifna olması makamında nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaşır ve Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Beka makamının sahibi oluruz. %10 nur birikimi de orada gerçekleşir. %71 nur birikimiyle zikrimiz günün yarısını aşar. Ve böylece biz zühd sahibi oluruz, zahit oluruz. Zikrimiz her gün günün yarısından daha fazla oluşmaktadır. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşana kadar bu birbirimize devam ederiz. Bir de bakarız ki bir gün Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudumuz mutlaka yapıyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemez oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta hedefe ulaştığımız noktalar fizik vücudumuz için. Fizik vücudumuz da

Nefsin kalbinde hala afetler vardır, en az %9. Ve onun için buradaki ifade muhsin şeklinde, nefsin kalbinde afetlerin var olduğunu Allah Teala muhsinleri tarif ederken fiziklilerin tesindiri, onlar öfkelerini bitonlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ulaştığımız yerde Allah Teala'nın ikinci hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudumuzda Allah'a teslim olmuş, fizik vücudumuzun da hidayeti tamamlanmıştır. Geriye nefsimizin hidayet ermesi kalmıştır. Birinci sıratımızdaki yükselerek Allah'a ulaşmamızı icap ettiren birinci sıratımızdaki ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla tamamlanmıştır. Sonra fizik vücudumuzun sıratımızdakinde kemal derecelerinde olgunlaşmışız ve fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanarak Allah'a teslim olmuştur. İkinci teslim ve ikinci sıratımızdakimin sonu, kemal derecelerinde olgunlaştıran sıratımızdaki. Bu noktaya kadar nefsimiz rehineydi. Ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslim olduğu noktada nefsimiz bir rehine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktaya kadar rehineliği devam ediyor. Ama ne zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olursa nefsimiz de artık rehinelikten kurtulur. O da bir emanet hüviyetine girer. O emaneti Allah'a teslim etmek için üçüncü sıratımızdaki üzerinde kemal derecelerinde olgunlaşmamız gerekiyor. Ve bu olgunlaşmanın sonu daimi zikirdir. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bu afetlerin bütünüyle yok olduğu devrede Allah-u Teala'nın izniyle bir sonuca ulaşırız. Bütün afetler yok olmuştur. Nefsimiz tasfiye olmuştur. Nefsimiz artık Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Nefsimiz de Allah'a teslim olup hidayete ermiştir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, üç hidayetin tamamlandığı yer burasıdır. Ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de Allah'a teslim olduğu, üç teslimin tamamlanması sebebiyle Allah'a gerçek anlamda İslam statüsüyle bağlı olduğumuz yere ulaşmıştır. Üç vücudumuzu da Allah'a teslim ederek İslam olmak şerefine burada ermişizdir. Bu nokta beşinci kat cenneti, bu nokta dünya saadetinin tamamını ihtiva eder. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kat cenneti elde ederiz. Dünya saadetimiz yoktur. Mürşidimize ulaştığımız zaman ikinci kat cenneti elde ederiz. Dünya saadetimiz yoktur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü kat cenneti elde ederiz. Dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dördüncü kat cennetin sahibiyiz. Ve dünya saadetinin %90'ının sahibiyiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibiyiz. Dünya saadetinin de %100'üne sahibiz. Zülcenahayn olduğumuz cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olduğumuz yer burasıdır. İslam olmak şerefine erdiğimiz yer burasıdır. Üç hidayetimizi de tamamladığımız yer burasıdır. Ama altıncı ve yedinci kat cennetlerin henüz sahibi olamadık. Ne zaman Allah Teala bize settetül müntehayı gösterirse, yedi katı gösterdiğinin en son noktasında, o zaman Allah Teala bizi tövbe-i nasuha çağırır ve ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının birinci mertebesinde tövbe-i nasuh tamamlandığı için

0: mertebenin sahibi oluruz. İkinci mertebesinde Allah-u Teala başımızın üzerine nur ihsan eder. Salah nuru ve günahlarımızı örter. Üçüncü mertebesinde Allah-u Teala günahlarımızı sevaba çevirir. Dördüncü mertebesinde irşada ulaşırız. İşte burası altıncı kat cennetin sahibi kılar bizi. Buraya kadar Allah-u Teala'nın emirleri geçerlidir. Farzdır. Allah'a kul olmak, en üst seviyeye kadar kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kulluğun, ubudiyetin en üst seviyesi irşada ermektir. Hani Allah Teala ne diyordu Bakara 186'da? Bu diyordu ki bana dua ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar, ne irşada ulaşsınlar. Allah'ın davetinin sonu irşada ulaştığımız noktadır. Burası İhlas makamının beşinci, dördüncü mertebesidir. İrşada ulaşırız. Bütün sahabenin irşada ulaştığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bundan sonrası bizim talebimize bağlıdır. Eğer biz Allah'a kul olmakla yetinmezsek, yaptığımız şeylerin, Allah'a karşı yaptığımız şeylerin yetersiz olduğunu düşünüyorsak, Allah'ın o muhteşem insanlarına karşı daha fazla hizmet vermek istiyorsak Allah'a köle olmayı talep ederiz. O zaman Allah Teala irademizi bağlar, altıncı mertebesine ulaşırız. Salah makamını arkadan irademizi ref eder, kaldırır, tamamen Allah'ın iradesine bağlanırız. Burası da altıncı mertebedir. Öyleyse dördüncü mertebede kulluk biter, beşinci mertebede iradenin bağlanması, altıncı mertebede iradenin ref edilmesi, kaldırılması söz konusudur. Bu ikisi kulluk makamlarıdır ve Allah'ın bu ikisi kölelik makamlarıdır. Burada Allah Teala mutlaka irşat yetkisi verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah kulunu irşada vazifeli kılar. Bu salahın altıncı kademesinden yukarısı yedinci kademe sadece bir tek kişiye aittir, devrin imamına. Huzur namazının imamı tasarruf altındadır ve ubudiyet makamını açtığı gibi kölelik makamını da en üst seviyede yaşamaktadır. İradesini yok ettikten başka kendine kumanda eden aklını da Allah'a teslim etmiştir. Ve Allah'ın yaptırdıklarını yapabilir, Allah'ın söylediklerini söyleyebilir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkimizin son noktası buraya kadardır. Sadece devrin imamına has bir tasarruf olayı söz konusudur. Bu sebeple salah makamı bütün insanlar için altı mertebeden ibarettir demek daha doğru olur. Yedinci mertebe çok özel bir mertebe olduğu için. Sevgili kardeşlerim, burada bu güzel Ramazan gününün sohbeti tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, canlarım, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir güzelliği daha Allah'ın sohbetinde beraberce yaşamayı Allah-u Teala bize bir defa daha nasip kıldı. Bir defa daha ona hep beraber sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah-u Teala'nın bizleri yeniden bir araya getirmesi, dua ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcenayin kılması hem dünya saadetini hem cennet saadetini sizlere nimet olarak teslim etmesi, dualarımızla, dileklerimizle, niyazlarımızla bugünkü sohbetimizi inşallah orada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve el-Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmi din. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Aleyhim ve aleyhim ve aleyhim ve aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Bugün efendimiz Zeynep'ten hürmet ediyoruz inşallah. Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler, bir eşsiz Ramazan sohbeti, Ramazan günü sohbetinde daha sizlerle birlikte oldu muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, adımıza sonsuz hak teşekkür ediyoruz ki bir eşsiz sohbetinize böylelikle bizi ulaştırdı. İnşallah bir dahaki sohbetinizde tekrar zaten bizi birlikte olmak ümidiyle hepimize çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz.
0: Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah hepinizden razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetinin söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiili ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlarla kavga sebebiyle. Emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz.
Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genelliğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan
15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dinlemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla mürşitlerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinin de söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti
dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُ يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız
kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet kelimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet kelimesinde aynı garantiyi vermiş. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve lahim yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumun büşra fil hayatet dünya fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah-u Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor, cennet saadeti de dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayib. Hâzâ mâ tuvâdûne li külli evâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah-u Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evvap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah-u Teala onların mutlaka
cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söyleniyor. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak. Ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevdiği Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız
oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa aşım burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşad makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşad makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşad makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü. Duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor. Kalp idrak etmiyor. Kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı. Gözden kalbe nur yolu açıldı. Kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, İradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşad makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de
aldı. Yerine Allah imanı yazdı. Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerimindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim Allah-u Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra zülmani kapıyı mühürledikten

demesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu. Nefs faziletlerle %100 dolu. Ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da
boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi

Meu shift. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o yedi tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir yedi tane o kapıyı silip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, yedi katı, on katlık bir kule düşünün, Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşid seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastüs sebili diyor Allah Teala. Sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka 3. kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için fitne halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz vermişse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni
dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Allah için çalışacaksınız. Allah için mutlu olacaksınız. Bir gün hayatınız sona erecek. Onu da Allah için vereceksiniz. Öyleyse başka bir şey yok. Sadece Allah için yaşamak söz konusu. İşte ne zaman başka insanları kendinize aramaya başlarsanız, kendinizi başka insanlara vakfederseniz, onların saadeti için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın yaşanmaya değer güzel bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Allah Teala'nın cennetlerini Allah Teala size bir gün gösterecek. Yeşillikler, çiçekler, çağlayanlar, her çeşit evler, altından olan evler de dahil. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Aslında dünya hem bir cennettir hem de bir cehennemdir. Ne yazık ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet ve cehennem şu dünya hayatında insanların çoğu tarafından cehennemin yaşandığı, azı tarafından cennetin yaşandığı bir görünüş sahibidir. Bu görüntüde insanların çoğuna baktığınız zaman onların mutsuz olduklarını, dünyada bir işkenceyi yaşar gibi yaşadıklarını göreceksiniz. Onlar yaratılış gayetlerinden haberdar olmayan zavallılardır. Birçokları gurur sahibidir. Bu dünyada başarılı bir dünya hayatının sahibi olduğunu düşünürler. Sahipleri olduklarını düşünürler. Ama aslında insanın bir de iç dünyası var. Oraya baktığınız zaman kapkara bir dünya görürsünüz. Karanlıklardan elli bir mağara. İçinde yarasaların uçuştuğu, kişinin sadece mutsuzluklarla çepeçevre çevrildiği bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepiniz için talebi mutluluktur. O, uğrunuza yarattığı bu kainatı sizin mutluluğunuzu sağlamak üzere dizayn etti. Şu dünyada yaşamanız için gerekli olan her şeyin var olduğunu göreceksiniz. Ve bu varlıkların hepsinin arkasında sadece sizin mutluluğunuz yatıyor. Sadece sizi mutlu etmek için Allah-u Teala bu kainatı yarattı. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva Anamızın dünyada verilen bu gezegene indirilmesinden evvel Allah-u Teala şu dünyada bir insanın yaşaması için gerekli olan her şeyi adım adım vücuda getirdi ve insanın emrine musahhar kıldı. Sihretti, hasretti. Diyor ki وَسَّحَرَ اَلَيْكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde olan şeyleri, bütün yerlerde olan şeyleri sizlerin emrine musahhar kıldı, sihretti. Ey insanlar diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Her şey insanların emrine konulmuş. Hangi insanların emrine? Onu emrine alabilecek standartların sahibi olan insanların emrine. öyleyse, bir şeylerin sahipleri olmakla mükellefsiniz. Bütün güzellikler sizin için. Ama bu güzellikleri bir haraba haline getirmek, güzellikleri çirkinlikler haline getirmek her zaman herkes için mümkündür. Kendinizi tanımak mecburiyetindesiniz. Tanımazsanız, tanıyamazsanız adım adım mutsuzluğu yaşarsınız. Herkes kendi dünyasının merkezindeki kişidir. Ve herkes mutluluğunun mimarıdır. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsanız, bilin ki saadetinizin muhtevasında temel faktör sizsiniz. Davranış biçimleriniz mutlu olmanızı veya mutsuz olmasına ulaştırıp teslim edersiniz. 3. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 4. Nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. 5. İşte daha birinci aşamada sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle cennet saati sizin olur. Belki en alt cennet ama sizin olur. Mutlu bir cennete girersiniz. Bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizi ilk defa dinleyenler, böyle bir Allah hakikatinden haberiniz var mıydı? Ama Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim diyor ona ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Evvela diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İşte Velasül Suresi Allah Teala buyuruyor. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. Ve alınış sanihâti ve nefsi ıslah edeceğim eder işleyenler hariç. Ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, haiş diyor Allah Teala, hüsranda değildir. Hüsranda olmak ne demek? Hüsranda olmak, cehenneme gitmenin şartlarına sahip olmak demek. Bir insanın amellerini hasara uğratması demek. Gideceği yerin cehennem olması ve ebediyen orada kalması demek. Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse hüsranda olmak meselesine dikkatle bakın. Bütün insanlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala. Ama amen olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse amel olmak konunun temel standardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi yapar. İşte hayatınızın sonsuz bir zaman parçasını kapladığı, bir sonsuzluk, sonsuz bir mutluluk, cennet mutluluğu sizin olmuştur. Sadece bir tek talebin sahibi olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böylece bu güzelliği yaşayacaksınız. Cennet mutluluğu sizin olacak. Peki sonra Allah Teala size mürşidinizi sevdirecek. Ona ulaştıracak. Ulaştığınız zaman daha üstteki bir cennetin sahibi olacaksınız. Üç sebepten dolayı. Helayetten kurtulduğunuz için, mümin olduğunuz için ve bütün günahlarınız sevaba çevirdiği için. Ne oldu? Bir üst cennetin sahibi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Daha sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ve üç sebepten daha cennetin sahibi olacaksınız. Hidayetleriniz açısından ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız, hidayete erdiniz. Fizik vücudunuzun şeytanı kılmaktan kurtulmasıyla sonuçlandırdığınız bir hayatınız var. Nefsinizin de teskiye olduğu bir noktadasınız. Öyleyse fizik vücudunuzun Allah'a kul olması ikinci hidayetiniz. Nefsinizin tezkiye olması, yediden daha fazla temizlenebilmesi üçüncü hidayetiniz. Bu üç hidayet nedeniyle üç ayrı sebepten dolayı daha Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yedi sebepten ve üçüncü kat cennet sizin olacak. Sonra fizik vücudunuzu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokacaksınız. Dördüncü kat cennette sizin olacak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Burada birinci aşamadasınız. Ne olmuşsunuz? Ulul elbab. Mülklerin sahiplerinden birisisiniz. Fiziğin esasında standartların sahibisiniz artık. Daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş. Ulul elbab dediğiniz zaman ulul elbabın temel özelliklerine dikkatle bakın. Bir, ulul elbabın kalp gözü açıktır. 2. Kalp kulağı açıktır. 3. Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. 4. Ulul elbab hikmet sahibidir. Hüküm sahibidir. 5. Ulul elbab hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi oldukları için her amelleri pozitiftir. 6. Ulul elbab hakkı aynen yakinin sahibidir. 7. Ulul elbab nefsinin bütün afetlerini temizlemiş ve ruhunun bütün hasretlerini nefsinin afetlerinin yerine yerleştirmiştir. Yani nefsinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Böylece ulul elbab olmanın 7 ayrı standardı söz konusu. Burada 5. kat cennette sizin olur. Sonra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha çağrıldığınız zaman 6. katrenizin sahibi olursunuz. Ve ne zaman Allah'a köle olmayı başarırsanız 7. katrenizin sahibi olursunuz. Dünya saadeti ise bunlar yok olduğunuz an tamamlanmıştır. Selah makamı sizin içindir. Allah'a kulu olmak selah makamının 5. ve 6. kademelerinde gerçekleşir. Neyse Sıfı Allah sana size gösterdiği zaman Salih makamının başlangıç noktasındasınız. Bu olmadan evvel davet hücresi bulmaz. Öyleyse Salih'in işareti Sıfı Mülta'nın gösterilmesidir. Sıfı Mülta'nın gösterilmesi İhlas makamının sonudur. İhlas makamı Hulilbak makamından aslında bir kademe daha yukarıdadır ama kendi içinde 7 tane seviyeye ayrılır. Birinci gök katının kalp gözüyle görünmesi, ufkun oraya kadar uzayabilmesi. Sonra ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katları, yedinci kat fetih kapısı ve ondan sonra 7 tane ayrı ayrı alem. Yedincisi bunların, bu alemlerin yedincisi Sıfat-ı Münteha. Öyleyse Hulilbak makamındaki kişi yalnız zemin katı görebilir. Ama İhlas makamındaki kişi 7 gök katını da görmüştür, İhlas'ın sahibi olmuştur. En son gördüğü Sıfat-ı Münteha'dır. Bu İhlas makamının son noktasıdır. İhlas makamı kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiyle başlar. Tövbe-i nasuh daveti kişiyi Salah makamının sahibi kılar. Sonra ne olacaktır? Salah makamının sahibi olan bu kişiye Allah-u Teala salah nurunu hediye edecektir. İkinci mertebesi salah makamının. Sonra Allah Teala o kişinin bütün evliya olduktan sonraki günahlarını örtecektir. Üçüncü mertebesi.

Allah selam gücünde selam ve selamı salihlerden olmak. Dördüncü bir mertebeyle noktalanır. Bu dördüncü mertebe kulluğun sonudur. Böyle kişi Allah'a kul olmanın sonuna ulaşmıştır. Allah'ın o kişiye ihsan ettiği düzen onu kulluğun son mertebesine ulaştırmıştır. Kişi Allah'a köle olmayı talep eder. Bu talebin oluştuğu nokta kişi için Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Allah'a köle olmamıştır ama köle olma dileğini kalbinde yeşertmiş ve Allah'a takdim etmiştir. İşte bu nokta Allah'a kul olmanın son mertebesidir. Köle olmayı dileyen Allah'a dileğini ulaştırmış, Allah-u Teala tarafından dileği kabul edildiği anda kişi kulluğun son mertebesine ulaşmıştır. Bundan sonra iki mertebe kürelik yaşayacaktır. İradesinin bağlanması olayı kişi Allah'tan devamlı soracaktır. Yapması lazım gelenleri. Günde yüzlerce defa Allah'ın iradesinden isteyecektir. Ne yapılması lazım geldiğini. Allah'a saygı da devamlı ona bildirecektir. Daha sonraki makamda ne var? Daha sonraki kademede da iradenin refedilmesi, kaldırılması artık sonrasına gerek kalmayacaktır. Allah Teala ona yapması lazım gelen her şeyi söyleyecektir. İkisinin Allah'ın iradesine bağlı olan Allah'ın kaldırdığı iradenin neticesinde Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden birisi var. Ama gene var kişi. Kişinin kişiliği var, aklı var, iradesi ref olmuş, kaldırılmış. Allah emrini veriyor, o da kendisinde olan yeteneklerle Allah'ın kendisine almadığı standartlarda Allah'ın emrini yerine getiriyor. İradesi alınmış ama yapılma gücü mevcut. Velayet buradaki salah makamının son pozisyonu Allah'ın tasarrufuna girmek sadece devrin imamı için mümkündür. İşte o artık iradesi bağlanmış olan birisi değildir. İradesi ve aklı Allah'a teslim edilmiş olan birisidir. Seçim hakkı yoktur. Olayları dilediği gibi yaşayamaz. Allah nasıl yaşatırsa öyle yaşar. Allah neyi konuşturursa onu konuşabilir. Allah neyi yaptırırsa onu yapabilir. Öyleyse vizayen burada tamamlanmıştır. Sevgili öğrenciler, bilgilenler, dinleyenler, burası mutluluğun şahikasıdır. İnsanoğlunun her şeyiyle kendisini Allah'a adadığı, başka insanlar için yaşamaya başladığı ve bu sebeple her şeyini, zamanının bütününü, enerjisini, her şeyini başkaları için kullanmaya başladığı cihetle mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan oluşuyor. İşte burası mutluluk kervanının
son noktası zincirin, Allah'a kölelik zincirinin son halkasıdır. Altın bir zincirin son halkası. En üst boyutu mutluluğun şahikası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Denizin kıyısında olan bir insan, uzaklarda olan bir geminin sadece dumanını görür. Daha yukarıda dağın bir noktasında bulunan bir insan, bacayla beraber dumanı görür. Ama en üstte oturan, dağın tepesinde, zirvesinde olan kişi, o denizle birlikte bütün gemiyi görür. İşte Allah'a köle olduğunuz noktada Rivetullah'ı gerçekleştirirsiniz ve Hakk-ül Yakin'in sahibi olursunuz. Denize Ünlül Hakk'ı denesi de İhlas'ı denesi de aynen Yakin'in sahibi kılar kişiyi. Her ikisinin denesinin bütün afetleri yok olmuştur. Ama Selah'ın son mertebesinde, yani son üç mertebesinde Allah'a kişi köle olduğu zaman, iradesi kaldırıldığında, iradesi bağlandığında ve iradesi refedildiğinde o kişi Allah-u Teala'yı mutlaka görecektir. Hakk-ül Yakin standartlarının sahibi olacaktır. Neyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah-u Teala insanoğlunun sadece mutluluğunu istiyor. Onun için Allah'ın bütün insanlara indirdiği mukaddes kitaplar bütün insanlar için bir hedef tayini yapar. En son indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunun kendisinden evvel indirilen bütün kitapları tasdik ettiğini, bütün mukaddes kitapları tasdik ettiğini ve onlarla aynı özellikleri taşıdığını görürüz. Allah'a teslim olma dini olan kainatın tek dininin, Hazreti Musa'nın dininin, Hazreti İsa'nın dininin, gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin dininin ve son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dininin bir bütünlük teşkil ettiğini görürüz Kur'an-ı Kerim'de. Bütün dinler birbirine altın zincirle bağlanmış ve aslında netice çıkmıştır ortaya. Bütün dinler diye bir şey yoktur. Sadece bir tek din vardır. Allah'a teslim olmak. İşte mutluluk mu arıyorsunuz? Allah'a teslim olacaksınız. Ruhunuzu, fizikliğinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olmak üzere yaratıldınız. İşte son peygamber indirilen son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın onu yaratmasındaki maksadı. Sadece bir tek temel hedefe dayalıdır. İnsan adı verilen sizleri mutlu kılmak. Mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman üç temel faktör göreceksiniz Kur'an-ı Kerim.
bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için bir saadet garantisidir. 2 ve 3 Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet reçetesidir. Allah Teala insanoğlunu yaratmış kendisi için. İnsandan başka her şeyi yaratmış insan için. Ve insana sesleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, seni yarattım mutlu olman için. İşte bu mutluluğu sana nasıl yakalaman lazım geldiğini göstermek üzere Kur'an-ı Kerim'e indirdim. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu görüyoruz. Ve Allah garanti veriyor. Kim diyor? Kur'an-ı Kerim ve bu kitapla söylediklerimi yerine getirirse o kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olur. Bunu garanti ederim diyor Allah Teala. Öyleyse bakıyoruz ki Allah Teala diyor, kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Allah'ın bir garanti olayıyla karşı karşıyayız. Bu garanti talebin ötesinde aksiyonu gerektirir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve bu noktadan sonra rahmetli olmuşsa, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Giremeyenler kimlerdir? Bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah'ın cennetine giremeyenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Öyleyse bu kadar basit, bu kadar açık bir hakikat söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın, Allah-u Teala'nın kıymetli gördüğü hangi ibadeti yaparsa yapsın, ne yaparsa yapsın, yapabileceği imkan dahilinde olan yapabileceği şeylerden hiçbirisi ve onların toplamının hepsi onu kurtarmaya yetmez. Hiçbir şekilde bu kişi Allah'ın cennetine giremez. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile size bir davetiye çıkarmış. Diyor ki, biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık, başka bir şey için değil. Allah Teala size davetiye çıkarmış, diyor ki, bana teslim olun. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلَى. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, tek sahibine, Allah'a tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder. Allah Teala diyor ki, Allah'a teslim olun. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabre yetiyekum min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce yaşarken şu dünya üzerinde Allah'ın, Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın ve Allah'a teslim olun. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'a teslim ve hepinizi vazifeli kılmış. Allah'a teslimle vazifelisiniz. Teslim olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, teslim olmak, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek,
Teslim olmak, nefsinizi Allah'a teslim etmekle tecelli eder. Öyleyse teslim olmanız en olunduğuna göre teslim olacaksınız. Teslim olmanızın için Allah Teala emrediyor. Çünkü birinci tesliminiz cennet saadetinin üçüncü boyutunu dünya saadetinde yarısını size temin eder. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Cennet saadetinin tamamını, dünya saadetinin %90'ını size temin eder. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz, cennet saadetinde %100'ünü, dünya saadetinde %100'ünü size temin eder. Ve Allah Teala emretmiş size Allah'a teslim olun diye. Öyleyse muradı ne? Sizi cennet saadetinde, dünya saadetinde sahibi yapmak. Öyleyse davet açık ve kesin mi? Evet. Allah'a teslim olun diye açık emir vermiş Allah Teala. Peki bunun sonucu ne? Sizin mutluluğunuz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanları teslime davet ettiğine göre teslim olan insanların ise hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olacağı Kur'an-ı Kerim'le kesinleştiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil midir? Mutlaka Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa Allah'a teslimi içeren, öneren, emreden Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Ve Allah-u Teala bu teslimleri yapanların gideceği yerin cennetin en üst makamı olduğunu ve dünya saadetinde tamamının bu insanlara ait olduğunu garanti etmiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Bu garanti açık ve kesin bir şekilde verilmiş Allah-u Teala tarafından. İnsanlar Hazr-ı Azim'in, Fezr-i Azim'in ve Ecr-ül Azim'in sahibi oluyorlar salah makamında. Garantidir Allah-u Teala en büyük mükafatı, en büyük ücreti, sonsuz hazzı garanti ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet garantisidir. Ve Allah-u Teala bu saadetlere ne yaparsanız, nasıl yaparsanız ulaşacağınızı da açık bir biçimde ifade buyurmuş. Öyleyse muhtevaya bakın. İki tane hatalarımız var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Reçete açık ve kesin. Detaylı düşünmeye gerek yok. Açık ve kesin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlak Allah'ın cennetine ulaşırsınız ya da dilemezsiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse Allah-u Teala reçeteyi vermiş mi? Ne yapacağınız, ne yapmayacağınız açık ve kesin bir şekilde işaret ediliyor. Ama cennetin en alt boyutu değil, daha üst boyutu sizi alakadar ediyor. Dünya saadetinde istiyorsunuz. Zaten Allah-u Teala teslimlerin hepsini emrettiğine göre sizi dünya saadetinde en üst boyutu için hazırlamış. Ve reçeteyi ona göre vermiş. O noktadan itibaren ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren ne yapacaksınız? Mürşidinize ulaşacaksınız. Daha üst seviyede bir cennetin ve dünya saadetinin birazını elde edebileceksiniz. Daha sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman ve nefs tezkiyesini gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olacaksınız. İlk tesliminizi gerçekleştireceksiniz. Dünya saadetinin yarısını sahibi olacaksınız. Cennet saadetinde üçüncü cennet. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynına uygun standartlarda onun emrettiği stratejileri birer birer gerçekleştirdiğiniz zaman, yani reçeteyi tatbik ettiğiniz zaman, tatbik ettikçe mutluluğunuzun artışını göreceksiniz. Saadetiniz, Allah-u Teala sizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz ne yapsanız Allah'a bir kötülük veya iyilik yapamazsınız. Ama kendinize
çok şeyler yapabilirsiniz kendinize. Şu dünyadaki en huzursuz, en mutsuz insan haline getirebilirsiniz. Veya şu dünyada en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Bu sizin seçiminize, reçeteyi hangi ölçüde tatbik edebildiğinize, kararlarınızın standartlarına bağlıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim tarif veriyor size. Ne zaman, hangi cennetin sahibi olursunuz ve ne yaparsınız, ne yaparsanız sahibi olursunuz. Sevgili öğrenci ve izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz Allah-u Teala garanti veriyor. Kim salih makamının sahibi olursa, biz onları peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşrederiz diyor. Allah'a köle olmak. Hedefleriniz belli. Mutluluğunuzun bütün göstergelerini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne yaparsanız, nasıl yaparsanız bu hedeflere ulaşacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim'in saadet reçetesi, mutluluk reçetesi olduğunun kesin delilidir. Öyleyse böyle bir dizaynda olaya baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Açık ve kesin bir mutluluk. Birinci açıdan bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim sizi cennet saadetine de, dünya saadetine de, ikisinin bütününe de davet ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim size garanti veriyor. Cennet saadetinin de, dünya saadetinin de garantisini veriyor. Hangi kayıtla? Allah'ın emirlerini, Allah'ın reçetesine göre gerçekleştirmeniz kaydıyla ve üç, Allah-u Teala reçete veriyor. Nasıl yaparsanız, ne yaparsanız cennet saadetini, nasıl yaparsanız, ne yaparsanız dünya saadetini kazanacaksınız. Zülcelal'in olacaksınız. Sonsuz bir dünya saadetini ve cennet saadetinin en üst boyutunu yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. İşte bu size 28 basamaklık bir yolculuğu ifade eder. Velayetin 7 makamında güzellikleri yaşamanızı, daha evvel sevrisinlik yoluyla saadete adım adım yaklaşmanızı ve mutluluğun şahikasına ulaşmanızı Allah-u Teala hem emretmiştir, hem garanti etmiştir, hem de tarifini vermiştir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Onun sizden istediği tek bir şey var sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim. Allah-u Teala'nın sizlerden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. Diyorlar ki la rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur. Hiç böyle bir şey geçerli değil sevgili izleyenler, dinleyenler. Dünyada rahat değil. Rahatın çok ötesinde, rahatı mutlaka muhtevasını alan ama onun çok ötesine geçen bir muhteşem dünya saadeti Kur'an-ı Kerim'de emredilmiş ve yaşanmış. İşte sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Dünyada rahat etmek ne demek? Dünyada mutluluğun bütün boyutlarını yaşamayı başardılar. Öyleyse hepimizin geçerli olan bir muhtevadan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim hepinizi sonsuz saadetleri götürebilecek olan bütün özelliklerin sahibi olan ve hiçbir noktası değişmemiş olan bir muhteşem kitaptır. Allah size reçeteyi veriyor. Nasıl yaşamanız lazım? İşte
Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine söylediği, vaz ettiği şeyler hep aynıdır. Bütün mukaddes kitaplar o devirde yaşayan bütün insanlar için, aynı standartların devamını yaşayan bütün devirlerdeki insanlar için, bütün peygamberlere indirilen şeriat kitapları

ve sahabenin nasıl böyle bir olguyu vücuda getirdiğini gösterir. Yani sahabenin Allah'ın bu emrini mutlaka yaşadığını Kur'an-ı Kerim'le ispat eder. Bunun ise bu dört temele baktığımız zaman sahabenin neden cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunu bütün boyutlarıyla yakalarız. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı ve teslim etti. Onların hepsi fizik vücutlarını ahsen kıldı. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldı. Ve bu düzen içerisinde insanların bir muhteva kazandığını görüyoruz. Bütün sahabe mutluluğu eline boyuna bütün boyutlarıyla yaşadı sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Onlara baktığımız zaman bütün sahabenin Hazreti Ali'nin sahibi olduklarını, sonsuz salsın, sonsuz atılın, dünyadaki en büyük ücretin onlara ödendiğini, Fevzül Azim'in sahibi olduklarını, en büyük mükafatların sahibi olduklarını görüyoruz. Öyleyse bütün güzellikler onlar içindi, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi beni dinleyen sizlere sesleniyorum. Kendinize dikkatle bakın, izzetle bakın. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o zaman bilin ki reçeteyi tatbik etmiyorsunuz. Buradaki en büyük düşmanınız iblistir. İblis yani şeytan sizin o reçeteyi tatbik etmemeniz için, mutlu olmamanız için her şeyi yapmaya hazırdır. İstediğin şey hepinizin sonsuz bir mutsuzluğa sahip olmanızdır. Duçar olmanızdır. Mutsuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmenizdir. Ve mutlaka kendisiyle beraber, iblisle beraber cehenneme gitmenizdir. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey Allah'ın cennetidir. Bu cenneti Allah-u Teala size garanti etmiş. Sadece bir tek dileğinize karşılık. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde sizin için söz konusu olan şey o mutluluğu yaşamaktır. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, izleyenler, burada seçimin sizin olduğunu söylemek istiyorum. Eğer mutsuzsanız, mutsuzluğu seçtiğiniz için mutsuzsunuz. Reçeteyi uygulamadığınız için mutsuzsunuz. Davetiyenin icabetini gerçekleştirmediğiniz için, davete icabet etmediğiniz için mutsuzsunuz. Ama kararın sahibi sizsiniz. Allah sizi serbest iradenizle yaratmış. Bu serbest iradeyle mutluluk yolunu seçerseniz, onun gereklerini Allah-u Teala size ifade ediyor. Bu açık bir hüviyette Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Hepimiz için söz konusu olan şey Allah'ın bu söylediğimiz beş safhadaki mutluluğunu adım adım daha yukarılara çıkarak yaşamanızdır. Allah hepimizin zirveye çıkması için vermiş emrini. Ama insanların çoğu ne yazık ki aşağılarda dökülüp cennete hedeflenmesi lazım gelen hedef tayinlerini cehenneme hedef tayini şekline dönüştürmüşlerdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey

Allah'ın güzelliklerini yaşamak olmalıdır. Ama yaşayamıyor insanlar sevgili arkadaşlar, dinleyenler. Sadece şeytan ve nefsleri onları aldattığı için Allah'ın kendilerine sunduğu mutluluk reçetesini uygulayamadıkları için, bu konuda doğru kararları veremedikleri için, her şey, geceyi gündüz yapacak olan şey, sizin Allah ile olan ilişkilerinizde sadece bir niyetin sahibi olmanızdır. Geri kalanı bırakın, Allah yapsın. Siz yapmayacaksınız. Allah sizin için yapacak. Siz sadece bir niyetin sahibi olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız kurtuluşunuzu kapattınız. O kapkaranlık mağaranın içinde mağaranın kapısını da kapattınız. Yarasalarla birlikte bir karanlık hayatı kendiniz tercih ettiniz. Dünya hayatınızı cehenneme çevirdiniz. Ve ahirette de gideceğiniz yer ne yazık ki cehennem. Niçin böyle yapıyorsunuz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler? Hadi bugüne kadar bilmiyordunuz bu hakikatleri. Ama artık öğrendiniz. Allah'ın sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediğini öğrendiniz. Başka bir şey istemiyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak istiyor. Ve diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dile. Geri kalan bütün safhaları seni ben götüreceğim. Senin kendi iradenle vermen lazım gelen sadece bir tane kararın var. Bana ruhunu ulaştırmayı dilemek. Dilediğin andan itibaren sen devreden çıkıyorsun, ben devreye giriyorum. Diyor Allah Teala. Ve diyor ki size, bugüne kadar kendi iradenizle dilediğiniz gibi yaşadınız ve mutsuzsunuz. Öyle değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın yoluna girmeyen herkese sesleniyorum. Mutsuz değil misiniz? Kendinizi boşuna aldatmayın. Eğer mutsuzsanız, bu sadece Allah'ın sizin için ortaya koyduğu mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmenizden kaynaklanıyor. Öyleyse ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Ama bir dilek size mutlaka kazandırır. Bunun bilincinde olun. Eğer mutsuzsanız arkasında başkaları yok. Allah beni mutsuz kıldı demek hakkının sahibi değilsiniz. Mutluluk sizin de hakkınız. Ama onu hak etmek mecburiyetindesiniz. Bu hak etmekse uzun uzun uğraşılara girmeyi gerektirmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Uğraşılar, ibadetler size zevkler olarak yaşatılacak. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Bütün bir karanlık dünyanın Allah'ın bütün nurlarıyla dolu bir aydınlık dünyaya dönüşmesi sizin bir tek talebinize bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu talebiniz var ise her şey geçerli. Öyleyse bu dizaynda hepinizin dikkatle yerli yansıtması lazım genel hakikat, oturtması lazım genel hakikat. Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu, bir saadet reçetesi olduğunu ve bir saadet garantisi olduğunu mutlak olarak düşünmek, yerlerine tutmak ve tatbikata geçmek. Bir niyet, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz bu sizi önce cennet saadetine, sonra dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin en üst boyutuna mutlaka ulaştıracaktır. Çünkü Allah Teala sizi bırakmaz, siz onu bırakmadığınız sürece mutlaka saadetin bütün boyutlarını size yaşatacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, Allah'ın bu mutluluk yolunda el ele, gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanızı
en cennet saadetinin, en dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Allah razı olsun Erhan.
1: Emekliniz inşallah muhterem efendimiz mübarek sizden hürmet ediyoruz inşallah. Evet, muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve dinleyiciler, öğrenciler, bir eski sohbetine daha muhterem efendimiz. Tasavvuf doktoru diyenler adımıyla sizlerle birlikte oldu. Rabbimize sonsuz hamd teşekkür ediyoruz ki muhterem efendimiz bir eski sohbetimize daha bizimle birlikte kıldı. Bir dahaki sohbetinizde de tekrar zaten birlikte olmak ümidiyle inşallah çok kıymetli dualarınızı bekliyor. Mübarek dinlerinizden hürmet ediyoruz muhterem efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun. Bizler birinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Bu hareketlerinizden tekrar hürmet ediyoruz muhterem efendimiz inşallah.
0: Biz de gözlerinizden öperiz. Allah razı olsun.

0: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ecbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitret-ül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi, hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer. o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarı ile turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz, ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki. O sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri hepimizi yaratan, sevmek değil sevgili kardeşlerim, aşık olmak da değil, onun da ötesi, onun da ötesi, hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz, her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir arabanın içerisinde avunmak için, şu sevgiye dayalı standartta avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mesleder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi. Yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim. Ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hikmetinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur.
1: acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki, o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual, sizin yolunuz deyin onlara yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim vaktiyle, onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transamlardan meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına, adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim, Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin. Dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış, ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya. Onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah-u Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah-u Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. Aa, benim mutsuz kardeşim. Bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, aa benim gözümün bebeği. Seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, ya Rabbi
0: böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim. Firavun da böyle söylüyor. Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala diyor ki, hadi bakalım diyor, açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık, şimdi hakikati gördün. Firavun diyor ki, ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı, orada ispat ettiğimi göreceksin. Allah-u Teala diyor ki, ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına Tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim diyor Allah Teala. Şu cesedin var ya diyor, seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca İnsanlar senin şu andaki, şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler diyor Allah-u Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da. Secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani İlaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın. Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim.
1: Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsan, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen de dersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığı

İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefslerini derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhlarını derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız bir, sizin dışınızdaki herkes var. İki, Allah var. Üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız. Hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda, a benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden yüzden fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum yüzden fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz. İçinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz. Yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın. Ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim. Sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksın?

Sevgili kardeşlerim, hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum. Diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar oluyor bazen. O kadar kendilerinden talepte bulunduğumuz halde güzel davranışlarla insanlara öyle bir şeyler ver ki bana ulaştıklarında senin onlara olan o güzel davranışından bahsetsinler. Böyle bir şeyi eğer yapamıyorsa o kardeşimiz, nefsi de bunu duymak istiyorsa başka insanları ulaştırmaya çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. A benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbi olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor.
Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler. Ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha birlikte kıldı. Bir yarenlikte. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ın huzurundayız. İşte sizlerle birlikteyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, bize ulaşabilirsiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Sizlerle bir olmak, size bir nebze Allah'tan bahsetmek, bir nebze mutluluktan bahsetmek ve de Allah Teala'nın mutluluğunuzun mutlak sahibi olduğunu ifade etmek. Bunlar bizim için doyulmaz zevkler. Sizlerle yarenlik etmek. Evvela sadece ve sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Çünkü Allah Teala diyor ki biz insanları ve cinleri bizi kul olmaktan başka bir maksatla yaratmadık diyor. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Yani Allah'a kul olmak mutluluk demek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala şeytanla olan bütün ilişkilerinizi keser. Şeytanın size Allah ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar hiçbir kötülük yapması artık mümkün değildir. Öyleyse her şey çok güzel. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an şeytanlarınızı Allah Teala bir duvar geçirir. Bir zırh koyar. Şeytanın aşamayacağı bir engeldir bu. Şeytan size negatif açıdan hiçbir telkinde bulunamaz. Size bir kötülükte bulunamaz. Üzerinize cinler saldıramaz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için kesin bir engel vardır. Şeytan ve avanesinin karşısında bir engel. Allah-u Teala sizi mutsuz olmanızı mutlaka örter. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz ortamda Kur'an'ın temel hükümlerine, üç temel hedefine dikkatle bakın. Bir, Kur'an-ı Kerim, bir, saadet yani mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk rehberidir, saadet rehberi. Üç, bir saadet garantisidir. Allah Teala mutluluğunuzu garanti altına almıştır. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri sadece ve sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmanın dışında başka bir şey için yaratmadık diyor. Sonra bakıyoruz Allah-u Teala bu kul olmak konusunda Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Allah-u Teala Yasin 60-61'de diyor ki Elem ehad ileykum ya beni Adem'e En la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en ibuduni hâzâ sırat-ı mustakîm. Ey Ademoğulları ben sizlerden ey fizik vücutlar Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacağınıza dair?
Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizlerden bana kovulacağınıza dair ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepimizden Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Öyleyse Allah'a kul olmak hepimizin üzerine farzdır. Kul olmaksa kademe kademe mutluluğu daha üst, daha üst, daha üst seviyeye taşır. Allah'laşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olursunuz. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki ve ma onlar ki diyor tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Vellezî neştenebu tağute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra ve beşir ibadî. Allah Teala diyor ki onlar tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Niçin? Onlar diyor Allah'a milaki olmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı, münip olmayı dilediler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabeye müjdeler olduğunu söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'a kul olmaları. Öyleyse ne yapmışlar? Allah'laşmayı dilemişler. Bu birinci kulluk. Allah'laşmayı dilediğiniz anda şeytanla aranıza Allah Teala mutlak bir perde çeker, zırh çeker. Şeytanın size hiçbir şekilde tesir etmesi artık mümkün değildir. Yani şeytan size münkerle ve fuhuşla emredemez. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, yalanlamakla emrolunurlar. Ve fuhuşla nefslerinin afetlerine tabi olmakla emrolunurlar. Biliyorsunuz, nefsiniz doğuşunuzdan itibaren afetlerle dolu. Ve afetler Allah neyi emretmişse onu mutlaka engellemeye çalışırlar. Onu asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka işlemek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isterler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isterler. Emrettiklerini ise asla işlemek istemezler. İşte bunun arkasındaki sebep şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmesidir. İşte biz bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'a kul olmakla emrolunmuşuz. Allah'a ulaşmayı dilemekse birinci kulluktur. Kulluğun ilkidir. Ve Allah-u Teala derhal şeytanla aramıza o perdeyi girer, o zırhı girer. Hiçbir zaman şeytanın bize tesir etmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Ta ki Allah ruhumuzu kendisine ulaştırsın. Bu insan için gerçekten çok mutlu bir devreyi ifade eder. Şeytan kişiye hiçbir şekilde tesir edemeyeceği için o kişi
Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememeye azami itinayı gösterir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, bunların hepsini kişi zevkle yapar. Eğer bu fiillerden, Allah'a karşı olan görevlerimizden herhangi birisinden kişi hoşlanmıyorsa, bu bir neticeyi değiştirmez. Böyle bir kişiye Allah-u Teala mutlaka namaz kılmayı sevmiyorsa namazı sevdirecektir. Oruç ona açlık hissediyorsa açlığı yok edecektir. Zikirden hoşlanmıyorsa zikri Allah'ına sevdirecektir. Bu Allah'ın üzerine düşen bir görevdir. Allah-u Teala kendisini bu konuda görevli sayar ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala böyle bir kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye mutlaka Allah'ın bütün emrettiği hususları sevdirecektir. Yasak ettiği fiiller ise o kişi için işlenmeyen bir safayı oluşturur, işlenmeyen bir kesimi oluşturur. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bitirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar şeytan ona tesir edemez. Ve Allah Teala Allah'a ulaştırmak üzerine farz olduğu için Allah Teala'nın Allah bunu kendisine vazife saydığı için söz vermiştir bu konuda mutlaka yerine getirecektir. Diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği için de sizden sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. Mutlu olmanızı ise Allah garanti ediyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dinleyeceksiniz. Mutluluğu O size ulaştıracak. Size bütün ibadetleri sevdirerek. İşte Allah-u Teala'ya kul olmak konusunda karar verdiğiniz an, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kul oldunuz bile. Şeytanla Allah-u Teala ilişkinizi kestiği için mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Ve Allah-u Teala da size yardımlarını bir bir göndermeye başlar. Ne yapar? Rahim esmasıyla üzerinizde tecelliye başlar. Bu tecelliyi yani Rahim esmasıyla tecelli Allah'ın furkanlar vermesine sebebiyet verir. Ve bu Allah'ın verdiği furkanlar insanların Allah'a ulaşmayı dilemek ellerine tebliğ edildiği zaman eğer bu tebliğ gerçekleştirmemişlerse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, o zaman onların gözlerini, kulaklarını, kalplerini Allah Teala kör, sağır ve dilsiz yapar. Onlar işitmezler, idrak etmezler. Allah Teala tarafından bir cezalandırılmaya tabi tutulur. İşte bu cezalandırmadan sonra gözleri, kulakları ve kalbi kapalı olan bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala onlardaki engelleri birer birer alıyor. Engelleri alıyor. Ve bu insanlar engelleri alınan insanlar olarak gören, işiten ve idrak eden, şu
kuvvete giriyorlar. Bu noktaya gelinceye kadar da Allah Teala o birkaç saniyelik zaman içerisinde Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren onlara dereceler veriyor. Furkanlarla dereceler veriyor ve o kişinin günahlarını tamamen örtüyor. Ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sadece bir dileğin sahibidir. Allah Teala ne diyor bu konuda? Diyor ki Allah yeşte bi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse biz yaratıkların durumu, mahlukların durumu, insan olan mahlukların durumu, Allah'a ulaşmayı dileme ve Allah'a ulaşma babında sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunan bir kesim olmamızdır. Biz Allah'a ulaşmayı dilemekle emrolunduk hepimiz. Öyleyse bu dileği yerine getiren, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah Teala tarafından ruhları Allah'a ulaşan insanlar olacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim ben insanlardan seçerim, %90'dan fazlasını seçer. Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse sadece onları kendime ulaştırırım diyor. Ama mutlaka ulaştırırım diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennet saadetini hak etmiştir. Çünkü dilediğinden itibaren 6-7 dakika saniyelik bir zaman parçasında Allah Teala o kişinin bütün günahlarını örter. Örterse o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Bu ise cennete girmenin temel faktörüdür. Müminin 102'de ve 103'te Allah Teala şunları söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar takva sahipleridir ve yani Allah'ın cennetine gireceklerdir. Çünkü Ali İmran 15'te de Ali İmran suresinin 1 başka ayetinde de Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Ve Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerine diyor ki ve özlefetül cennetil muttakine gayre vahid hazamatu adönelik kulli evamin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ruhlarını Allah'ın zatına sığınağa ulaştırıp meaba ulaştıranlar için bir de hafiz olanlar için başların üzerinde muhafız taşıyanlar için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın garantisi var. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi hafiz olacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecektir. Mutlaka diyoruz kişi hayatta kalırsa başka bir alternatif yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah kendisine ulaştıracaktır.
Öyleyse bu kişi evvela Allah Teala tarafından cenneti hak eden bir hüviyet kazanacaktır. Daha diler dilemez günahları örtüleceği için sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktır. Cennet o kişi için mutlak olarak bu noktadan itibaren geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra Allah'ın yardımları üst üste gelmeye başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Tevbe suresi 11. ayet-i kerime. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa Allah onun kalbine ulaşır. Niçin ulaşır? Ne yapmak istiyor Allah Teala? Niçin ulaştığını görüyoruz. O kişinin kalbini Allah'a çevirmek için. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde 31 ve 32'yi demin söylemiştik. Ebab ve hafız olanlar için dedikten sonra Allah Teala diyor ki nasıl diyor kurumuş olan topraklar Allah'ın yağmuruna karşı rahmetine karşı huşu duyarlarsa biz de diyor gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. İşte kişinin kalbi Allah-u Teala tarafından Allah'a çevriliyor, döndürülüyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine göğsünü yararak kişinin bir yol açtığını görüyoruz. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü şerh eder, yarar diyor. O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar diyor. İslam olması için Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine İslam olması için, Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar diyor. Dikkat edin ki Allah'a teslim olmanın yolu budur. Nefsimizin kalbinde Allah'ın fazıl birikimi nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimizin temizlenmesi. Nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar hepsi nefsimizin kalbinde kümelenmiştir. Tam 19 grup afet. Bunun mukabil ruhumuzun kalbi 19 grup hasletle donatılmıştır. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Nefsimizin kalbinde düşmanlık mı var? Ruhumuzun kalbinde dostluk var. Nefsimizin kalbinde isyan mı var? Ruhumuzun kalbinde itaat var. Ve Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde

Bir başka muhteva görüyoruz. Allah o kişinin bundan sonraki kesimini de garanti altına almış. Kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yaptığı zaman, Allah Allah Allah Allah diye zikir yaptığı zaman, bu 10. basamaktan itibaren o kişinin kalbine, göğsüne, göğsünden o yarıktan geçerek o kişinin kalbine Allah'ın nurları ulaşmaya başlıyor. İşte Allah Teala bu kalbe nur ulaşmasını Zümer Suresinin 22. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ın İslam için, Allah'a teslim olması için göğsünü yardığı ve kalbine nur ulaştırdığı kişiyle kalpleri zikir sebebiyle kararan kişiler hiç aynı olur mu diyor. Böyle olan kişi gibi midir diyor. Kişinin kalbine 11. basamakta Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Ama rahmetle faz isimli bu iki nurdan sadece rahmet nuru kalbe giriyor. Sızıyor ve kalbe ulaşıyor. Bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Bunların her birisi kişinin hidayet yolunda ilerlediğini gösteriyor. Ve nefsin kalbindeki nurlar %2 rahmet nuru birikimine ulaşınca ki Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla iki nurdan rahmetli fazla sadece biri rahmet nuruyla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru birikmiştir, huşu sahibi olmuştur. O kişi mürşidini Allah'tan istemek için hazır hale gelmiştir. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah onu mürşidine ulaştırır. Dikkat edin, huzur namazını kıldıran yeni Allah. O kişiyi Allah Teala namazı sevdirmiştir. Huzur namazını da sevdirecektir. Kişi huzur namazını kılacaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Estaînû bis sabrı ve salatı. İnneha lekebîretün. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. İlla alel haşi'in, ama huşu sahipleri için onların üzerine zor değildir. Kimmiş bu huşu sahipleri? Allah Teala açıklama getiriyor. Ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar diyor Allah Teala

Allah'a mülaki olacaklarına huşu sahipleri hariç diyor. Huşu sahiplerine Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir diyor Allah-u Teala. O huşu sahipleri ki diyor onlar Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah-u Teala. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a bu kişiler ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inanıyorlar. Böyle bir insan dört tane temel inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üç, bunun üzerine defaatle farz kılınmış olduğuna da inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka kendisinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından da emin bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bir muhteva var. Bu dizayna baktığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırmak konusunda her şeyi deruhte etmiş. Kendi uhdesini almış ve kişiyi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda teçhiz etmiş. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Bu sebeple diyor ki Allah Teala Bakara suresinin 156. ve 157. ayetlerinde onları bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Herkese her sene birkaç tane musibet gönderir Allah Teala. Marifet bu musibetlere göğüs gerip Allah Teala'nın onları kendisine ulaştırmak için bir vesile kıldığına inanmaktır. O kişiye musibet isabet ettiği zaman kişinin dediği şey ben muhakkak Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ruhumu ulaştıracağım. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Ve Allah'ın yani 157'de Allah'ın rahmeti ve fazlı onların üzerindedir diyor. Rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor. İşte kişinin kalbinde %2 rahmet oluştuğu zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olursa, huşu sahibi olursa o kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde buyurulduğu gibi o kişi Allah'tan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Ve kişinin üçüncü basamaktan itibaren bir anda yedinci basamağa ulaşıyor bu kişi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç saniyede yedinci basamağa ulaşıyor. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen biridir. Ve de mutlaka bu hedefe ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktadan sonra kişi zikir yapmaya başlar. Mürşidine ulaştığı nokta
tabiiyet noktası Allah'tan mürşidini soran bu kişi Allah'ın mürşidini gösterir. Ulaştığı zaman mutlaka kişi tabi olur. Mürşidini de mutlaka sever. Allah'ın mürşidini gösterdiği herkes mürşidini mutlaka sever. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay tahakkuk eder. O kişi için Allah-u Teala'nın dizaynı bunu ifade eder. Ve kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Peki mürşide ulaşmak farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu tekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete diyor ey amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ey amin olanlar, tekrar Allah yani Allah'a ulaşmayı dileyenler tekrar takva sahibi olun diyor. Allah'ın sizi ulaştırmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin. Allah'tan isteyin. Kişi istiyor. Allah Teala da onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Kişi mürşidine tabi oluyor. Burası 14. basamak. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Buradan sonra ruhunuz Allah'a ulaştırılıncaya kadar da Allah'ın garantisi altındasınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişseniz bu görevi üstleneceksiniz ve mutlaka gerçekleştireceksiniz. Hiçbir güçlük hissetmeden Allah Teala sizin ruhunuzu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü bu konuda söz vermiş durumda Kur'an-ı Kerim'inde. Kişi mürşidine ulaştı. Mutluluğun ikinci kademesinde. Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci mutluluk kademesinde. Mürşidine ulaştı. İkinci mutluluk kademesinde. Nefs tezkiyesine başlar kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tesbih zikri yapar. Tesbihle zikretmeye başlar Allah-u Teala'yı. İşte bu zikirdir ki Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur indirmeye başlar. Bu nurlar kişinin göğsüne gelirler. Göğsünden Allah'ın açtığı o yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşırlar. Ve kişinin kalbine ulaşan rahmetli fazl ve rahmetli salavat kalbin üstteki kapısını örten mührü aşağı doğru iterler. Zülmani kapının üzerine gelir mühür. Ve Zülmani kapıyı girizgahı kapatır. Rabbani kapı açılmıştır. Zikir boyunca oradan aşağı kalbin içine rahmet nurları, fazl nurları ve salavat nurları dolmaya başlar. Zülmani kapıdan şeyden hiçbir karanlığını içeri kalbe gönderemez. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar sizin için hiçbir zorluk oluşturmadan Allah Teala size zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, açlık hissettirmiyor. Gayesi sizi Allah'a kendisine ulaştırmak ve sözünü mutlaka yerine getirmek. Böyle bir şey için mürşidinize 12. basamakta 14. basamakta ulaştığınız zaman
Onun önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Arşı tutan melekler de orada. Devrin imamı da orada. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geliyor. Ve sizin ruhunuza vücudu terk etmesini emrediyor. Başınızın üzerine girip yerleşiyor. Aynı anda Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız. Ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah-u Teala. Kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu bapta vücuda getirdiği dizayna bir göz atarsak görüyoruz ki Allah yardım elini bütün boyutlarıyla uzatıyor. Bu noktadan sonra bu kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Allah'tan zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından üçü de kalbe girmeye başlar. Ama bunlardan kalpte yerleşebilen sadece fazıllardır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı terstir. Bu sebeple kalbin duvarına yazılmış olan iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Böylece o kişinin kalbinde bir sonuç oluşur. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Böylece nefsin kalbinde fazılların toplanması söz konusudur. Her %7 nur birikiminde kişi bir gök katı yükselir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefse emaredir. Ruh zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde kişi nefsi levamededir. Nefsini levmetmektedir, kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşmıştır. İkinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Üçüncü defa %7 fazıl birikiminde kişinin ruhu üçüncü gök katına yükselmiştir. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Böylece dördüncü defa nur birikimi %7 fazla birikimi olunca kişi nefsi mutmainnedir. Allah'ın verdikleriyle mutmain olmak, doyuma ulaşmak onun için kesinleşmiştir. Beşinci defa %7 nur birikimi o kişi Allah'tan razı olur. Ruh beşinci katıdır. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da o kişiden razı olur. Nefsi mardiyededir kişi. Altıncı gök katındadır. Her kat için bir ayet-i kerime Kur'an'da mutlaka yer almıştır. Nefsi emari birinci gök katını ifade eder. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esması tecelli etti nefsler hariç. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. İkinci kat nefsi devame. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bir nefsi devamet ediyor. Onun devamı nefse kasem ederim. %14 fazıl birikimi. Allah Teala buyuruyor Şems suresinin
8. ayet-i kerimesinde فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَهَا. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilka edilir, ulaştırılır, ilham edilir. İkali ilham kullanıyor Allah-u Teala, ilham edilir diyor. Sonra diyor ki katablaha menzekâ, kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha

ve Allah'a dön diyor. Nefsin tezkiye olması, radiye kıdemesine ulaşması, Allah'tan razı olması, emardiye kıdemesi olan ulaşması, Allah'ın da ondan razı olması, sonra da ruhun Allah'a ulaşması. Tezkiye için, sadece tezkiye için Allah Teala diyor ki: Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan dizaynınızda, ilişkilerinizde görüyorsunuz ki Allah Teala sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunu halletmiş ve nefsi mardiyeden sonra, yani siz beşinci gök katına ruhunuzu ulaştığınız zaman Allah'tan razı oluyorsunuz, nefsi radiye. Sonra bir gök katı daha yükseliyorsunuz, Allah da sizden razı oluyor, nefsi mardiye. Ve nefsiniz tezkiye oluyor. Yani %49, 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de başlangıçtaki rahmet birikimiyle nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşıyor. İşte bu noktada siz mutlak bir saadetin içindesiniz. Bu noktaya kadar devamlı artan bir mutluluğun içindesiniz. Çünkü şeytan size hiçbir şekilde dokunamıyor. Buradan sonra bir merhale kalıyor. Yedinci basamak. Yedinci gök katı. Bu da nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi olup kendisi için yapar diyor Allah Teala'nın için. Çünkü o kişi ezelde Allah Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermişti. Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair ahd vermişti. Ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair misak vermişti. İşte nefsin tezkiyesi, nefsin kalbinin yarı yarıya %51 oranında Allah'ın nurlarıyla dolmasını ifade ediyor. Kişinin nefsinin kalbi %51 nurla doluyor noktada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını garanti etmiş durumda. Ve nefs tezkiyesi %51 olunca ayet-i kerime onu söylüyor: Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapmış olur. Çünkü o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda Allah'tan garanti almıştır. Ama kendisi de Allah-u Teala'ya nefsini tezkiye edeceğine dair yemin vermiştir ezelde. İşte kişinin bu yeminini yerine getirmesi söz konusudur. Ve Allah-u Teala diyor ki: Kim nefsini tezkiye ederse ruhu Allah'a ulaşır. İlallahil masir. Allah'a döner. Allah'a dönüşünü tamamlar. Ruh Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala buraya kadar sizlere garanti vermiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse buraya mutlaka Allah onları ulaştırır. Nefsinin kalbi %50'den fazla nur olduğu için kişinin, bu kişinin davranışlarının %51'i onu mutlu eden davranışlar olacaktır.

dünyasında kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Ruhu Allah'ın söz verdiği gibi Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudu Allah'a kul olmuştur. Öyleyse ne gördük? Allah Teala kişinin üçüncü kat cennetini burada sağlıyor. O kişinin nefsinin kalbi %50'den fazla tezkiye oluyor, temizleniyor. Mutluluğu, dünya mutluluğu günün yarısını aşıyor. Allah'ın garantisi. Kıyametten sonra bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennet. Öyleyse Allah Teala gerçekten bu kişilere verdiği sözleri yerine getirmiş mi? Ne diyorduk? Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte Allah Teala buraya kadar olan hususu ruhu Allah'a ulaştırmayı garanti etmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese, öyleyse onu üçüncü kat cennete ulaştırmak ve de dünya saadetinin yarısından fazlasını o kişiye teslim etmekle Allah Teala kendisini vazifeli kılmıştır. Mutlaka sözünü gerçekleştirir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah'ın garantisi Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor. Ruhu Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesinlikle yer almış. Bu noktada da insan üçüncü kat cenneti garanti elde eder. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Peki aynı zamanda bir saadet reçetesi midir? Bir saadet göstericisi midir? Saadete ulaştırıcı bir fonksiyonu mu var? Olduğu kesin. Çünkü bir saadet rehberi midir? Rehberidir. Ne yapmanız lazım? Geldiğini nasıl yapmanız lazım? Geldiğini Allah Teala söylüyor. Allah'a dinleyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Tabi olacaksınız. Allah ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir insanları bu hedefe ulaştıracak olan bir rehberdir. Allah'ın garantisi altındasınız. Öyleyse bir davetiye midir? Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaya kesin olarak davet ediyor. Burası üçüncü kulluktur. Üçüncü kulluğa ulaşan kişi Allah'ın garantisi altında dünya mutluluğunun yarısını, cennetin üçüncü katını elde etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Bu mutluluk dizaynına dikkatle bakın. Ve Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini hatırlayın. Hepsi sizler için. Allah-u Teala sizlerden sadece sizin mutlu olmanızı ister. İşte bir dileğiniz, işte sonucu. Üçüncü kat cennet garantisindesiniz. Dünya saadetinin yarısı da Allah-u Teala tarafından size garanti edilmiş. Bundan sonra yolunuza devam ederseniz bu yarı bütüne çıkacaktır dünya saadetinde. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman dünya saadetiniz bütünleşecek %100. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki beraberliğimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Kişiyi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor. Kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cennet ve cehennem. Biz insanlar şu dünyada belli bir süre yaşarız. Bu sürenin beklenenden çok daha ötede olduğunu düşünün. 100 sene olsun, 150 sene olsun. Bu dünyada yaşadığımız bu hayat, bizim geleceğimizi tayin eden bütün esasları muhtevidir. Yani biz bu dünyada eğer kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazla olursa, şu hayatımızda, kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada, o zaman sevaplarımız günahlarımızdan fazla olacak demektir. O takdirde Allah-u Teala bizi cennetine alacak ve sonsuza kadar mükafatlandıracaktır. Yani şu dünyada yaşayacağınız süre her neyse, o süre içinde kazançlarınız ve kayıplarınız asıldır. Bunlar sizi ya sonsuz mutluluğa götürecektir, ya da sonsuz mutsuzluğa götürecektir. Demek ki biz insanlar için söz konusu olan şey, şu dünya hayatını yaşarken cennete gitmenin standartlarına kavuşmaktır. Bu da kazandığımız derecelerin, iktisap ettiğimiz derecelerin, kaybettiğimiz derecelerden daha fazla olmasıyla gerçekleşen bir olgudur. Nedir cennet? Cennet, biz insanların bu dünya hayatında eğer sevaplarımız fazla olursa, kıyametten sonra ulaşacağımız alemin adıdır. Cehennem nedir? Eğer günahlarımız sevaplarımızdan fazla olursa, kıyametten sonra ulaşacağımız alemin adı cehennemdir. Birisi sonsuz bir mutluluğu hedef alır, birisi de sonsuz bir huzursuzluğu, mutsuzluğu ve sıkıntıyı hedef alır. Öyleyse şu dünyada nasıl bir yaşantı takip ediyorsak, bunun ya mükafatını veya mücazatını kıyametten sonraki devrede mutlaka göreceğiz. Eğer mükafat söz konusuysa, Allah'ın cenneti bizim olacak. Eğer mücazat, cezalandırma söz konusu olacaksa, o zaman da cehennem bizi alacak muhtevası içine. Öyleyse biz insanlar bu dünyada yaşarız. Yaşarken de dereceler kazanırız veya kaybederiz. Ne demek istiyoruz? Bir insan şu dünyadaki hayatının her saniyesinde ama her saniyesinde devamlı derecat kaybetmektedir veya derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmadığı veya kaybetmediği hiçbir saniye geçmez insanoğlu. Şöyle düşünüyorsanız eğer aldanırsınız. Ben şu anda evet ibadet etmiyorum ama bir günah da işlemiyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de kaybediyorum diye düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer zikir yapmıyorsanız. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesiyle daimi zikir farz kılınmıştır. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse diyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Madem ki bir insan ancak üç halde bulunabilir, ayakta olmak, oturmak ve yatmak hali, bunların üçünde de Allah-u Teala zikri emrettiğine göre demek ki sonsuz zikir emrolunmuş. İşte bu sebeple kalbimizin her çift atışında Allah kelimesini söylemek üzere Allah-u Teala bize emrini vermiş. Öyleyse şu anda biz hiçbir şey yapmıyorsak, tabiatıyla hiçbir şey yapmıyorsak, zikir de yapmıyorsak, o zaman her saniye derecat kaybediyoruz demektir. Öyleyse zikirsiz geçen her saniyemiz derecat kaybetmemizi ifade eden bir özellik taşır. Zikir yaptığımız zaman, namaz kıldığımız zaman, oruç tuttuğumuz zaman, zekat verdiğimiz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman hep derecat kazanırız. Her yaptığımız ameller bize derecat kazandırır. Allah'ın emrettiklerini yaptığımız sürece. Allah'ın yasak ettiklerini yaparsak o zaman da bunlar günah istikametindeki olaylardır. bize devamlı o günahın büyüklüğüne göre derecat kaybettirir. Öyleyse biz insanlar hayatları devamlı derecat kazanmakla veya devamlı derecat kaybetmekle geçen insanlarız. Ya derecat kazanırız her saniye veya derecat kaybederiz. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü Allah-u Teala Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü kimin tartıları hafif gelirse onu cennetimize alırız, sonsuz rızıklandırırız. Bu tartılar, yani günah tartılarının hafif gelmesi demek, sevap tartılarının ağır gelmesi demek. Ve o ebediyen cennette kalır diyor Allah-u Teala. Öbür taraftan bir sonraki ayet-i kerimeye baktığımız zaman, Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, kıyamet günü kimin tartıları ağır gelirse onu cehenneme alırız ve sonsuza kadar orada kalır diyor. Öyleyse kıyamet günü bir hesaplaşma olayı var. Nasıl bir olay bu? Kısaca kıyamet günkü olgulara beraberce bakalım. Kıyamet günü hayatta olabilen insanlar, o devirde yaşayacak olan insanlar, kıyamet günü sura birinci defa üfürülmesiyle birlikte ölürler. Bu ölümleri onların ilk ölümleridir. Daha evvel yaşayan insanların da hepsi ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamışlardır ve ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da o gün ölecektir. Mutlaka sura İsrafil aleyhisselamın ilk üfürmesinde. Ve sonra sura bir defa daha üfürülecektir. Ve herkes öldüğü şekliyle kaç yaşında ölmüşse o haline hiçbir değişiklik olmadan tekrar öldürülecektir. Ama ikinci defa öldürülmesi için dirilmesi lazım tabii. İşte kıyamet günü sura birinci üfürülme kıyametin başlamasını ifade eden bir faktördür. Kıyamet başlaması ne demek? Zamanın tersine çalışması demek. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde biz diyor evvelce gökler ve yer bir idi, biz onları fethettik, mekanlarından kopardık ve kainatı yarattık dedik diyor. Bir tek noktadan başlayan bütün kainatı vücuda getirmek üzere harekete geçen bir sistem bu. Demek ki bir hareket var. Bulunulan noktadan, bir tek noktadan bütün kainatı oluşturmak üzere sonsuz kilometrelere uzayan bir hareket. İşte bu büyüme hala devam ediyor. Devam ettiği için de zaman geçmişten geleceğe doğru uzanıyor. Kıyamet günü zamanın uzaması için maddenin, bu zahiri alemin genişlemesi için ona verilen enerji sona erecek. Enerjinin sona ermesiyle bir duraklama noktası, sonra da geriye dönüş. Yani kainatın büyümek yerine küçülmesi. İşte bu küçülme boyunca da zamanın tersine çalıştığını görüyoruz. Böylece sura birinci defa üfürüldüğünde ölen herkes kendi yaşadıkları zaman devresine geri döndüğünde, zamanın geri dönmesinde bu kişiler tekrar canlanacaktır. Böylece zaman başlangıç noktasına ulaştığında Adem Aleyhisselam'dan başlayarak bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. İşte bu hayata geliş herkesin öldüğü şekliyle hayata geliştir. Bu hayata gelişin sonunda İsrafil Aleyhisselam ikinci defa sura üfürecektir. İsrafil Aleyhisselam'a bir üçüncü defa sura üfürecektir. Ve bu sefer herkes o ölüm halleriyle değil, cennet veya cehennem hayatını yaşayacakları şekilde yeniden canlandırılacaklardır. Biliniz ki bu canlandırmada hanımlar da erkekler de aynı yaşta olacaklardır. Bu yaş için 19 deniyor veya 33 deniyor, iki tane rakam söyleniyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'imiz bir rakam vermemiş. Bu itibarla genç yaşta demek meseleyi çözer. Herkes genç yaşında tekrar canlanacaktır. Herkes aynı yaşta. 5 yaşında ölen çocuk da yaşasaydı o genç yaşında hangi durumda olacaksa o haliyle canlandırılacaktır. 100 yaşında ölen adam da o yaşta olduğu zamanki hali neyse o haliyle canlandırılacaktır. Ve böylece bütün insanlar iç organları tamamen değişmiş bir şekilde cennet veya cehennem hayatını yaşamaya hazır olacaklardır. Cennet veya cehennemde hayat buradaki gibi midir? Hayır, değildir. Biz burada kan dolaşımı yapan bir kalbin sahibiyiz. Akciğerlerimiz var. Aldığımız havayı temizliyor. Aldığımız hava al yuvarlarımızı temizliyor. Ve temiz kan dolaşıyor. Tekrar kirleniyor, tekrar temizleniyor. Yani biz insanlar oksijen alan, karbondioksit veren bir özelliğin sahibiyiz. Ayrıca vücudumuzda başka organlar da var, böbrekler var. Su meselesinde harekete geçmiş durumda. Bağırsaklarımız var. Hazmın bütün muhtevasını onlar içeriyorlar. Öyleyse bütün bu organlara ihtiyacımız var mı cennette veya cehennemde? Hayır, yok. Bu organların hiçbirisine ihtiyacımız yok. Çünkü orada ne nefes alacağız ne nefes vereceğiz. Böyle bir sistem orada geçerli değil. İç organlarımız tamamen değişmiş, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak şekilde dizayn edilmiş insanlar olarak Allah-u Teala hepimizi yeniden yaratacak. Sonra ne olacak? Bu yeniden yaratılışla beraber ölümümüz anında berzah alemine giden nefslerimiz oradan tekrar geri dönecekler. Geri dönen nefsler fizik vücutlarımızın tekrar içine girecek. Şu anda hepinizin nefsi fizik vücutlarınızın içinde. O zaman da böyle olacak. Öldüğünüz an nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ve 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır. Kıyametten evvel ölmüşseniz olay aynen böyle cereyan edecektir. Ve bir hesaba çekilmeniz söz konusudur. Neticede de manevi bir azap yaşarsınız günahlarınız sebebiyle. Bunun adı kabir azabıdır. Cennetlik de olsa insanlar eğer günahları varsa kabir azabını mutlaka manevi olarak yaşarlar. Yaşamayanlar sadece salaha ulaşanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın kıyamet günü yaptıklarına bakarsak, demek ki herkes ölüyor kıyamet anında, zaman geriye çalıştığı için tekrar canlanıyor, sura ikinci üfürüşünde tekrar ölüyorlar ve üçüncü üfürüşünde tekrar canlanıyorlar ama cennet veya cehennem hayatını yaşayacak şekilde. Ve herkese hayat filmleri sağlarından veya sollarından teslim olunuyor. Burası son derece önemli konu, konumuzla alakalı olduğu için önemli. Bizim kazandığımız bütün dereceler nasıl kazanılır? Hayatımız devamlı olarak filme çekilir. Sağ tarafımızda kiramen katibin melekleri var. Sol tarafımızda omuzların üzerinde gene kiramen katibin melekleri var. Bunlardan sağdakiler yalnız sevaplarımızı, derecat kazandıran olayları, hayırlarımızı klase ederler, bir araya getirirler sıra dahilinde. Sol tarafımızdaki kiramen katibin melekleri ise günahlarımızı bir araya getirirler, klase ederler. Böylece kümülatif olan rakamlar, yani birbirinin arkasından toplanarak gelen rakamlar her an son durumumuzu gösterir. Günahımız o güne kadar ne kadar günah toplamışız, sevabımız o güne kadar ne kadar sevap toplamışız, ikisi de anında bellidir. İşte kıyamet günü kiramen katibin melekleri bu son rakamlara bakarlar. Hayatımızın filmindeki sevap rakamlarının son rakamıyla günah rakamlarının son rakamına bakarlar. Ve hangisi çoksa kitabın bütünü, yani hayat filmimizin bütünü o tarafta toplanacaktır. Öyleyse sevapları çok olan bir insanın hayat filmi sağ tarafındaki kiramen katibin melekleri tarafından teslim alınır. Ve günahlar sağa geçtiği için, sevaplar tarafına geçtiği için film bütünlenmiştir. Her zaman parçası ait olduğu yerde olmak üzere kronolojik bir sıra takip eder. Yani zaman o kişinin doğumundan bütününe kadar o filmde tamamlanır. Halbuki ondan evvel sağ tarafta günahlar yoktu, film eksikti. Sol tarafta da sevaplar yoktu, film gene eksikti. Başka bir insan düşünün. bu başka insanın da günahları fazla olsun. O zaman kiramen katibin meleklerinden soldakiler filmin sahibi olacaklardır. Dolayısıyla sağdakiler, sağdaki kiramen katibin melekleri ellerindeki hayat filminin sevaplarla alakalı bütün bölümlerden oluşur bu film. Bütün filmi sol tarafa vermek mecburiyetindedirler. Ve sol tarafta zaten günahlar mevcuttu. Sevaplar da oraya gelince günahlar ve sevaplar bir araya gelip veya hayırlar ve şerler bir araya gelip veya kaybedilen derecelerle kazanılan dereceler bir araya gelip kişinin hayatının bütününü oluşturur. İşte eğer bu film sağda toplanıyorsa, sağdaki kiramen katibin melekleri toplamışsa filmin teslimi de onlar tarafından yapılır. Yani bizim hayat kitabımız sağdan verilir. Hayat filmimiz. Bu sağ omuzunuzun hizasından sağ yapılan bir dikmeden tam 90 derece önünüze kadar gelen şöyle bir alanı kaplar. Yani hiç kimsenin, sağdan kitapları veren hiç kimsenin filmi arkadan verilmez, sağdan ve önden verilir. Ama soldan verilen film gene sol kolunuzu ileri doğru uzatın vücudunuza paralel olarak. Ondan 90 derece geriye doğru bir çizgi daha çizin. Soldan ve arkadan verilir. İşte hayat filmleri sağdan verilenler sağdan itibaren daha üst cennetlere gideceklerdir. En önden verilenler en üst cennete gideceklerdir. Soldan verilenlerin ise hayat filmleri soldan itibaren başlar. Arkaya kadar gider. Soldan verilenler en üst kattaki cehenneme giderler. En arkadakiler en alt kattaki cehenneme giderler. Öyleyse 7 tane cennet ve 7 tane cehennem söz konusu. Böylece şunu görüyoruz ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde her şey kristalize olmuş, şekillenmiş durumda. Allah-u Teala kitapla Kur'an-ı Kerim'de bize her şeyi bildirmiş. Kıyamet günü ne olacak? İşte bunlar olacak. Ve sonra hayat filmimiz yaklaşık 50 santim önümüzde oynamaya başlar. Bu hayat filmi 3 boyutludur. Derinliği vardır, genişliği vardır ve yüksekliği vardır. Nasıl siz şu anda 3 boyutluysanız hayat filminizde de 3 boyutlusunuz. Yani bir resimdeki gibi 2 boyutlu değilsiniz. Derinliği olan bir heykel gibi, hareket eden bir heykel gibi boşlukta bütün doğuşunuzdan itibaren bütün olaylarınızı Allah-u Teala size tekrar gösterecektir. Ve bu gösteriş tabi çok kısa bir zaman devresi için olacaktır. Çünkü buradaki 1000 yıl oradaki bir güne eşit. Öyleyse hayatı 100 sene yaşayan bir insan 1000 yılın 10'da 1'ini yaşadığı için bugünkü buradaki saatlere göre 2 10'da 4 saat içerisinde o kişinin bütün hayatı tamamlanacaktır. Çünkü 2 10'da 4 saat 24 saatin 10'da 1'idir. 100 sene de 1000 senenin 10'da 1'idir. Bu sebeple 100 sene yaşayan bir insanın hayat filmi orada 2 10'da 4 saatte oynayacaktır. Allah Teala bu konuda diyor ki hiç kimsenin yaptıkları başkalarından gizli kalamaz. Onların ağızlarını mühürleriz, uzuvları yaptıklarını gösterirler. Biz hepinize yaptığınız her şeyi kıyamet günü yeniden göstereceğiz. Ve böylece görüyoruz ki Allah'ın bütün yaptıklarımızı ortaya koyduğu bir hayat filmimiz şu anda bizim üzerimizde şekillenmiş durumda. Yaşadığımız sürece bu hep devam edecek ve kıyamet günü her şeyi yeniden yaşayacağız. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ister cehenneme gidecek olsun insanlar, ister cennete gidecek olsun, bütün insanlar Meryem suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimelerine göre evvela cehenneme gidecekler. Sözüme dikkat edin. Cehenneme gidecek olanlar cehenneme girer demiyorum burada. Hem cennete gidecek olanlar hem cehenneme gidecek olanlar hepsi, hepimiz, bütün insanlar, peygamberler dahil evvela cehenneme gidecekler. Niye cehenneme gidecekler? Cehennemde kalanlar orada kalacağı için, cennete gidecekler de hallerine şükretsinler diye. Ve Allah-u Teala bu herkesin cehenneme gitmesinden, herkesin cehennemin bütün katlarını görmesinden sonra cehennemin katlarına dağılacak olanlar için şunu söylüyor. Onları yüzleri üstü, burunları üstü sürüyerek cehenneme sokarız diyor cehenneme gidecek olanları. Cennete gidecek olanları da diyor oradan alırız ve cennete ulaştırırız diyor. Demek ki kıyamet günü bütün insanların cehenneme gitmesi asıl. Sebebi ne? Cennete gidecek olan insanlar niçin cehenneme gidiyorlar? Cehennemdeki olanları görsünler de, insanların ne kadar büyük ızdıraplar içine düştüklerini görsünler de, Allah'ın emirlerini dinleyip hem dünya saadetine ulaştılar diye, hem de cennet saadetine ulaşacakları için sevinsinler diye, hallerine şükretsinler diye, Allah-u Teala'ya hamd ve şükretsinler diye. İşte demek ki herkesin cehenneme gittiği bir ortam, cehennemde kalacak olanlar burunları sürtünmek suretiyle yüzüstü sürüne sürüne cehenneme sokuluyor. Ondan sonra cennete gidenler oradan ayrılıyorlar ve cennete ulaşıyorlar. Her biri, bütün insanlar ait oldukları cennetlere gidecek. Böylece Allah-u Teala'nın her cennetin çift oluşundan neye bahsettiğine bakalım. Her cehennemin çift oluşundan neye bahsettiğine bakalım. Yedi kattaki yedi tane cehennem çifttir. Yedi kattaki yedi tane cennet çifttir. Neden? Bir cennet insanlar için, bir cennet cinler için. Bir cehennem insanlar için, bir cehennem cinler için. Biz insanlar gibi serbest iradeli bir başka mahluk grubu da cinlerdir. Onların da serbest iradeleri var, onların da nefsleri var. Bizden eksiklikleri ruhlarının olmaması. İşte bu cinlerin de cennetleri var, cinlerin de cennetleri var, cehennemleri var. Bu sebeple Allah-u Teala, Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir buyuruyor. Ve her katta iki tane cehennem olduğundan bahsediyor. Her katta iki tane cennet olduğundan bahsediyor. Demek ki insanlar ve cinler yaratılışları farklı boyutlarda olduğu için biz insanlar zahiri alemin varlıklarıyız. Cinlerse gayb aleminin varlıkları. İşte zahiri alemin varlıkları olan biz insanların cehennemleri ve cennetleri bu fizik vücudumuza göre ayarlanmış. Fizik vücudumuzun yapısına göre, iç organlarına göre değil. Cinlerin de cennetleri ve cehennemleri onların fizik vücutlarına göre yapılmış ki, bizim fizik vücudumuz topraktan yaratıldığı halde, cinlerin fizik vücutları dumansız ateşten yani enerjiden yaratılmıştır. Bu sebeple biz insanlar ölürüz ve toprağa dönüşürüz. Cinlerse yanarlar ve enerjiye dönüşürler. Öyleyse her şey neticede aslına rücu ediyor. Allah Teala diyor ki bütün insanlar, her şey fani olacaktır. Küllü men aleyha fan. Zülcelal ve ikram olan zatının, Rabbinin zatı baki kalacaktır diyor. Öyleyse her şey neticede yok olacak. Sadece Allah'ın zatı baki kalacak. Allah Teala başlangıçta yalnız olarak vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah yaratmayı diledi ve enerjiyi yarattı. Bu enerjiyi bir tek noktadan dağıttı, kainatı yarattı. Dünya adı verilen bu gezegen insanların yaşamasına müsait hale gelmesi için trilyonlarca sene geçti. Sonra dünya şekillendi, insanların yaşamasına müsait bir ortam aldı daha evvel. Denizlerde balıklar ve her çeşit hayvan, karalarda hayvanlar, bitkiler var olmuştu. Sonra insan var edildi Allah-u Teala tarafından. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Ama cinler dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldılar. Öyleyse olayı bütünlediğiniz zaman neyi görüyorsunuz? İnsanların vücutları topraktan gelmiştir. Mutlaka toprağa geri dönecektir öldüğü zaman. Cinlerse enerjiden vücuda gelmişlerdir. Dumansız ateşten tekrar enerjiye dönüşeceklerdir. Yani yanacaklardır. İşte onların vücutları farklı olduğu için bizim vücudumuzdan Allah-u Teala onlara başka bir cennet, onlara başka bir cehennem koyuyor her kata. Bizim için de her katta mutlaka cennet var. Cennetin ait olduğu yedi kat yukarıdaki alemde. Cehennemin ait olduğu yedi kat aşağıdaki alemde ise gene yedi kat cehennemin her birinde insanlar için bir cehennem, cinler için başka bir cehennem söz konusu. Öyleyse ne gördük? Demek ki cennet var. Demek ki cehennem var. Şu anda cennette kimse var mı? İki kişi var. İnsanlardan. Birisi Hazreti İsa. Birisi hayır. Yahudilerden bir peygamber Hazreti İdris. Biliyorsunuz o cenneti görmeyi diliyor Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala diyor ki göstereyim. Onu fizik vücut olarak götürüyor cennete. Hazreti İdris dedi ki çıkmam. Allah-u Teala kabul etmiş çıkmama talebini. O hala orada. Bir de kim var? Hazreti İsa var. Onun dışında insanlar henüz cennete gitmediler. Hiçbir insan henüz cennete gitmedi. Cennete gidiş kıyametten sonraki bir hadisedir. Ölen herkesin ruhu Allah'tadır. Nefsi berzah alemindedir. Fizik vücudu ise toprağın altındadır. Ama İdris Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam onlar hayatlarındayken oraya alındıkları için cennette olacaklardır. Kıyametten evvel Hazreti İdris dünyaya inmeyecektir. Ama Hazreti İsa mutlaka inecektir. Hazreti İsa'ya onun için dikkat edin ki Hazreti İsa bu dünyada şu anda yaşamakta olan veya o kişiyi doğuran bir anne ve anneden ve bir babadan istisnadır. Yani şu anda dünyada annesi veya babası olan herhangi bir kişi Hazreti İsa olamaz. Hazreti İsa'nın ne bu alemde nüfus kağıdı vardır, ne şu anda yaşamakta olan bir annesi veya bir babası vardır. Çünkü onun annesi ve babası 2000 sene evvel yaşadılar. Ve çoktan öldüler. Arkadan kim bilir kaç tane nesil geçti. Öyleyse yaşadığımız devre dikkatle bakın ki dünyanın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kıyamet artık çok uzaklarda değil. 21. asır mutlaka bir İslam asrı olacaktır. İslam'ın kendisine sahip çıktığı, dünya üzerindeki en büyük gücü oluşturduğu ve bir 3. Cihan Savaşı'nı kazandığı ama çok şehit verdiği bir olaylar silsilesi yaşanacaktır. Ve neticede mutlaka ikinci bir asr-ı saadet. Ve neticede mutlaka sabikunel ahirin. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala sabikunel evelin diye sahabeden bahsediyor. O sahabe sabikunel evelindi. Evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinci gelenler, ikinci gelenler ve üçüncü gelenler, daimi zikrin sahipleri kimler? Salihler, en üst makam. Sonra muhlisler, ikinci makam. Sonra ulul elbab, üçüncü makam. Bunlar sabikundur. Ortak özellikleri daimi zikrin sahibi oluşlarıdır. Ortak özellikleri kalp gözlerinin açık oluşudur. Ortak özellikleri kalp kulaklarının açık oluşudur. İrşada ulaşmış olmalarıdır. Ve işte bu insanların Kur'an-ı Kerim'deki adları hikmet sahipleridir. Kur'an-ı Kerim'deki adları salihlerdir, muhlislerdir ve ulul elbaptır. Üç grubun hepsi ulul elbaptır. Hepsine ulul elbap diyebilirsiniz. Çünkü hepsi lüplerin, Allah'ın sırlarının sahibi olmuşlardır. Kalp gözleriyle ve kalp kulaklarıyla. İşte sonraki devirde, yani bu gelecek yıllarda, 2000'li yılların hemen ötesinde olaylar var. Bu olaylar bir büyük cihan harbinin sonunda insanların, İslam'ı yaşayan insanların bir dünya saadetine, muhteşem bir bolluğa mutlaka ulaşmalarıdır. İşte onlar sabikunel ahirin diye anlıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. Öyleyse kıyametle birlikte vücuda gelecek olayları gördüğünüz zaman şunu da gördünüz ki ancak kıyametten sonra insanların fizik vücutlarına nefsleri tekrar geri dönecek. Ondan sonra Allah Teala herkesi cehenneme götürdükten sonra cennetine götürecektir. Kim cennete gidecekse. Öyleyse cennet şu anda bütün insanlardan arınmış durumda. Sadece iki kişi var. Öyleyse Hazreti İsa 2000 sene sonra indiği zaman kaç yaşında olacaktır? 30 yaşında öldü diyelim. 30 yaşından 2 gün almış olacaktır sadece. Çünkü buradaki 1000 yıl oradaki 1 güne eşittir sadece. Öyleyse Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin söylediklerine dikkat edin. Hani bazı insanlar çıkıyorlar, ben İsa'yım diyor. Hatta neydi o, Mehmet Ali Arca mıydı? O bile ben İsa'yım demişti. Aslında Hazreti İsa'nın bu dünyada mevcut bir anne ve babadan, şu anda mevcut bir anne babadan doğması mümkün değil. Öyleyse palavraları boş versinler. Hazreti İsa henüz inmedi. Ve her kat yukarıya doğru çıktıkça bir alttakinden çok daha güzel şartların sahibi. Bütün cennetlikler çok iyi şartların içinde yaşayacaklardır. İstedikleri her şey emirlerindedir. Mutlaka cennette onlara verilen evler vardır. İki grup ev oluyor. Altın evler veya şeffaf evler. Mutlaka onlara hizmet edenler olacaktır. Hizmetçilerin bir kısmı Huri adını alıyor. Bunlar kadın hüviyetinde. Bir kısmı Gılman adını alıyor. Bunlar erkek hüviyetinde. Kişinin makamı yükseldikçe ona hizmet edenlerin sayısı artıyor. Orada öyle büyük sofralar kuruluyor ki yüzlerce kişiyi misafir edebilecek olan özellikle ve beyaz elbiseler içinde, tül elbiseler içinde hizmet edenler var. Bu hizmet edenlerin sayısı bazı kişiler için yüzlerceyi buluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın cennet dediği yere dikkatle bakın. Bu yerler her katta birbirinden biraz farklıdır ama yaklaşık aynı şeyleri göreceksiniz. Çağlayanlar göreceksiniz. Her çeşit ağaç göreceksiniz. Yeşillik göreceksiniz, bahçeler göreceksiniz. Orada kuşlar göreceksiniz. Ve ışığın kaynağını keşfedemezsiniz. Tıpkı cehennemde karanlığın kaynağını keşfedemediğiniz gibi. Ve her çeşit yiyecekten almanız için elinizi uzatmanız yeterlidir. Her şey size yakın gelecektir. Peki ama diyeceksiniz ya hazım sistemimiz? Hazım sisteminiz yok. Ona ihtiyacınız yok. Aldığınız şeyleri tekrar iade ediyorsunuz. Bunlar terleme suretiyle çıkıyor vücudunuzdan. Buradaki insanları rahatsız eden faktörlerden hiçbirisi orada mevcut değil. Öyleyse cennet dediğimiz zaman bir muhteşem hayat düşünün ki hiçbir probleminiz yok. Bir kere bütün bir kainatı eğer var olsaydı anında dolaşmak gibi bir imkanınız var. Cennetin 7 katına herkes gidebilir ama orada kalamaz. Daha başka bir ifadeyle üst kattakiler alt katlara gidebilir ama alt kattakiler üst katlara gidemez. Ne var ki onun dışında bütün sistem açıktır. Sonsuz hızlar giden bütün fizik vücutlar için bir uçuş her zaman mümkündür. Her zaman her yerde bulunmak mümkündür. Yani tayin mekan bütün cennet ehline Allah'ın ihsan ettiği bir hediyedir. Öyleyse cennet dediğimiz zaman bir muhteşem hayat düşünün ki hiçbir probleminiz yok. Nefsiniz olmadığı için, yani nefsinizin negatif tesirleri olmadığı için asla bir huzursuzluğun içine girmezsiniz. Nefsiniz olmadığı için demiyorum çünkü bir kısmı mutlaka nefsiyle beraber gidecek. Nefsinde afetlerle ama o afetlerin orada hükmü yok. Yalnız konunun zevkimize dair hükümleri var. İşte cennet dediğiniz yer öyle bir yerdir ki herkesin cenneti bu açıdan değişiktir. Nefslerine tabi oldukça insanlar o nefslerine tatmin zemini hazırlayan cennetlerde kalacaklardır. Nefsleri yok oldukça daha üst alemlerde onlara ihtiyaç olmayan bir yeni daha üst statü cereyan eder. Ve insanlar hep muhteşem bir saadet içinde hiçbir problemleri olmaksızın yaşantılarını devam ettirirler. Bu yaşantı sonsuzdur. Bizim ölçülerimize göre, insan ölçülerine göre ulaşılması, rakamsal olarak ulaşılması mümkün olmayan seneler boyunca sürer. Diyelim trilyonlarca, trilyonlarca ya da bunların çarpımınca seneler. Bu sonsuz senelerin hiç sonu yok mudur? Vardır. Çünkü Allah-u Teala cennetinde, cehenneminde sonunun geleceğini söylüyor. İşte öyle bir gün gelecek ki cennet de cehennem de son bulacak. Bu son buluş onların enerjiye tekrar dönüşmesi şekliyle vücut buluyor. İşte cennet ve cehennemin tekrar enerjiye dönüşmesiyle orada yaşayan insanların da tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusu. Öyleyse kıyametteki yeniden son dirilmemizden sonra, ikinci dirilmemizden sonra bir daha ölüm yok. Allah Teala cehennemi Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor ve evliyasına da gösteriyor. Orası iğreneceğiniz, tiksinti duyacağınız, midenizin kabaracağı çok büyük huzursuzluklarla dolu bir yer. İnsanların hep huzursuz olduğunu ve günahları ağırlaştıkça onlara işkence de edildiğini göreceksiniz. Ve bu sizi tabiatıyla üzecek. İlk defa cehennemi gördüğünüz zaman çok korkacaksınız. Hatta belki soracaksınız, ya Rabbi yoksa buraya mı gideceğiz diye. Ama o diyecek ki, hayır, size buralarını da göstermemiz lazım. Yani Allah-u Teala'nın kalp gözü açılan, sabikun olan bütün evliyası hem cenneti görmüşlerdir, hem cehennemi görmüşlerdir. İçleri ürpererek görmüşlerdir cehennemi, nefret ederek, tiksinerek görmüşlerdir ve Allah'a onu gördükten sonra çok hamd ve şükretmişlerdir. Öyleyse cehennem dediğiniz zaman her katında giderek karanlığın arttığı bir sistem düşünün. Aşağı doğru inen katlar boyunca 7 katta 14 tane cehennem. Birinci katta insanların cehennemi ve cinlerin cehennemi size ayrı ayrı gösterilir. Sonra aşağı inersiniz. İkinci kat, üçüncü kat, 7 tane kat giderek daha karanlıklaşacaktır. 7. katta ise esfeli safilin, orada hiçbir ışık göremezsiniz. Her şey zifiri karanlığın içindedir. Bir sonsuz karanlığa her şey gömülmüştür ve insanlar sonsuz bir azap içindedir. Buradaki insanlar için çok özel şeyler söylüyor Allah Teala. Onların diyor derileri ve vücutlarındaki bütün etler yanarak yok olur diyor. Onlar diyor ölmek isterler diyor ama diyor ölemezler. Tekrar etle doldururuz diyor onları diyor. Sonra tekrar yanarlar diyor. Aynı ızdırabı tekrar tekrar yaşamaktır diyor. Cehennem yok olana kadar onların cezası budur. İnsanlar cennet ve cehennem konusunda ne yazık ki büyük hataların sahipleridir. İşte mesela bir tanesi bunun, bu cennet veya cehennem konusunda şöyle bir düşünce: müminler cehenneme girerler ama mutlaka Allah onları mümin oldukları için cennetine alacaklardır. Bu doğru mudur? Aynen doğrudur. Eğer kişi müminse gerçekten cehenneme gidip oradan çıkacak mıdır? Hayır. Cehenneme hiç gitmeden doğrudan cennete gidecektir. Öyleyse aynen doğrudur demeklerini iyi de kastediyoruz. Şunu bilmeleri lazım insanların. Bir insan mümin olmuşsa cehenneme hiç gitmez. Yani o uğrama faslını söyledik. Onun dışında cehenneme kıyamet günü uğradıktan sonra Allah onları, bütün müminleri alıp cennetine götürecektir. Öyleyse hangi açıdan bu insanlar cehenneme gitseler bile mutlaka cennete gideceklerini zannediyorlar? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, İşte onlar mümindirler. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. İşte mümin kavramını Allah Teala burada verdiği halde amilü salat adıyla, yani ıslah edici ameller yapanlar, onlar cennetime gidecek olan müminlerdir diyor. Bir insanın mümin oluşunu 3 tane şart ortaya koyar. Birisi kalbine Allah'ın iman yazması, mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. İkincisi ruhunun vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması, gene mürşidine ulaştığı gün gerçekleşir. Hangi mürşide? Allah'tan mürşidini hacet namazını kılıp görecek. Soracak. Allah ona mürşidini gösterecek. Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşması halinde kalbine iman yazılacak. Mücadele 22'ye göre mümin olacak kişi. Nefs tezkiyesine başlayacak. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olacak. Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacak. Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesine göre ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre kişi gene mümin olacak. Mümin olduğuna göre zaten cennete gidecek. Çünkü Allah-u Teala'nın ki nefs tezkiyesine başlamışlardır aminü salata. İşte onlar müminlerdir. Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse değişen ne? Değişen mümin kavramı. İnsanlar mümin olmayı bir şarta bağlamışlar zamanımızda. Diyorlar ki kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Oysa ki söyledik ki mümin olmanın 3 şartı var. O 3 şartın sahibi olmayan hiç kimse mümin olamaz. Kalbine Allah imanı yazmadıkça, nefs tezkiyesine başlamadıkça, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmadıkça hiç kimse mümin olamaz. Mümin olamazsa cennete gitmesi de mümkün değildir. Eğer kişi müminse, bu şartların sahibi ise, kıyamet günü yapılan tartılarda mutlaka onun sevapları günahlarından fazladır. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Eğer kişinin günahları sevaplarından fazlaysa, yani mümin olmak şartlarına sahip değilse, söylediğimiz o 3 şartın sahibi değilse, Allah'a inanmış olması onu kurtaramaz. Unutmayın. Putperestler de Allah'a inanıyorlar. Unutmayın. Hristiyanlar da Allah'a inanıyorlar. İnanmıyorlar mı? Allah vardır diyorlar ama 3 tanedir diyorlar. Baba Allah diye Allah'ı kastediyorlar. Putperestler de Allah'a inanıyorlar ve diyorlar ki biz bu putları bizi Allah'a yaklaştırsın diye yaptık diyorlar. O zaman müminler mi bunlar? Putperestler mümin mi? Hristiyanlar mümin mi? Şu andaki inançlarıyla henüz değiller. Ama papaların çıkardığı o kitaba dikkat edin ki 3 Allah yoktur diyor. Bir tane Allah vardır diyor. Ona inandıkları günden itibaren mümin olmanın birinci şartına ulaşacaklar. Ama mümin gene olamayacaklar. Mümin olmaları için mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormaları, o mürşide ulaşmaları, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeleri gerekiyor. Bu yapılması kişi 3 şartın sahibi olamaz. Hangi 3 şart? Kalbine iman yazılmaz, nefs tezkiyesine başlayamaz, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşamaz. Öyleyse bu insanlar asla mümin olamazlar. İşte mümin olanlar mı? Mutlaka cennete gidecekler. Ama cehennemde bir süre kaldıktan sonra değil, kıyamet günü yapılan hesaplaşmada onlar mutlaka cennetlik oldukları için kıyamet günü cennete ulaşacaklar ve hep ebediyen cennete kalacaklar. Dikkat edin, Allah Teala kıyamet günü yapılan bu hesaplaşmada kişinin ya cennete gideceğini, ebediyen orada kalacağını söylüyor müminin 102 veya cehenneme gideceğini, bu sefer de ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor müminin 103. Yalnız o kadar mı? Hayır. Allah Teala Bakara suresinin 80, 81 ve 82. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Yahudiler dediler ki bize sayındı günler ateş değer. Yani biz bir süre cehennemde kalırız, kısa bir süre, ondan sonra Allah bizi cennetine alır. Allah Teala diyor ki siz Allah'ın size söylemediği bir şeyi mi Allah'a söylüyorsunuz? Yoksa Allah sizin için kanunlarını mı değiştirecek? Allah günahları kendilerine kuşatmış olanları cehennemine atar ve ebediyen orada kalacaklardır. Sizler için de durum budur. Cehenneme giren sizler ebediyen orada kalacaksınız diyor Allah Teala. Asla cehennemden çıkmanız söz konusu değildir diyor. Gerek Müminin suresinin 102 ve 103. ayet-i kerimeleri, gerekse Bakara suresinin 80, 81 ve 82. ayet-i kerimesi bize kesin bir olguyu haber veriyor. Bir insan bir defa cehenneme atılmaya görsün, oradan çıkıp cennete ulaşması hiçbir şekilde söz konusu değildir. Allah razı olsun. Öyleyse insanoğlunun cenneti öyle bir yerdir ki insanoğlu kıyamette oraya ulaştıktan sonra oradan çıkması asla mümkün değildir. Ya cehennem, cehenneme ulaşan bir kişinin de cehennemden ayrılıp cennete alınması hiçbir zaman söz konusu değildir. Meryem suresinin 70 ve 71. ayet-i kerimesinde geçen olaya dikkat edin. Orada bütün insanlar cehenneme konuluyor. Niçin konuluyor? Cennete gidecek olanlar cehennemi görsünler diye. Ve hemen cehennemden çıkarılıp cennete ulaştırıyorlar. Orada bir işkenceye tabi tutulmadıkları gibi ibret almaları ve şükretmeleri için oraya götürülüyorlar. İşte buradaki cehenneme gidip de

Gidecekleri yer cennet olduğuna göre niçin cehenneme konsunlar? Cehenneme gidecek olan insanlar da gidecekleri yer cehennem olduğuna göre hiçbir zaman cennete gitmeleri söz konusu değil. Öyleyse herkesin aklını başına toplaması lazım. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın koyduğu hükümleri 14 asırda insanlar tarafından değiştirilmiş. Ve insanlar hurafelere inanır olmuşlar. İşte bu hurafelerden bir tanesi de bu. Biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Hayır, değilsiniz. Allah'a inanan kişi mümin olamaz. Mümin olmanın birinci basamağındadır daha. Neye inanacak başka? Ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanacak. İki. Demek ki evvela Allah'a inanacak. Bir. Ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanacak. İki. Bunun üzerinde 9 defa farz kılındığına inanacak. Üç. Bunu kendisinin de gerçekleştireceğine inanacak. Dört. Bu 4 tane inancın sahibi olan kişi mümin olabilir mi? Hayır, olamaz. Kalbine iman yazılıncaya kadar hiç kimsenin mümin olması mümkün değildir. Ancak kalbinize iman yazıldığı gün nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar, sırat-ı müstakim ulaşır. 3 tane sizi mümin edecek faktör bir araya gelir ve mümin olursunuz. 4 tane inancın ötesinde bu şartların sahibi olmak mecburiyetindesiniz mümin olabilmek için. Öyleyse mürşidine ulaştığı an kişi bütün bu şartların sahibi oluyor. O kişi cennete girer mi? Elbette girer, ama cehenneme atıldıktan sonra, bilmem kaç sene orada ceza çektikten sonra değil. Derhal Allah Teala onları cennetine alacaktır. Öyleyse cehenneme bir defa atılan bir bedbaht, oradan çıkartılıp da cennete gideceğini boşuna zannetmesin. Böyle bir imkanı hiçbir zaman mevcut değildir Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre. Yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi cennet ve cehennemden bahsediyor. Hepsini tek tek inceledik. Hiçbir ayeti kerimede Allah-u Teala biz insanları cehenneme attıktan sonra oradan çıkartırız da cennetimizi alırız demiyor. Tam aksine, cehenneme birisini attık mı ebediyen cehennemde kalır, cennete birisini attık mı o da ebediyen cennette kalır diyor. Değişim asla söz konusu değil. Öyleyse yardımlar, farklılıklar buradan geliyor. Kıyamet günü demek ki günah tartılarımızla sevap tartılarımız ortaya konulur. Hesaplarımız meydandadır. Sevaplarımız fazlaysa gideceğimiz yer derhal cennettir. Sonsuza kadar oradan kalırız. Orada kalırız. Peki günahlarımız dolayısıyla Allah-u Teala bizi cezalandırmaz mı cehennemde? Hayır, cezalandırmaz. Cennete gidecek olan hiç kimseyi Allah cehennemine atıp da cezalandırmaz. İnsanlar zannediyorlar ki bir insan ne kadar günah işlerse o kadar cehenneme gider, cezalanır. Ne kadar sevap işlerse o kadar da cennete gider, sevaplanır, mükafatlanır. Böyle bir olay yok. Günahları fazla olan sevaplarına rağmen cehenneme gidecektir. Asla cennetin yüzünü göremeyecektir. Sevapları fazla olansa Allah tarafından cennetine alınacak, asla cehenneme konmayacaktır günahları dolayısıyla. Peki günahlarının cezasını hiç mi ödemez? Kısmen öder. Kabir azabındaki 40 günlük süre içinde bir manevi azaba cennete gidecek olanlar da mutlaka muhatap olurlar. Öyleyse bir kişi günah işleyince daha günah işler işlemez, ruhun nefse azabı var, vicdan azabı. O kişiyi huzursuz eder. Ondan daha önce her günah işleyen kişi huzursuz olur. Tıpkı hayır işleyen kişinin mutlu oluşu gibi. Öyleyse kişiler manevi azaplara tabi tutuluyor. Günah işleyen herkes bu günah işledikten sonra huzursuz olur. İlk azabı budur. Arkadan ruhu nefsine azap eder. İkinci huzursuzluğu budur. Arkadan ölümden sonra mutlaka kabir azabına tabi tutulur manevi bir azap. Üçüncü azabı budur. Sadece cehenneme gidenler dördüncü azaba, cehennem azabına tabi tutulurlar. Ama kişi cennete gidecekse göreceği üç azap vardır her günah sebebiyle. Ama bir kişi cennete alındıktan sonra hep orada ebediyen kalır. Ve dikkat edin, cennetin ve cehennemin insanlara tahsis edildiği gün, bu ayrımın kesin olarak değişmez bir şekilde tatbik edildiği gün kıyamet günüdür. Kıyamet günü insanlar ya cehenneme giderler ya da cennete giderler. Cehenneme giden sonsuza kadar cehennemde kalır, cennete giden de sonsuza kadar cennette kalır. Allah Teala'nın bu istikametteki sözleri

Dindir. İnsanlarsa bir hurafeye inanıyorlar. Cehenneme atılan kişiler oradan çıkacaklar. Müminlerse, yani kendilerini mümin zannediyorlarsa oradan mutlaka cennete gidip sonsuza kadar cennette kalacaklardır. Sadece hakiki müminler için kıyamet günü cennete gitmek vardır. Yoksa cehenneme bir süre girdikten sonra, cehennemde bir süre azap gördükten sonra hiç kimsenin, ama hiç kimsenin cehennemden çıkıp da cennete gitmesi söz konusu değildir. Böyle bir husus Kur'an-ı Kerim'imizde yer almıyor. İnsanlara ne yazık ki böyle bir yanlış kitaplarda yazılmış ve kabul ettirilmiş. Oysa ki bütün kitapların sahibi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bütün kitapların hükmü batıldır. Kenlem yekündür, yazılmamış hükmündedir. Öyleyse insanlar içinde bulunduğumuz devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek mecburiyetindedirler. Ne Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor, ne Kur'an-ı Kerim'e uygundur, bunları teker teker tahkik etmek mecburiyetindedirler. Özellikle biz bunları söyledikten sonra. Hiçbir ayet-i kerimede Allah-u Teala biz insanları cehenneme attıktan sonra onları oradan çıkartırız da cehenneme alırız demiyor. Ama aksine birçok ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse cennetin sonuçlarıyla cehennemin sonuçları birbirinden tamamen ayrıdır. Cehennem bir azap müessesesidir. Nedir azap? İşlediğimiz günahların karşılığında bize yapılan bir davranış biçimi. Cezamızın ödenmesi sadedinde bize yapılan bir davranış biçimi. Cehennemdeki herkes huzursuzdur, azaptadır. Azapta olmak üzere cehenneme konmuştur. Yaptıklarının bedelini ödemek mecburiyetindedir herkes. İlahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Ve insanlar eğer günahları sevaplarını aşmışsa, yani günahları onları kuşatmışsa mutlaka cehenneme atılacaklardır ve oradan asla çıkıp da cennete gitmeleri mümkün değildir. Ne yazık ki insanlar bu söylediklerimi araştırmak gereğini duymuyorlar. Araştırıp da halis niyetin sahibi olan herkes söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim'den tahkik etmektedir. Ama bir kısım insanlar nefsleri sebebiyle, bir kısım insanlar da cahiliyetleri sebebiyle söylediklerimizin doğru olmadığını zannetmektedirler. Ve şeytanın başka insanlara yazdırdığı emaniye adı verilen kitapların yazdıklarının doğru olduğunu zannetmektedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim hadislerim bir gün mutlaka tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakın diyor. Benim hiçbir davranışım Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. Hiçbir sözüm Kur'an-ı Kerim'e aykırı olamaz. İşte Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Kıyamet günü insanların günahlarıyla sevapları karşılaştırılır. Günahları fazla olanlar kıyamet günü o gün cehenneme atılır, ebediyen cehennemde kalırlar. Sevapları fazla olanlar da aynı gün cehenneme uğradıktan sonra, cehennemin muhtevası gösterildikten sonra aynı gün cehennemden alınır, cennete konulur ve sonsuza kadar cennette kalırlar. Oradan ayrılıp da cehenneme gitmeleri mümkün değildir. Öyleyse iki büyük yanlış mutlaka düzeltilmelidir. Birinci büyük yanlış, günahı olan kişi günaha kadar cehennemde kalır. Ondan sonra cennete alınır, sevabı kadar da cennette kalır. Sözü yalan, yanlıştır. Günahı olan kişinin sevapları günahlarından fazlaysa, hiç cehennem azabına durçar olmadan o kişi doğrudan Allah'ın cennetine alınır. Bu sebeple yanlıştır. İkincisi de, mümin olmayı yalnız Allah'a inanmakla vazıflandıran insanların, Allah'a inanan herkes önce cehenneme gidecektir. Ama sonra mutlaka Allah'ın cennetine gidecektir diye düşünenler, bu da büyük bir yanlış. Böyle düşünenler bakıyorlar şimdi, ben Allah'a inanıyor muyum diye soruyor kişi kendisine, samimi inanıyor. İnanıyorum diyor, öyleyse diyor,
Bana neden de Allah'a inanan mümindir. Öyleyse ben müminim. İşte ayet-i kerime, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah mümin olan kullarını kadın olsun, erkek olsun cennetine alacak, ebediyen rızıklandıracaktır, hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse diyor, ben mümin olduğuma göre mutlaka neticede cennete gideceğim. İyi ama bakıyor şimdi, iyi ama diyor ben ibadet etmiyorum. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işliyorum. Her türlü günahları işliyorum, ibadet de etmiyorum. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Yasak ettiği fiilleri de işliyorum. O zaman ben nasıl cennete gideceğim diye düşünüyor samimiyetli kişi. Ha diyor, tamam anladım diyor. Ne kadar günahım varsa o kadar Allah beni cehennemine koyacak, bir süre cehenneminde bırakacak. Ondan sonra da alacak cehenneminden, cennetini atacak, ben de yaşasın. İşte bu şeytanın bir tuzağıdır. Bakınız bugün reenkarnasyon denilen sisteme inananları şeytan nasıl tavlamış. Diyor ki her şey tekamül eder, ruh da tekamül eder. Ruhlar devamlı başka başka vücutlarda dolaşarak tekamül eder. Halbuki bir ruh bir defa bir tek vücutta yaşar, bir daha başka bir vücutta dünyaya gelmesi söz konusu değildir. İblis diyor ki ruhlar da tekamül eder vücutlarda, binlerce vücutta tekamül eden ruhun neticede tekamülü tamamlanır. Bir gün bütün ruhların tekamülü tamamlanacaktır. Allah o zaman kıyameti kopartacaktır. Ve herkes tekamülü tamamladığı için herkesi cennetine alacak. Cehenneme kimseyi koymayacaktır. İblis insanlara, bu zavallı insanlara bunları inandırmış. Halbuki Araf suresinin 179. ayeti kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 1000 kişiden en az 501 kişi cehenneme gidecek. En az 501 kişi cehennem, en çok 499 kişi cennet. Öyleyse insanların çoğu için yaratılmış cehennem. Öyleyse cehennem var mı? Allah'ın evliyasına sorun ki size anlatsınlar. Kur'an-ı Kerim'e sorun ki size söylesin. Yüzlerce ayet-i kerime cennetten veya cehennemden bahsediyor. Öyleyse insanların çoğu cehenneme gidecekse hangi saf inanır ki şeytanın bu safsatasına? Ama inanan profesörler bile var. Bu inanan insanlar reenkarnasyona inanıyorlar. İnsan ruhunun defaatle vücut değiştirdiğini ve devamlı tekamül ettiğini, neticede tekamülün devam edeceğini ve tekamülün sonunda da herkesin cennete gideceğine bu insanlar inanmış durumdalar. Yani Kur'an-ı Kerim'e açık ve kesin bir şekilde ters düşüyorlar. Kur'an-ı Kerim hükümlerini ihlal ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekas Hazretleri niçin Kur'an-ı Kerim'i son kitap olarak indirmiş de o kitaptaki muhtevayı sonsuza kadar baki kılmış? Çünkü orada diyor ki bu kitabı biz indirdik, onun muhafızı da biziz. Ve kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim hükümlerini hep devam ettirecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Bu söyledikleri bir büyük gerçektir ki hurafeleri Allah-u Teala yok ediyor. Nedir hurafe? İnsanların kitapları tahrif etmek suretiyle kendi yazdıkları kitapları, sözleri insanlara lanse etmeleridir, yutturmalarıdır. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e indirmiş ki kıyamete kadar duracak olan bu kitapta o kitaba aykırı hiçbir şey geçerli olamaz. İşte söylediğim bu hususlar Kur'an-ı Kerim'e açık ve kesin bir şekilde aykırıdır. Kur'an-ı Kerim hükümlerine ters düşmektedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerine dikkatle bakın. Dikkatle bakın ki yanlışlarla avunan insanlar, hele bu yanlışları başkalarını da anlatıyorlarsa, öğretmek durumundalarsa, hele bu hakikatler kendilerine bizim tarafımızdan söylendikten sonra aynı şekilde devam ediyorlarsa, işte bu insanlar omuzlarına büyük veballer alıyorlar. Sadece kendi günahlarından değil, onların da günahlarından azap çekmeleri söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir cennet olayı var, bir de cehennem olayı var. Ve insanlar serbest iradeleriyle ya kendilerini cennete ulaştıracak olan yolu seçiyorlar. Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemeleri kafi, arkadan gelenler onları mutlaka oraya ulaştırır. Veya kendilerini cehenneme götürecek olan yolu seçiyorlar. Bu insanlar
Kim Allah'ın irşat yolunu seçerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacaktır. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ulaşmasını ve dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu konuşmamı burada inşallah tamamlamak istiyorum. Dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velemdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz bizleri gene bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti yapmak üzere. Sevgili kardeşlerim, konumuz Resuller. Bir kavram kargaşası ortalığı kaplamış durumda. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir ve aynı zamanda da son resuldür. Kur'an-ı Kerim ise hiç öyle söylemiyor. Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. Nebilerin sonuncusudur diyor. Bir cehalet ülkemizin insanının hem de alim geçinen insanın üzerine çökmüş ve iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekip duruyorlar adamlar. Kur'an hakikatlerinden haberleri olmadan. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resulse, Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul kim acaba? Diyor ki Allah Teala Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve kaller Resulü Ya Rabbi inne kavmittehazu hazel Kur'an'e mahcura. Ya Rabbi benim kavmim bu Kur'an'dan hicret ettiler. Uzaklaştılar. Kur'an'ı terk ettiler. Acaba bu sevgili kardeşlerimizden herhangi birisi çıkar da burada adı geçen Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyebilir mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavmi Kur'an'ı terk etmek değil, Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesi, Kur'an'ın bütününe iman ettiklerini söylüyor. Diyor ki, ey sahabe siz, onlar size buğz ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edenlersiniz. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettiklerini söylüyor Allah Teala bu ayet-i kerimede sahabenin. Ve sahabenin kitabın Kur'an'ın bütününe iman ettiklerini söylüyor. Acaba bir tek kişi bile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde sahabenin Kur'an'ı terk ettiğini veya birilerinin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyebilir mi? Öyle olsaydı zaten Allah Teala sen diye hitap edecekti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Resul dedi ki diyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzlerce sene sonra gelecek olan bir Resul diyor bunu. Benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Soruyoruz. Bir iddia sahibi var mı? Bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir demeye cesaret edebilen birisi. Peki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Hadi gelin beraber bakalım. Duhan 10. Fertekip bir yeme tetis semavi bir duhanin mübin. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle diyor Allah-u Teala.

Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösteriyor o gelecekteki günü. Gelecekte kıyamet alametlerinden birisi oluşacak. Göklerin dumanla kaplanması aslında Duhan ayı şu anda içinde yaşadığımız devredir. Bütün dünyayı bu kardeşlerimizin cehaletine paralel bir cehalet sarmış durumda. Bir fitne. İnsanların %90'ından fazlasının Allah'ın dininin dışında kaldığı bir dünya manzarası görünüyor. İşte Duhan dediği şey Allah Teala'nın Duhan 10, 11, 12, 13, 14, 15'te bu cehalet karanlığı, kapkaranlık bir duman, bir duhan, bir fitne dünyayı doldurmuş durumda. Müslümanlıkta da, Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de hangi dinden olurlarsa olsunlar insanlar veya hangi inanç biçimine tabi olurlarsa olsunlar, bütün bu inanç biçimlerinin içerisindeki insanların %90'dan fazlası kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam dinini, Hazreti İbrahim zamanındaki adıyla Hanif dinini, Allah'a teslim olma dinini unutmuşlar. Bu din hidayet dinidir. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içerir. İlk insan olan Adem Aleyhisselam'dan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün Resullerin ve Nebilerin yaşadığı tek dindir. Bugün de Allah'ın Resulleri, bütün kavimlerde şu anda Resuller vardır ve aynı dini yaşamaktadırlar. Etrafında kendilerine tabi olanları birlikte kainatın tek dinini, Arapça adıyla İslam dinini, İslam'ı yaşadıklarını zannedenlerin yaşamadıkları İslam dinini. Öyleyse bana cevap verebilecek birisi var mı acaba beni dinleyenlerin arasında? Eğer bir Resul bir gün çıkıp da Allah Teala ya Rabbi benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler diyorsa, Kur'an'ın unutulduğunu söylüyorsa bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olabilir mi? Hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Kur'an'ın unutulduğundan, Kur'an'ın terk edildiğinden bahsedilemez. Kur'an bütün boyutlarıyla en güzel şekilde o devirde yaşandı. Kur'an'ın temeli 7 tane safhadır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha. 2. safha irşat makamına ulaşıp tabi olmak. 3. safha ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. safha fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. safha nefsi teslim etmek. 6. safha irşada ulaşmak. 7. safha iradeyi de Allah'a teslim etmek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe bu 7 safhanın hepsini yaşadılar. 4 teslimi de gerçekleştirdiler. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hepsi Kur'an'ı yaşadılar. Hiç kimse Kur'an'ı terk etmedi. Terk etmek için kabul edip ondan sonra vazgeçmek söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i kabul ettiler, yaşadılar, terk etmediler. Münafıklar zaten Kur'an'ı kabul etmemişlerdi ki terk etsinler. Öyleyse sözlerinize dikkat edin. Size yanlış şeyler öğretiliyor. Ve öğrendiğiniz bu yanlışlarla doğrulara kafa tutmaya çalışıyorsunuz. Kur'an'a karşı çıkamazsınız. Kur'an sizin bütün yalanlarınızı, yanlışlarınızı çatır çatır söker. Öyleyse
böyle diyor. Bu zamanda bir Resul çıkmış. Diyor ki benim kavmim Kur'an'ı unuttular diyor. Kur'an'ı terk ettiler diyor. Hanginiz iddia edebilir bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu? Öyleyse kabul etmek mecburiyetindesiniz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul değildir. Kur'an-ı Kerim'de onun son Resul olduğuna dair hiçbir işaret bulamazsınız. Ama son Nebi olduğu kesindir. Son Peygamber olduğu kesindir. Ve Resul ve Nebi kavramları üzerindeki bütün bilgileriniz ters. Kur'an'a ters düşüyor. Akaidin temel kaideleri ters. Şimdi beraberce Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Ve Duhan 10'a baktık. Sen o günleri gözetle ki diyor, o günlerde gökleri kesif bir duman kaplayacaktır diyor Allah-u Teala. O Duhan'ın kapladığı gökleri kapladığı, her yeri kapladığı zaman parçası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra kıyamet alametlerinden bir tanesi. Ve Duhan deyince insanlar kapkara dumanların yeryüzünü kaplayacağı bir devre düşünüyorlar. Böyle de düşünseler böyle bir olayla gerçekten zaten vücut buldu. Bırakın Kuveyt'i işgalinden sonra oradan çıkarılması sırasında Irak askerlerinin rafinerileri ateşe verdikleri ve bütün gökleri bir duvarın kaplaması da söz konusu. Ama Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri öyle bir duhandan bahsetmiyor. Bu bir cehalet dumanı. Bir fitne. Bütün dünyayı kaplayan bir fitne. Bütün insanlarda, bütün din inançlarında ki bu inanç biçimlerinin semavi kitapları 3 tane zamanımıza kadar ulaşabilen Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Onun dışında bütün peygamberlere Allah Teala şeriat kitaplarını indirdiğini söylüyor. İsimler geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Şeriat kitabı indirdiği bütün kişiler Kur'an'da Nebi adıyla geçiyor, yani peygamber adıyla geçiyor. Ama akaidin temel kaidesi nebiler peygamber değildir diyorlar. Nebiler kendilerine, affedersiniz, kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir diyorlar. Öyle değil mi? Akaidin temel direklerinden birisi bu. Nebiler kendilerine kitap verilmemiş peygamberlerdir. Yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki biz o zamanki nebilerden az aldık diyor. Misak aldık diyor. Onlara dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Ne vermiş Allah Teala nebilere? Kitap vermiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nebilere kitap verdiğini söylüyor. Bizim akaid diyor ki nebiler kendilerine kitap verilmemiş olan resullerin kitaplarıyla amel eden peygamberlerdir. Kardeşlerim, kendimize gelelim. Allah'ın Kur'an'ından bahsediyoruz ve bir din öğretiyorsunuz insanlara. Bu öğrettiğiniz din Kur'an-ı Kerim'i vermiyor. Eğer Kur'an-ı Kerim'i esas tutmazsanız neye esas tutarak veriyorsunuz derslerinizi? Başka kitaplarla Kur'an-ı Kerim mi yargılayacaksınız? Her zaman Kur'an-ı Kerim sizi yargılar. Yanlış yapıyorsunuz. Ve bunları söyleyene de kızıyorsunuz. Bize olmadık iftiralar atıyorsunuz. Ayıp değil mi? Yalan söylemeye utanmıyor musunuz? Şimdi şu Kur'an-ı Kerim'e beraberce bakalım. Yanlış mı, doğru mu söylüyoruz?
Akaidin dört tane temel ayağından bir tanesi Nebiler, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü. Doğru mu yanlış mı? Bunu İlahiyat Fakültesi'nde, İmam Hatip liselerinde talebelere öğretiyorsunuz ve yanlış. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Biz ey nebiler ben sizlere kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Yetmez. Burada akaidin temel kaidelerinden birisini çiğniyorsunuz. Yeter mi? Yetmez. Dört temel kaideden bir tanesi doğru sadece. Diyorsunuz ki bütün nebiler resuldür. Aynen geçerli. Tamam. 12'den vurdunuz. Gerçekten doğru. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama ondan sonra da diyorsunuz ki bütün resuller nebidir. Hayır. Bütün resuller nebi değildir. Size bunu kaç defa ispat ettik? Kaç ayrı ayetle ispat ettik? Güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Hakikatleri kabul etmek mecburiyetindesiniz. Biz size Kur'an'dan bahsediyoruz. Kur'an'ı değiştiremezsiniz. Siz yanlışları söylüyorsunuz diye Kur'an değişecek değildir. Siz değişeceksiniz. Değişmek mecburiyetindesiniz. Kendinizi ona uydurmak mecburiyetindesiniz. Doğru orasıdır. Siz Kur'an'ı yargılayamazsınız. Ama Kur'an sizi yargılar. Öyleyse birinci faktör %100 doğru. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resuldürler. Tamam. İkinci ayağa bakıyoruz. Demin söylediğimiz olay. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen ve Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir diyorsunuz. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen gerçek peygamberlerdir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, bir kısmı velidir. Bu hakikatleri Kur'an söylüyor, siz de öğrenmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse İki oldu, bir tanesi yanlış. Gelelim üçüncüsüne. Diyorsunuz ki bütün Resuller Nebidir. Yanlış. Tam yedi ayrı cepheden bütün Resuller Nebi değildir. Ve bu kadar büyük yanlışları, gafları yapan sizler bundan utanç duymayacak mısınız? Biz sizin hatalarınızı düzelteceğiz diye göbeğimiz çatlıyor. Ve doğruya yaklaşmak böyle bir cevametli gösteremeyecek misiniz? Neden korkuyorsunuz? Eğer söylediğiniz Kur'an'a ters düşüyorsa bu yanlışınızı düzeltmek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinize borçtur. Allah'a karşı borçlusunuz. Hiç kimse Kur'an'ı değiştiremez. 14 asırdır bir harfini bile kimse değiştirmeye muktedir olamamış. Kur'an asli hükmünü korur. Sizin yaptığınız bütün yanlışlıklar da önümüzdeki günlerde mutlaka düzeltilecektir. Öyleyse ne oldu? Akaidin dört temel ayağından üçü sakat. Ve siz bunları ilim diye öğretiyorsunuz. Biraz ayıp olmuyor mu? Bize sizin söylediklerinizin aksini söylüyoruz diye neden kızıyorsunuz? Bu kadar öfkelenmenizin sebebi ne? Allah'ın doğrularını söylediğimiz için mi? Hanginizi itiraz edebilirsiniz sözlerimize? Biz size örnekleri Kur'an'dan veriyoruz. Şimdi sonuca gelelim. Öyleyse düzeltelim akaidin evvela dört ayağını. Bir,
bütün nebiler Resuldür. %100 tamam. İki, bütün Resuller Nebi değildir şeklinde düzeltmek mecburiyetindeyiz. Bütün Resuller Nebi değildir. Resullerin bir kısmı Nebidir, bir kısmı Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Öyleyse bu ikinci faktör değişecek, değişmek mecburiyetinde Kur'an'a göre. Ve değiştirmediğiniz sürece mesulsünüz, sorumlusunuz. Kur'an hükümlerini insanlara yanlış öğretmekten sorumlusunuz. Üçüncü faktör, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyorsunuz. Yanlış. Nebiler kendilerine tam aksine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncüsü, bütün Resuller Nebidir diyorsunuz. Yanlış. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Resuldür. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Yani bu kadar büyük yanlışlıklar üzerine bina edilen bir ilmi nasıl devam ettireceksiniz? Bunları bu kadar sizi ikaz ettiğimiz halde düzeltmemekte ısrar edişiniz acaba hangi anlama geliyor? Farkında mısınız?

Diyorsunuz ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Resullerin hepsi peygamber değildir. Şimdi konumuzun muhtevasına adım adım yaklaşalım. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetleri. Diyor ki Duhan 10'da Allah-u Teala, Habibim gökleri bir kapkara dumanın kaplayacağı ilerideki o günü gözetle. Biliyorsunuz ki kıyamet alametlerinden bir tanesi. Yaşennase haza azabın edeyim. Öyle bir duman ki bütün insanları saracak elin bir azaptır. Ne demek istediğini herhalde anlıyorsunuz. Bütün insanları saracak bir duhan, bir azap. İnsanların %90'dan fazlası ne yazık ki kainatın tek dinini unutmuş durumda. İslam, bir defa daha söyleyelim, yeni bir din değildir. Kainatın tek dinidir. Başka bir din zaten hiç olmadı. Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti Davud'un dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. Ve neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Kainatın değişmeyen tek dinidir. Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in diliyle Hanif. Bir tek din var olmuştur. İki tane hiç olmamıştır. İşte o tek din ve kainatın tek şeriatı söz konusu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve sana tabi olanları da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Size de şeriat kıldık diyor. Tek bir şeriat. Ne diyor? Onları davet ettiğin müşriklere ağır geldi. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır buyuruyor Allah-u Teala. Tek şeriatın temelinin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması burada bir defa daha vurgulanıyor. O tek şeriatın bütün dünyayı kaplayan bu fitnenin içerisinde, duhanın içerisinde dünya insanının %10'undan daha azının yaşayacağı bir din halinde kalışı söz konusu. Onun için bütün insanları saracak elin bir azap diyor Allah-u Teala. Bu insanlar toplam insanların %90'ını her zaman aşar. Ve 12. ayet-i kerime Rabbena ekşif annel azabe inna müminun. Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır çünkü muhakkak ki biz müminleriz. Oysa ki müminler değiller. Bir insanın mümin olabilmesi için diyeceksiniz ki bana şimdi Allah'a ulaşmayı dinlemek, Allah'a inanması yeter. Öyle değil mi? Öyle zannediyorsunuz. Allah'a inanması yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse mümin olamaz. Onun için Allah Teala
Onlar böyle diyecekler bize diyor. Biz müminiz diyecekler diyor. Oysa ki mümin olmayacaklar. Tam şu andaki dünyanın durumunu veriyor. Kur'an şu anda mukaddes kitaplardan hiç değişiklik görmeyen tek kitaptır. 1400 sene evvel nasıl indiyse 606 sayfa aynı sayfalı yapısında, aynı standartlarda, sayfalarda hiçbir şey, bir harf bile değişmeden bugüne kadar ulaşmıştır. Onun dizaynında mümin Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemeyenlerin mümin olması mümkün değildir. Ayrı bir konu, başka birçok dersimizde bunun böyle olduğunu göreceksiniz Kur'an ayetleriyle. Gerçek mi değil mi? İsterseniz bir inceleyin. Mümin olmak diye birçok ders verdik. Orada göreceksiniz ki hiç de zannettiğiniz gibi değil Kur'an. Siz Kur'an'dan bahsetmiyorsunuz. Siz kitaplarınızdan bahsediyorsunuz, emaniyeden bahsediyorsunuz. O emaniyeyi yazanların kitabı bilmediğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onlar kitabı bilmezler diyor. İlle emaniye yazmış oldukları kitapları diyor ortalığa koyarlar. Ve onlar bugün bütün dünyada üniversitelerde ders kitabı olarak okunur. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bütün insanları saracak olan bir duman. Yani bir fitne. İnsanlar artık mümin olmak kavramından başlayarak her şeyi unutmuşlar. Yedi tane safhası İslam'ın, kainatın tek dininin tamamen unutulmuş. Ve insanlar İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceklerini zannediyorlar. İnsanlar bu konuda Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Bu azabı bizden kaldır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu azabın içindedir. Ve azap, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlardan kalkmaz. Küfürden kurtulamazlar. Allah Teala herkesi saran bir hüviyet diyor. Yani insanların çok büyük bir kısmını saran bir muhteva var. Ve diyor ki enna lehumu zikra ve kad ca'ahum resulun mubin. Onlar diyor öğüt almazlar. Onlar söylediklerimizi dinlemezler. Bize ulaşmayı dilemezler demiş oluyor Allah Teala. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Size bir sualimiz var. Bu kıyamet alametlerinden olan duhanın ortaya çıkışındaki Resul, onun da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia eden bir sivri akıllı var mı içinizde acaba? Hiçbir asla esasa dayanmayan bir sürü iddianın sahibisiniz. Ve bize çatıyorsunuz. Son Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Hadi cevap verin bakalım. Duhan suresinin 13. ayet-i kerimesindeki Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Ondan 13 asır sonra var olacak bir şey. 14 asır sonra var olmuş olan bir Resul. Çeşitli iddiaların sahibi olabilirsiniz. Ama burada Resul kelimesi geçiyor. Ve bu Resul kıyamet alametlerinden bir tanesinin
duhanın bütün dünyayı kapladığı, bir fitnenin bütün dünyayı sardığı, insanların Allah'ın dinini unuttuğu bir noktada ortaya çıkan bir Resul. Hiçbiriniz burada Duhan Suresinin 13. ayet-i kerimesinde geçen Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia edemezsiniz. Tıpkı Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün olmadığı gibi. Diyorsunuz ki, hayır, o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala kime hitap ediyor? Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde nebilere. Kim bu nebiler? Misak aldığı nebiler Allah Teala'nın. Ey nebiler diyor, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Sizlerden sonra, nebilerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana kesin bir söz, misak veriyor musunuz? Bunu dilinizde ikrar ediyor musunuz? Onlar da diyorlar ki, nebiler, evet, ikrar ediyoruz. O zaman birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah Teala. Şimdi diyorsunuz ki, buradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Değildir. Çünkü Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, o nebilerden biz o zaman misak almıştık ya diyor. İsim de veriyor. Hazreti Nuh'tan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan, Ulul Azm peygamberlerden. O zaman diyor, o Ulul Azm'ın içinde bulunan senden de misak aldık diyor Allah Teala. Hala iddia edebilecek misiniz? Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesindeki nebilerin içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olmadığını, nebilerin içinde ise Allah'ın söylediğine dikkat edin o zaman. Sizlerden sonra gelecek diyor. O nebilerin içerisinde ve kendisinden sonra bir Resul gelecek. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini değiştirmeye mi çalışıyorsunuz? Nereye kadar gizleyebilirsiniz? Öyleyse demek ki Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesiyle Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi bir araya geldiği zaman susmak mecburiyetindesiniz. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söz aldığı nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediliyor. Aksini iddia edebilen birisi var mı acaba? Şimdi Duhan Suresinin 13. ayet-i kerimesine geliyoruz. Kıyamete yakın devrede bir Resul'den bahsediyor Allah Teala. Onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onun gözetlediği bir zaman parçası, Allah Teala'nın ona gösterdiği bir devre, geleceği gösterdiği bir olay, kalp gözüne Allah Teala geleceği gösteriyor ve bir Resulü söylüyor ona. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi diyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Asıl şimdi geliyoruz asli unsura. Sümme tevellem anhu ve kari muallemin mecnun. Sonra ondan yüz çevirdiler diyor Allah Teala. İşte sizler ondan yüz çevirenlersiniz.
Ve ona dediler ki muallimun mecnun, muallimun öğretilmiş, mecnun deli. Hatırlayın bakalım. Bir olay hatırlayacaksınız. Kanal 6'daki bir olay. Dört kişi el birliğiyle birisinin deli olduğunu iddia ettiler. Yetmez. Şeytan tarafından öğretilmiş olduğunu iddia ettiler. Ama onun bütün ısrarına rağmen Kur'an'a el basıp da yemin etmek cesaretini gösteremediler. Öyleyse acaba Allah Teala neden o zaman o Resulü konuşturmadı? Çünkü Kur'an'ın bu ayeti kerimesinin vücut bulması söz konusuydu. Ve buldu. Aynen bunu söylediler. Şeytandan ilham aldığını, şeytan tarafından öğretildiğini ve deli olduğunu. Hatta o anda eğer bir nöbetçi savcı, tamam ben müzekkereyi kestim, onu tutuklayın deseydi, derhal onu tutuklayıp deliler evine sokacaklardı. Sonra soktular. Sonra da 13 tane profesör onun akıllı olduğu kanaatine vardılar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkta sıvanmaz. Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde yaşamışlardır. Ve kıyamete kadar da bütün kavimlerde Resuller yaşamaya devam edeceklerdir. Şu anda dünya üzerinde bir tek Resul yok. Bütün kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. O insanlar, onların etrafındaki insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, o Resullerin etrafında ona tabi olanlar bu dini yaşarlar, kainatın tek dinini yaşarlar. Onun Allah-u Teala tarafından öğretilmiş sağlam kaleleridirler. Öyleyse muhtevayı gördük. Demek ki nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, kitap verilen peygamberlermiş. Şimdi akaidin bir iddiası, bütün Resuller nebidir. Değildir. Bakınız ne kadar çok delil var. Allah Teala Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Firavun ona dedi ki git Yusuf'a ulaş, haber ver. Onu buraya getir. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesi. Bırakınız Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bir Resulü, alelade bir mümin bile olmayan Firavun'un alelade bir habercisi Kur'an-ı Kerim'de Resul diye geçiyor.

Hazreti Süleyman'a bir ulak göndermek istiyor Belkıs. Kur'an'da Nem suresinde muhteva tahakkuk ediyor. Ben ona bir Resul göndereceğim diyor. Belkıs bir ulak gönderecek hediyelerle Hazreti Süleyman'a. Ve bu göndereceği bir defa mümin falan değil. Ne Belkıs, ne onun etrafındaki kişiler. Ve eğer Hazreti Süleyman söz konusuysa o bir Nebi Resul zaten. Acaba Belkıs'tan Hazreti Süleyman'a hediyeler götüren alelade bir ulak, bir haberci, bir elçi Allah-u Teala'nın peygamberi midir? Böyle bir iddiada bulunacak olan birisi var mı aranızda? Öyleyse

Yoksa eğriyi mi sürüyoruz? Bu, o zaman yaptıklarınızdan utanç duymayacak mısınız? Alim geçinenler, sizlere sesleniyorum. Allah'a karşı sorumlu değil misiniz? Bize attığınız iftiralar sebebiyle sorumlu değil misiniz? Devam ediyoruz. Demek ki birinci kademede bir müessese var. Resaletle de görevli olmayan alelade haberciler, hediye taşıyan şu veya bu kişinin, sultanın adamları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hani bütün Resuller Nebi'ydi? Geçtik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de cin Resullerden bahsediyor. İki. Ama cin Nebilerden hiç bahsetmiyor. Siz cinlerden bir peygamber olabileceğine ihtimal veriyor musunuz? Üç. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor. Hazreti Cebrail bir melektir ve Resuldür. Ama hiçbir zaman Nebi olmamıştır, Nebi değildir. Cebrail Aleyhisselam'ın bir peygamber olduğunu iddia edebilecek olan birisi var mı aranızda? Veya herhangi bir meleğin bir peygamber hüviyetine girebileceğini iddia eden var mı aranızda? Öyleyse alelade haberciler, meleklerden Resuller, cinlerden Resuller. Yeter mi? Hayır, yetmez. Resuller arasında fetret devirleri hiç olmamıştır. Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde, Hadid Suresinin 27. ayet-i kerimesinde, Allah-u Teala Resullerini bütün kavimlere ard arda arkası kesilmeksizin gönderdiğini söylüyor. Ama Nebilere baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki Nebi Hazreti İsa'ydı. Arada 600 yıl var, fetret devri. Ondan evvel Hazreti Musa 2000 yıl. O 600 yıl boyunca hiçbir peygamber mevcut olmamıştır. Ama bütün kavimlerde Resuller ardı arası kesilmeden yaşıyorlardı. Öyleyse demek ki kavimlerdeki Resuller arasında, peygamber olmayan Resuller arasında fetret devirleri yoktur. Hiçbir kavim Resulsüz bırakılmaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde Resul bu sebeple mutlaka mevcut olmak durumunda. Çünkü bütün devirlerdeki insanlar ya cehenneme ya cennete girmek mecburiyetinde. Ve Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَسِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى Kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Hatta اِذَا جَاءَهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا Onlar kapılara geldikleri zaman kapılar açılır. وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا وَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ Cehennem bekçileri onlara derler ki size sizden Resuller gelmedi mi? Yani hangi kareden olursanız olun, hangi milletten olursanız olun, hangi zaman devresinde yaşamış olursanız olun, size sizden Resuller gelmedi.

Gelmedi mi? Bütün devirlerdeki insanlar mutlaka bu hesabı vereceklerine göre, ya cennete ya cehenneme mutlaka gireceklerine göre ve A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesine göre insanların çoğu, cinlerin çoğu mutlaka cehenneme gireceğine göre bütün devirlerde en ufak bir kareye kadar her yerdeki insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gireceğine göre o cehennemdekiler onlara diyor ki sizden Resuller diyor. Size gelmedi mi? Size söylemedi mi buraya cehenneme geleceğinizi? Yettiğin aleyküm ayatı aleyküm. Sizin üzerinize Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Size tilavet etmediler mi? Ve yüzrünekum likâe yevmüküm hâzâ. Bugün buraya geleceğinizi size geleceğiniz konusunda sizi uyarmadılar mı? İnzar etmediler mi? Kâlû belâ. Dediler ki evet. Velakin hakkat kelimetil azâbi alel kâfirin. Lakin azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu. Öyleyse hangi devirde yaşarsa yaşasın insanlar, o nerede yaşarlarsa yaşasınlar, dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka cehenneme geldiklerinde bu sualle karşılaşacaklar ve bu cevabı verecekler. Evet, geldi. Bize söyledi. Cehenneme gireceklerine göre azap görecekler. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi ve ma künnâ muazibîne hatta nebase resûlâ. Biz bir Resul bahsetmedikçe azap edici olmadık diyor Allah Teala. Ama insanlardan günahları sevaplarından fazla olanlar, asıl ifadesini kullanalım, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Nerede yaşamış olurlarsa olsunlar, hangi devirde yaşamış olurlarsa olsunlar, mutlaka o devirde onların arasında Resul vardır. Ama Nebi her devrede olmamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi'ydi, Hatem-i Enbiya'ydı. Nebilerin Hatemi, mührü, sonu, hitam bulduğu nokta. Ama Resullerin hitap bulduğu nokta demiyor Allah Teala. Öyleyse burada size yanlış öğrettiler diye neden ısrar ediyorsunuz yanlışta? Doğrular burada değil mi? Kur'an ayetlerinde değil mi? Neden Kur'an incelemiyorsunuz? Sadece karşı çıkıyorsunuz. Sadece yalanlıyorsunuz Kur'an hakikatlerini. Allah'ın indinde bu büyük bir günah değil mi? Ve biz size doğruyu söyledikçe bunları inkarınızla bize iftira etmiş olmuyor musunuz? Nereye davet ediyoruz sizi? Allah'ın Kur'an gerçeklerine davet ediyoruz. Ve siz onları inkar etmiş oluyorsunuz şu anda. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın.

Nebiler arasında fetret nebileri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya bir daha nebi gelmemiştir. Gelmesi de söz konusu değildir. Ve onun şeriatı kainatın son şeriatıdır. Kıyamete kadar değişmeyecektir. Kur'an'dan sonra bir şeriat kitabı hiçbir zaman inmeyecektir. Ama Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller, dünya durdukça görev alarak hayatları kadar yaşayıp öleceklerdir. Ama ard arda geleceklerdir. İşte Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz, ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerdeki Resuller, o kavimlerdekiler o Resulleri mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Mü'minin 44'teki gibi. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek onları inkar ettiler. Ondan sonra da Yahudilere sesleniyor Allah-u Teala. Size sizin hoşunuza gitmeyen şeyler, nefsinize ağır gelen şeyler söyledi diye o Resullerden bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öyleyse Resuller ard arda gelir. Birbirinin arkasından gelir, bütün kavimlere gelir. Bütün kavimlerde Resuller zamanın bütün parçalarında yaşarlar. Çünkü o Resuller olmasa Allah kimseye azap etmez. Hiç kimse azabın dışında kalacak değildir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onların da hepsinin gireceği yer cennettir. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince. Cennet ve cehennem insanların bütününü alacaktır. Hiç kimse dışarıda kalmayacaktır. Öyleyse iddialarınızı, asılsız iddialarınızı, insanları aldatmak istikametinde kullanmayın lütfen. Kur'an'a sarılalım. Mehmet Akif Ersoy, Kur'an'dan alalım diyor hakikati ve bütün insanlara Kur'an'la hitap edelim. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Asıl olan Allah'ın Kur'an'ıdır. Ve onun ötesinde öğrendiğiniz bütün yanlışları biz düzeltmek mecburiyetindeyiz. Siz bize öfkelenseniz de bunu yapmak zorundayız. Neden dostça bir araya gelmek, konuşmak varsa, varken neden bize düşmanlık ediyorsunuz? Hangi konuyu tartışmak istiyorsanız biz hazırız. Nerede istiyorsanız biz oraya ulaşırız. Kaç saat isterseniz beraber oluruz. Dilediğiniz yerde konferans veririz. Sizlerle beraber olmaya her zaman hazırız. Yeter ki hüsniyet sahibi olun. Gelin. Ne zaman nerede derseniz biz orada kurarız sistemi ve orada size 2 saatlik, 3 saatlik bir konferans veririz. Sualli cevaplı. Açarız kitaplarımızı, bakarız. Orası er meydanıdır. Eğer aranızda kendilerine güvenenler varsa buyursunlar. Bu söylediklerimizin hepsini zaten şu anda size anlattık. Var mı itirazınız? Kur'an-ı Kerim'e karşı savaş mı açtınız? Biz kendimizi saymıyoruz. Biz Allah-u Teala'nın naçiz bir kuluyuz. Onun emirlerini yapmaktan başka bir işimiz yok. Hayatımızı ona adamışız. Hayatımızın da gözümüzde şu kadarcık kıymeti yok. Öyleyse neyi paylaşamıyoruz? İnsanların yazdığı kitapların ışığında Kur'an'ı lütfen yargılamayın. Kur'an asıldır. Bütün o din öğrendiğiniz kitapların hepsi Kur'an'a uymak mecburiyetindedir. Öyle değil mi? Bir itirazı olan var mı?
Nail suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Ve lekad be'asna fi külli ümmetin resule. Bütün ümmetlerin içinde resul bahsederiz diyor biz. En ibudullahi ve iştenebut tagut. Allah'a ulaşsınlar diye ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye ve tağuttan iştinab etsinler diye insan ve cin şeytanlardan kendilerini kurtarsınlar diye feminhüm men hidallahü onlardan bir kısmı hidayete erdiler diyor Allah Teala. Eminhüm men hakkat aleyhid delale. Ve bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Allah'a ulaşmayı dilemişler, hidayete ermişler. Dilememişler, dalalette kalmışlar. Size soruyoruz şimdi. Şu bütün gün bizim aleyhimize bir sürü yazıyı bizi hiç tanımadıkları halde hakkımızda bir sürü iftiralar uydurarak bilgisayarlarda yazanlar, sizlere sesleniyoruz. Ne diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ama dilemezseniz dalalette olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Küfürde olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Şirkte olduğunuzu söylüyor Allah Teala. Hidayet üzere olmadığınızı söylüyor Allah Teala. Ve Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde cehenneme gireceğinizi söylüyor Allah Teala. Sadece onu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena" ve radu bil hayatet dünya ve temennü biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru ve makanu yeksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatına hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla iştigal ederler. Onlar bizim ayet dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatı onları mutmain eder. Tatmin eder. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimler? Ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Ve biz sizlere bir sual soruyoruz şimdi. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız, bir, sizler Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İlim sıfatınız dünya üzerinde, dünya ölçülerinde ne olursa olsun, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Bir ikinci husus, 8. ayet-i kerime ve gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle ateş, yani cehennem. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Nerede isterseniz orada karşılıklı sual ve cevaplı bir konferansı her zaman vücuda getirebiliriz. Hanginiz bu konuda bir cesaretin sahibi ise buyursun, bize ulaşın. Derhal gereğini yapalım. Öyleyse efendiler, kendinize gelin. İftira atmak kimseye bir şey kazandırmaz. Allah yolunda dost olmak varken, birbirimize el uzatıp kucaklaşmak varken, Allah yolunda birbirimizi sevmek varken, siz bizden nefret ediyorsunuz.
Bizi hiç tanımadığınız halde nefret ediyorsunuz. Şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünün farkında bile değilsiniz. Ve ilim sahibi olduğunuzu zannediyorsunuz. Hayır, ilmin sahibi değilsiniz. Siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın Kur'an-ı Kerim'de var olduğundan bile haberdar değilsiniz. Çok büyük bir kısmınız, %90'dan fazlanız. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bu sözlerimiz size bir ihtardır. Allah'ın huzurunda üzerinizde hakkımız var. Siz bize iftira ediyorsunuz. Ve Allah'ın huzurunda sorumlusunuz. Hakkımızı helal etmeyiz. Kim hakkımızda bir şey bilmek istiyorsa hacet namazını kılar, Allah'a sorar. O zaman gördüğünüz şey karşısında hayret etmeyin. O biziz. Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri hidayete davet ediyorum. Ve sözlerim burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada da tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman demek ki üç alemde üç ayrı sonuç izliyoruz. Bir insanın mutluluğu, saadeti demek ki üç ayrı alemde oluşuyor. İç dünyasında kişi mutlu olacak ve devamlı bir mutluluk olacak, bu kesintisiz olacak. Kişi dış dünyasında, yani başka insanların ilişkilerinde mutlu olacak. Bu da kesintisiz olacak. Bir de kişi Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olacak. Kesintisiz bir mutluluk. İşte o zaman o insan mutludur. Öyleyse Allah Teala sizlerden ne istiyor? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sadece bir tek şey. Sizin mutlu olmanızı. Gerçek ölçüde tam bir mutluluğun sahibi olmanızı. Onun dışında Allah Teala'nın sizlerden hiçbir talebi mevcut değildir. Sadece onu ister, mutlu olmanızı. Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitapların sonuncusu olan Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için mutluluk açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse elinizde sizi mutlu kılabilecek olan bütün özelliklerin sahibi bir kitap var, Kur'an-ı Kerim. Evvela şunu düşünmenizi istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın katında ne kadar kıymetli olduğunuzu düşünmenizi istiyorum. Allah'ın katında en kıymetli mahluk sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Neden insanoğlu kainattaki en kıymetli varlıktır? Çünkü Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Vessahhare leküm. Size musahhar kıldım. Ma fil ardı. Ve ma semavati. Bütün arzlarda ve semalarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Öyleyse dikkat edin, insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şey sizin için yaratılmış. Eğer sizden daha kıymetli bir mahluk olsaydı, siz de, yani biz insanlar da o mahluku için yaratılacaktık Allah-u Teala'nın. Ama öyle demiyor. Yarattığı bütün mahlukatını, canlı olsun, cansız olsun, hepsini biz insanlar için yaratmış Allah-u Teala. Öyleyse Allah katındaki en kıymetli mahluksunuz, insansınız. Madde bir.
bir başka açıdan daha en kıymetlisiniz. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafındaki bütün meleklere Adem Aleyhisselam'a secde emri veriyor. Meleklere, cinlere, şeytanlara, insanın evvel yarattığı ve insan için yarattığı bütün mahlukata Adem Aleyhisselam'a secde etme emrini veriyor. Bu Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın katında, Allah'ın indinde, Allah'ın ölçülerinde bütün diğer mahlukattan daha kıymetli olduğunu gösteren kesin bir işarettir. Öyleyse bütün mahlukattan daha kıymetlisiniz. Bir başka vasfınız daha var. Siz Allah'a geri dönecek olan, Allah'tan gelmiş olan bir vücutla berabersiniz. O vücut ruhunuzdur. Tabii Allah'a onu henüz ulaştırmamış olanlardan bahsediyorum. Veya Allah'a ulaştırmış olanlardan bahsediyorum. Sizinle Allah'a doğru onu yola çıkarmadan evvel beraber olan ruhunuz, tabi olduğunuz an sizden ayrılarak Allah'a dönen ruhunuz. Dikkat edin, Allah'tan gelen ve Allah'a dönmek şerefine layık olan bir ruh taşıyorsunuz hepiniz. Ve kainatta sizlerden başka, insanlardan başka ruha sahip olan hiçbir yaratık mevcut değil. Ruh Rabbinin emrindendir diyor Allah-u Teala. Hangi sistem Allah'tan gelmişse, bir görev yapacak, ondan sonra tekrar Allah'a dönecekse, o bir emirdir. Rabbinin emri diyor Allah-u Teala, göklerle yer arasında iner ve çıkar. Bütün nötrinolar bir emirdir. Ruhunuz da bir emirdir. Sizde Allah'ı temsil eden bir varlık. Beraber olmadığı zaman da, Allah'a ulaştığı zaman da Allah-u Teala yeniden bir ruhunuzu yaratıp ona taht ihsan ettiği zaman da hep o sizin ruhunuzdur. Sizinle her zaman ilgilidir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, neden kıymetlisiniz Allah'ın katında? Allah Teala bir sebepten daha insanı en kıymetli mahluk olarak değerlendiriyor. Çünkü insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratan Allah Teala insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte böyle sevgili öğrencilerim, izleyenlerim ve dinleyenlerim, hepiniz Allah'ın katında en değerli mahluklarsınız. Öyleyse değerinizi korumalısınız. Zaten mutluluğunuz da bunu icap ettiriyor. Allah'ın katında değersiz olan insanlar da var mı? Ne yazık ki var. Yaratılış sebeplerini anlayamayan insanlar, onun gereklerini yerine getirmeye gerek görmeyen insanlar, Allah-u Teala A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki
insanlar vardır diyor. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Kalplerinde erkinlik olduğu için. Onların gözleri vardır, göremezler. Kulakları vardır, işitemezler. Yani onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler manasına kullanıyor Allah Teala bunları. Ve diyor ki onlar hayvanlar gibidirler. Onlar hayvanlardan da daha aşağı bir derecededirler. Kim bunlar acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hüküm koyuyor Allah Teala. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İşte Allah Teala insanların ve cinlerin çoğunun mutlaka cehenneme gideceğini ve o cehenneme gidenlerin hayvanlardan daha aşağı derecede olduğunu, onların hayvanlardan daha çok dalalette olduğunu söylüyor. Öyleyse dalalette olanlar, cehenneme gidecek olanlar, mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacak olanlar, her şeyin en güzelini yaşamakla vazifeli olan insanoğlunun bir başka bölümünü oluşturuyor. İnsan neden Allah'ın katında şu dünyada en kıymetli mahluktur? Çünkü Allah-u Teala diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ve yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratıyor. Kimin halifesi? Allah'ın halifesi. Allah'ı yeryüzünde fizik standartlarda temsil eden bir kişi, fiziğin ötesinde iki ayrı alem için temsil eden bir kişi daha, iki kişi daha, üçü bir arada bir tek vücut oluşturuyor. Berzah aleminin temsilcisi nefsimiz, emr aleminin temsilcisi ruhunuz, zahiri aleminin temsilcisi fizik vücudunuzla siz üç alemde hüküm ferma olan Allah'ın bir yaratığısınız. Sizden başka, insandan başka üç alem için geçerli olan hiçbir varlık vücut değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, kıymetlisiniz. Allah'ın katında kıymetlisiniz. Sadece bunun için bile mutlu olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın size ne kadar büyük ihsanlarda bulunduğunu düşünün. Ve Kur'an-ı Kerim'in her şeyden evvel hitap ettiği en yüksek seviyedeki varlığın insan olduğunu düşünün. Ve Kur'an-ı Kerim'in bir saadet davetiyesi olduğunu düşünün. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi midir? Bütün insanlar için. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kulluğu incelediğimiz zaman bir insanın 22. basamakta Allah'a kul olmayı başardığını görüyoruz. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya kul olacağına, şeytana kul olmaktan kurtulacağına dair Allah'a ahd vermiş. Allah-u Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdinizi yerine getirin, ifa edin. Demek ki Allah ile olan bir ahdimiz var. Allah-u Teala Rad suresinin
En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde bunu söyleyen Allah-u Teala, Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diyor. Onlar diyor, o insanlar ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Acaba bu ahd, fizik vücudumuzun ahdi nasıl bir ahd? Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu ahdden bahsediyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve elbuduni haza sıratı mustakim buyuruyor Allah-u Teala. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor ezelde. Şeytana kul olmaktan kurtulmanız için, kurtulacağınıza dair, kurtulmanız gerektiğine dair ben sizlerden ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte bu aldığım ahd var ediyor. O sırat-ı mustakimde bulunmanızdır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden ahd almış, Allah'a kul olacaksınız diye. Niçin istiyor bunu? Çünkü bu sizin mutluluğunuzun garantisidir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız, Allah'a teslim ettiğiniz 22. basamakta Allah'a kul olmayı başarırsınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu da bedeninizi de Allah'a teslim edersiniz ve ekber kul olmak şerefine erersiniz. 27. basamakta ise son teslim olan nefsinizi daimi zikre ulaştıktan sonra Allah'a teslim edersiniz ve azim kul olursunuz. Birinci kulluk sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. İkinci kulluk cennet saadetinin neresinde dünya saadetinin %90'ını size sağlar. Üçüncü kulluksa dünya saadetinin de %100'ünü sağlar. Hem cennet kanadının hem de dünya kanadının sahibi olursunuz. Zülcenahayn olursunuz. Allah'a kul olduğunuz zaman. Allah bu mutluluklara ulaşasınız diye oraya Kur'an-ı Kerim'e bunun standartlarını yerleştirmiş. Hepinizin kul olmasını istiyor Allah-u Teala Allah'a. Neden sevgili izleyenler? Neden sevgili öğrenciler? Çünkü Allah'a kul olduğunuz zaman cennetin de dünya saadetinin de sahibi oluyorsunuz. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Mutluluğun sahibi olmak. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı emrettiğine göre birinci kulluğun standartlarına gelin beraber bakalım. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayetlerinde diyor ki onlar ki Allah'a verdikleri misaki ahdi yerine getirmezler. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim Allah'a verdiği misaki yerine getirirse o takva sahibi olur. Allah takva sahiplerini sever diyor. Sonra ne diyor?
soruda diyor ki Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gireceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Ali İmran 198'de onlar takva sahipleri altlarına minvata rakan cennetlere gireceklerdir diyor. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ve özlifetül cennetin lil muttakine gayri vahid ha zâmatu adûne fî külli evvâbin hafîz buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunmuş cennet budur. Bütün hafiz olanlar için ve evvap olanlar için. Hafiz, başkalarının üzerinde bir muhafız taşıyanlar. Mürşidin ruhunu, devrin imamın ruhunu baştan üzerine taşıyıp mürşidlerine tabi olanlar. Evvap da meab olan, sığınak olan Allah'a vasıl olmuş, ulaşmış olup o ulaşma standartlarının sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından teslim edilmiş olan insanlar. Evvab, meaba ulaşan demek. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki Zalike yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine hakka ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yani, yol edinir. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa, o zaman o kişi nin ruhuna Allah meab olur, sığınak olur diyor. İşte burada Allah-u Teala'nın meab olması, sığınak olması söz konusu ve evvap da meaba ulaşan demek. Ve Allah-u Teala Allah'a verdiğimiz üç yemini yerine getirdiğimiz zaman bizim mutlaka cennete gireceğimizi kesinleştirmiş. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fetkuli fi ibadi vetkuli cenneti. Allah Teala buyuruyor: Ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini aşmış olan, mutmainne kademesine ulaşmış olan bir nefsten bahsediyor. Allah'tan razı ol. Beşinci kademe, Allah'ın rızasını kazan altıncı kademe ve tezkiye ol diyor. Bana verdiğin yemini yerine getir diyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra mı? Sonra da ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki buyuruyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Biliyorsunuz ki nefsimiz Allah'a ezelde yemin vermiş tezkiye olacağına dair. Nefsimiz, nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle nefsi emareyi tamamlar. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefsi levvameyi. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime. Dördüncü %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Beşincisi radiye. Altıncısı mardiye. Yedincisi tezkiye. İşte nefsimizin Allah'a verdiği yemin tezkiye olmak.
Allah Teala ruhumuzun Allah'a verdiği yemini, ruhun misak adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Misaki üzerimize 11 defa farz kılmış. 9 defa direkt olarak farz. 2 defa da 3 yeminimizle diğer 2 yeminimizle birlikte farz. Böylece ruhumuzun misaki üzerimize 11 defa farz kılınmış. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun ahdi 3 defa farz kılınmış üzerimize. Manası mutlaka bunların yerine getirilmesi, birinci kula ulaşmamız. Ne olur yerine getirirsek? Şimdi bakıyoruz. Misakimizi yerine getirmek için Allah Teala Fecr 28'de emrini veriyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha seslendiği kesin. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir. Bizde bir emanettir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve emir veriyor Rabbine geri dön. Ve fizik vücudumuzu sesleniyor Allah-u Teala. Fethuli fi ibadi. Ve o zaman kullarımın arasına gir. Ey fizik vücut diyor. Nefse seslenmesi, ey nefs, bana verdiğin yemini yerine getir ve tezkiye ol. Ruha seslenmesi, bana verdiğin misaki yerine getir ve fizik vücudun ölmeden evvel bana geri dön. Geri dönerek bana ulaş. Böylece bana verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücuduna sesleniyor. Nefsin tezkiye olduğu zaman, bana verdiği yemini gerçekleştirdiği zaman, ruhun bana ulaştığı zaman, bana verdiği misaki gerçekleştirdiği zaman, o zaman sen de bana verdiğin ahdi gerçekleştirmiş ve bana kul olmuş olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir. Yani sen de artık benim kulum oldun. Senden evvel kul olanların arasına gir. Sen de onlarla birlikte kul olmak şerefine er. Ve sonuç. 30. ayet-i kerime. Ve tfuli cenneti. Ve cennetime gir. İşte 3 tane yeminimiz. Bunları yerine getirmenin neticesi mutlak olarak Allah'ın cennetine girmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala'nın mutluluğa çağırdığı bir Kur'an-ı Kerim'le karşı karşıyasınız. Neticenin mutlaka Allah'ın cenneti olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Şimdi bütün bu safhalardan daha önceki bir safhaya ulaşmak istiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak cennet saadetinin sahibidir. Allah'a ulaşsa da ulaşmasa da, yani ulaşmadan da ölse, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra da ölse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi kurtuluşa ermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Yeter mi? Yetmez. Allah-u Teala arkasından diyor ki, Allah onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka cennetine ulaştıracaktır. Kendisine ulaştırdıklarını mutlaka cennete ulaştırdığı kesin olduğuna göre Allah'ın bir garantisi var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Söz veriyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse,
kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırırsa, kim nefsini tezkiye ederse, kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarır, Allah'a kul olma yolunda yeri aşarsa, onların hepsinin mutlaka cennet saadetine kavuşacağını kesinleştirmiş Allah Teala ve sahabe için de bu garantiyi veriyor. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için diyor ki, kim o ümmine bir resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet müjdesiyle müjdelendi diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söylediği açık ve kesin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz üçüncü basamakta sadece bir dilekle cennet saadetine ulaşacağınızı kesinleştirmiş Allah Teala. Diyor ki: "Ve men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahi leyat." Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bir yerde daha söylüyor. Hud suresi 29. ayet-i kerime Allah Teala Hud 29'da şöyle buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete mutlaka ereceklerdir. Kesinlikle ereceklerdir. Hidayet erenlerin ise gideceği yerin cennet olduğu ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Öyleyse Allah Teala herkesin Allah'a verdiği yeminini, misakini, ahdini gerçekleştirmesini istediği gibi Allah Teala herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini açık bir şekilde farz kılmış Kur'an-ı Kerim'ine. Farz kıldığına göre ne istiyor Allah Teala? Bunları mutlaka yerine getirmemize. Yerine getirirsek ne olacak? Allah'ın cennetine mutlaka gireceğiz. Eğer Allah'a teslim olmayı başarırsak, o zaman dünya saadetine de mutlaka ulaşacağız. Hepsi farz olduğuna göre ruhumuzun Allah'a teslimi de, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de, nefsimizin Allah'a teslimi de farz olduğuna göre Allah Teala hepsini mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Öyleyse Allah Teala bunları istediğine göre muradı ne? Bizi hem dünya saadetine ulaştırmak hem de cennet saadetine ulaştırmak. Öyleyse Allah Teala o teslimleri gerçekleştirin diyorsa ve bunu sadece bir dileğe dayandıracak kadar kolaylaştırmışsa, bütün insanların cennete ulaşması mümkün değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre, Allah onu mutlaka cennetine ulaştıracağına göre, bunu insanların üzerine farz kıldığına göre, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediğine göre, Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a ulaşmayı dileyerek, mürşidine ulaşarak, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ederek ve daha sonra fizik vücudundan nefsini de Allah'a teslim ederek bütün insanların cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşması konusunda bir davetiye çıkarmıyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesin bunları yapmasını insanların üzerine farz kılarak mutlaka bunları yapın diye emir vermiyor mu Allah Teala? Bunları gerçekleştiren insanlar da mutlaka cennete gireceğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil midir? Cennet mutluluğunda, dünya mutluluğunda yetmez. Bunları gerçekleştirenler mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine göre Kur'an-ı Kerim
bir mutluluk garantisi değil midir? Daha sonraki teslimleri, fizik vücudunu ve nefsini de Allah'a teslim etmeyi başaranlar için dünya saadetini de garanti eden Allah-u Teala bu garantiyi Kur'an-ı Kerim'de verdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil midir? Garanti ediyor Allah-u Teala. Cennet mutluluğunuzda, dünya mutluluğunuzda. Daha öteye geçelim. Kur'an-ı Kerim bir tarifnamedir. Ne yapacağız? Nasıl yapacağız da bu hedeflere ulaşacağız? A'dan Z'ye bütün asıllar ve detaylar Kur'an'da yer almıştır. Nasıl yapacağız? İşte insanların en büyük sapmaları burada gerçekleşiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar Allah'ın temel emirlerini unutmuşlar. Nasılın içerisinde zikir adlı bir ibadet var ve bu ibadet farzların arasında mevcut değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Ve Allah-u Teala zikri de farz kılmış. Bir, çok zikri de günün yarısından daha çok olan zikri de farz kılmış. İki, daimi zikri de farz kılmış. İşte Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَوَتِلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ Allah'ın ismini zikret. Demek ki zikir açık bir şekilde emredilmiş, farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikir işte Araf suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîrâ buyuruyor. Ey amin olanlar, Ashab suresi 41. ayet-i kerime, ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Her gün zikriniz, zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Ve Nisa suresi 103. ayet-i kerime, Feskürallâhe kıyâmen kûûden ve alâ cünübîm, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl yapacağız? Allah-u Teala yollarını gösteriyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Daha dilediğimiz andan itibaren Allah işitecek, bilecek ve görecek. Ve derhal cennet mutluluğunun sahibi kılınacağız. Allah'a biz ulaşmayacağız. Allah bizi kendisine ulaştıracak. Bizim yapmamız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek.

Allah'a ulaşma sonucunun insanı ulaştıracağı cennet saadetine niyetin varlığı tek başına bir insanı ulaştırmaya kafidir. Öyleyse bu kadar kolay mı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bu kadar kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah bunu garanti ediyor. Bir başka şeyi de garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. Şimdi anlıyor musunuz Allah Teala niçin Allah sizin için güçlük dilemez? Allah sizin için kolaylık diler diyor Allah Teala. Niçin böyle söylüyor? Çünkü sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün insanları cennetine almaya hazır Allah Teala. Garanti ediyor mu? Garanti ediyor. İşte Velas suresi şöyle söylüyor. Vel asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanların hepsi cehenneme gidecek. İllellezine amenu. Ama amen olanlar hariç diyor. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennem olmayacaktır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar hariç. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Öyleyse böyle bir dizaynda bir defa sadece bir dilekle eğer siz cennete girmeyi hak ediyorsanız şükredecek çok şeyiniz yok mu sevgili kardeşlerim? Bunca insan yaşıyor dünya üzerinde, 7 milyar insan ve bu insanların %99'u Allah'ın hakikat 99'undan fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar değil. Size ne mutlu değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu sırrı biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı sırrını biliyorsunuz. Niçin sır diyorum? Din alimleri, ilahiyat fakültelerini bitirenler, bütün dünyada din tahsil edenler, onların %99'undan fazlası bu büyük hakikatten haberdar değiller. Bir tek dileğin insanı Allah'ın cennetine ulaştıracağından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu bir cennet saadeti. Gördünüz ya, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi her şeyden evvel. Çünkü mutlaka Allah'a ulaşmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış Allah Teala. Bir saadet garantisi, kim dilerse onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah Teala, garanti ediyor. Sonra da reçeteyi veriyor. Ben dilediniz mi arkası geliyor diyor. Tamam. Ama diyor ben sizin sadece cennet saadetinin sahibi olmanızı istemiyorum. Dünya saadetinin de sahibi olmalısınız. Ama bu cennet saadeti kadar kolay elde edilmez diyor Allah Teala. Dünya saadetinin %100'üne daimi zikirle ulaşabilirsiniz diyor. Dünya saadetinin yarısı ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman elde edilir. Ama dünya saadetinin tamamı daimi zikirle elde edilebilir. Ama Allah Teala onu da garanti ediyor. Bunun için bütün insanların Allah'a teslim olmasını farz kılmış. Ve bu farzın muhtevası açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Dünya saadetini daimi zikrin dışında da elde etmeniz mümkün değil mi? Mümkün. Ne zaman bir insan kendisini başkalarına yardım istikametinde vakfederse,
kendisini başka insan

0: onlara yardıma hasrederse, o safhada bir çalışmanın sahibi olursa kişi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman o kişi bırakınız başka birini mutlu etmek konusunu, ona ulaştırmasını ve o kişiyi mutlu etmesini, daha onu tatbikata koyduğu andan itibaren, yani ben falancaya nasıl yardım edebilirim, ona bir güzelliği nasıl ulaştırabilirim, onun mutlu olması için nasıl bir şey yapabilirim diye düşünmeye başladığı andan itibaren o kişi Allah'ın ülkesinde yaşar. Bir üçgen düşünün sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da hayrın, istediğimiz hep hayır olacağı için o süre içinde hayrın teşkil ettiği bir üçgen. Birinci kenarı Allah teşkil ediyor, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı da işlediğiniz hayır. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üstünde Allah'ın aleminde yaşıyorsunuz. Sıfır noktasının altı negatif alem, zülmani alem, şeytana ait alem. Ne zaman başkalarına haddini bilmek üzere harekete geçmişseniz, ne zaman birilerine onları üzecek bir şey yapmak üzere harekete geçmişseniz, ne zaman insanlara hakaret etmek gibi bir hedefiniz varsa, onlara zarar vermek istiyorsanız, böyle bir şeyin talebinde olduğunuz andan itibaren siz şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın temsil ettiği, ikinci kenarını nefsinizin afetlerinin temsil ettiği, üçüncü kenarında işlediğiniz şerrin temsil ettiği bir zülmani alemde yaşarsınız. Mutsuzluk üçgenidir bu. Öyleyse daimi zikrin size ulaştıracağı sonsuz mutluluk, sürekli mutluluk, daimi zikre ulaşmadan da elde edilebilir. Kendinizi başkalarına yardıma adadığınız sürece bu yardımı onlara mutluluk verecek olayları tahakkuk ettirmek için Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, kuvveti, vücudu, elinizdeki vasıtaları, her şeyi başka insanların mutluluğuna medar olmak üzere seferber ettiğiniz zaman daimi zikirde olan birisinin yaşadığı hayatı yaşarsınız. Bu sonsuz bir mutluluktur. Öyleyse bütün bunların ötesinde Allah'ın size verdiği güzellikleri düşünün, nimetleri düşünün. Eğer insanlarla iyi bir geçinmenin içindeyseniz, eşinizle, çocuklarınızla, etrafınızdaki insanlarla iyi bir diyaloğun içindeyseniz, siz onlarla beraber olmaktan mutluysanız, onlar sizinle beraber olmaktan mutluysa, mutluluğunuz için çok sebepler yok mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Düşünün bakalım. Gören gözleriniz varsa, işiten kulaklarınız varsa, konuşabilen bir diliniz varsa, bildiğiniz çalışıyorsa, hazım sisteminiz çalışıyorsa, böbrekleriniz çalışıyorsa, akciğerleriniz çalışıyorsa, zihniniz çalışıyorsa, vücudunuzdaki mitokondriler elektrik enerjisi üretip sizi hayatta tutuyorsa, ne kadar çok şükredecek şeyiniz var, dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok şükredecek şeyiniz var? Allah size mal vermişse, araba vermişse, ev vermişse, giyecek elbise vermişse, yediğiniz yemeklerden sevk alabiliyorsanız, bunların hepsinin nimet olduğunu hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunlardan herhangi birisine sahip olmayan bir insanın sırf ona sizin bedavadan sahip olduğunuz o güzelliğe sahip olabilmek için bütün servetini harcayabileceğini biliyor musunuz? Gören gözlerin sahibisiniz. Görmeyen bir insan elindeki bütün serveti, milyarları sadece gözlerinin görmesi için vermeye hazırdır. Böbrekleri çalışmayan bir insan, bütün uzuvları ayrı ayrı düşünün. Her birinde siz hiçbir bedel ödemeden Allah'ın size ihsan ettiği o güzellikleri yaşıyorsunuz. Ve onca güzelliğin sahibi olduğunuzun farkına bile varmadan yaşıyorsunuz. Ne zaman huzursuz olursanız Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Huzurlu olmak için, mutlu olmak için çok sebebinizin var olduğunu, Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için çok sebebinizin var olduğunu düşüneceksiniz. Eğer tasavvuftaysanız, tasavvufun içinde yaşıyorsanız, mürşidiniz var ise, sizinle beraber başka kardeşleriniz de Allah'ın yolunda yolcuysalar, siz mutlu bir topluluk içindesiniz. Bunun için de çok şükretmeniz gerekmez mi Allah-u Teala'ya? Bir gün yollardan geçerken ağaçlara dikkatle bakın. Onların yeşil yapraklarına, çiçeklere, denize, gökyüzüne, gökyüzünün mavisine, bulutun beyazına. Ve hatırlayın, siz bir sokaktan yüzlerce defa geçtiğiniz halde onların güzelliğinin o ana kadar farkında değildiniz. Tıpkı sizde olan nimetlerin farkında olmadığınız gibi. İşte o bir açış noktası olması gerek sizin için. O etrafınızdaki ağaçların, çiçeklerin, yaprakların, gökyüzünün, suların güzelliğini hissettiğiniz andan itibaren geçmişinizi düşünün. Onlardan tat alamadığınız, farkına bile varmadığınız bir dünyada, bir güzellikler dünyasında yaşadığınızı fark edeceksiniz. Kendinizde mevcut olanlar içinde aynı statüde hareket edin. Kendinize dikkatle bakın. Sadece fizik vücudunuzdan bahsettim. Bir nefsiniz var, düzelme yolunda. Bir ruhunuz var, Allah'a ulaşmış. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki, artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Ali ise başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
2: Muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve tekrar öğrenciler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bu güzel günlere bir esir sohbetiyle daha, bir dini sohbetiyle daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Elimiz sizlerle birlikte olacaklar az sonra. Ben hiç vakit kaybetmeden hemen hattımızda bulunan muhterem efendimize dönüyorum. Muhterem efendimize öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Ellerinizden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz. Çok kıymetli dualarınızı beklerken bugünkü bu esir sohbetinizde de sizi muhterem dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Hürmetle mübarek ederinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz de hepinizin gözlerini öperiz Berhan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri hamdolsun ki bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli varlık olan insan mutlu olmaya layıktır. Bu hedefe ulaşabilmek için insanoğlunun bir şeyleri vücuda getirmesi, bir güzelliği yaşaması söz konusu. İşte böyle bir dizaynda bu güzelliğin adı hidayettir. İnsanoğlunun hidayete ermesi üç ayrı safhayı ihtiva eder. Fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve en başta da ruhun Allah'a teslimini içerir. Öyleyse bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman hidayet kavramının

ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti ve nefsin hidayeti söz konusu. Öyleyse bu hidayetleri bir muhteva olarak Kur'an-ı Kerim alıyor bünyesine. İnsanoğlunun üç tane vücutla oluşturulduğunu biliyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah insanı şekillenmiş bir balçıktan halk etti. Böyle kat haletmem insani min salsalin min hameyin mesnun. Bu halk edilen fizik vücudumuzdur. Allah Teala buyuruyor ki ve nefsin ve ma sevaha, o nefse ve onu seva edene, nefsimizde seva ettiğini buyuruyor Allah Teala. Ruhumuza girince ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse üfürülen bir ruh, halk edilen bir fizik vücut ve seva edilen bir nefsle insanoğlu bir üçlüyü temsil eder. Bir üçlüyle yaratıldık. Üç ayrı cesetten oluşuyoruz. İşte böyle bir statüde insanoğlu vücuda gelmiş. Ve hidayet kavramı da bu üç vücudun içinde bir bütün oluşturuyor. Allah-u Teala ruhun hidayeti konusunda Âl-i İmrân 73'te şöyle buyuruyor. İnnel hidâ hidâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el-hidâ hidayet hidâllâh Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesinde gene Allah-u Teala aynı konuyu işliyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Allah Teala buyuruyor men yehdillahi fehüvel müfted. Allah kimi kendisine ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Bu üç ayet-i kerime insanın ruhunun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu buyuruyor. Ayet suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul bi'as ederiz. Vazifeli kılırız, yaratırız. Onu da dünyaya getiririz. Göndeririz. O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu buyuruyor Allah-u Teala. Buradaki dizayna göre bir insanın şeytana kul olmaktan kurtulması onun hidayete ermesini ifade ediyor. Öyleyse
İkinci hidayet fizik vücudumuzla alakalı ve fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını içeriyor, ihtiva ediyor. Bir üçüncü hidayet nefsimizle alakalı. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Ya eyyühellezine aminu aleyküm enfiseküm la yedülüküm men dalle izah fedeytüm. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, nefslerinizi teskiye etmek, temizlemek, barıtmak üzerinize borçtur. Siz hidayete adım attığınız zaman, siz hidayette olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Neyse, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize farzdır diyen Allah Teala, nefsleriniz üzerinizdedir diyerek nefslerin tezkiye edilmesini insanların üzerine farz kılan Allah Teala, siz hidayette olduğunuz zaman velayette olanlar size bir zarar veremezler diyor. Nefs açısından bir hidayetin de söz konusu olduğunu buyuruyor Allah Teala. Zümer Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben ve teşabihen ve saniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirir diyor onların benzerlerini, yani nurlarını. Taksirin ve minni cülüdühün ve kulübühün ilâ zikrullah. Onunla Allah'tan gelen umurlarla o kişinin derileri, cildi ve kalbi ürperir.

Sana ayet-i kerimenin üçünde Allahu nezzele ahsenül hadisi kitaben müteşabiyen ve saniye takşerizu min hücredi lezine yaşanır abeyim sümme tel'in hücredihim ve kulübihim ila zikrullah diyor. Rablerine karşı huşu sahibi olurlar ve derileri, vücutları titrer. Temizlenir. Allah'ın zikriyle bir temizlik ameliyesi gerçekleştirilir. Zalike hüdallahu yehdi men yeşâ ve men yüldür fe mâ lehu min hâlin. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Gönderdiği nurlarla nefsin kalbinin aydınlanması, nurlanması o hidayettir diyor Allah-u Teala. Ve kimi isterse Allah Teala bu nurlarıyla hidayete erdireceğini ama kim de hidayete ermeyi dilemezse, velayette kalmayı dilerse onların da hidayetinin söz konusu olmadığını, mümkün olmadığını ifade ediyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanoğlu üç ayrı cepheden hidayeti yaşar. Fakat buradaki üç hidayetten bir tanesi kesin hidayet, teslim noktadan bir hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması. Ruhumuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve Allah'a teslim olur. Ve ruh için hidayet tamamlanmıştır. Ama fizik vücut için hidayet bu noktada yani 21. basamakta, 22. basamakta tamamlanmamıştır. Ne zaman fizik vücut ahsen olursa yani Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirirse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ne zaman işlemezse, hiçbir zaman işlemeyecek bir hüviyete kavuşursa, işte o zaman fizik vücutta Allah'a teslim olur. Fizik vücudun hidayeti orada tamamlanır. Ne zaman nefsimizde içindeki bütün afetler yok olarak Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman fizik vücudumuz için de nefsimiz için de aynı şey husule gelir. Yani nefsimiz de sonuncu teslim olarak Allah'a teslim olur. İşte nefsimizin hidayetinin tamamlanması burada tahakkuk eder. Öyleyse hidayette olmakla hidayete ermek birbirinden farklı hususları ihtiva eder ve basamaklar da değişik bir hüviyetle karşımıza çıkar. 22. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. 27. basamakta da nefsimiz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. Öyleyse hidayetlerin her birisi bir başka cepheden teslimi içerir. İşte standartlarda bir dizayn ile her şey en güzel şekilde ulaşır. Birinci hidayet
Yani ruhumuzun Allah'a teslim olması bize cennet saadetini mutlak olarak sağlar. Ama dünya saadetinin yarısını. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması daha üst seviyede bir cenneti dünya saadetinde %90'ını sağlar. Nefsimizin Allah'a teslimi ise daha üst seviyede cennetle dünya saadetinin bütününü sağlar. Böylece hidayetlerin değişik standartlarda oluştuğunu ve bu değişik standartların bir insanı en güzele ulaştırmak üzere Allah Teala tarafından dizayn edildiğini görüyoruz. Kainatı insan için yaratan Allah Teala insanların hidayetini farz kılmış. Muhteva teslim olma açısından ele alınıyor. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yeteküm el azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nisa 58'de Allah Teala inna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha buyuruyor. Allah emanetleri onların ehli olan, sahibi olana Allah'a teslim edin buyuruyor. Bu dünya üzerindeki emanetlerin sahibine teslimi şeklinde değerlendirilmemeli diye düşünüyoruz. Çünkü Allah Teala emanetleri çoğul olarak kullandığı halde emanetlerin sahibi olan ehli kelimesini tekil olarak kullanmış. Yani Allah Teala'nın burada kullandığı ifade onun açısından değerli ve geçerli. O Allah olarak, yaratıcı olarak insanları yaratmış, üç ayrı vücutla her birine açıkça anlıyoruz ki teslim görevi vermiş. Hepiniz Allah'a teslim olacaksınız. Emri nefsimize de, ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da verilmiş. İşte böyle bir vakadan hareketle bir yerlere ulaşıyoruz. Hepimiz için söz konusu olan Allah'a teslim olmanın şerefini ve mutluluğunu yaşamaktır. Bu hepimiz için hem haktır hem de vazifedir. Öyleyse basamaklar süresince hidayetimizin safhalar arz ettiğini görüyoruz. Birinci safhada hidayete ermeyi biliyoruz. İkinci safhada bunu gerçekleştirmek üzere mürşidimize ulaşıyoruz. Üçüncü safhada ruhumuzu Allah'a ulaştırıp ona teslim ediyoruz. Birinci hidayet tamamlanıyor ilk teslimle. Dördüncü safhada fizik vücudumuzu ahsen kılıp Allah'a teslim ediyoruz. İkinci hidayet tamamlanıyor. Fizik vücudumuzun hidayeti. Ve beşinci safhada daimi zikirle nefsimizi de Allah'a ahsen kılarak teslim ediyoruz. Nefsimize hiç afet kalmıyor. Ve hidayetler burada tamamlanıyor.
Öyleyse Allah-u Teala'nın indince 28 basamaklık bir dizaynın 28'ini de içine alan bir muhtevayı görüyoruz. Çünkü daimi zikrin ötesinde salaha ulaşmayı da Allah-u Teala dizayn etmiş. Öyleyse bu dizayna göre basamakları yerlerine oturttuğumuz zaman Allah'ın ezelde elesi bir Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra nefslere, ruhlara ve fizik vücutlara emir vererek onlardan aldığı ahdin, misakin temel muhtevasının Allah'a teslimler olduğunu idrak ediyoruz. Ruhumuzu Allah'a teslimi, bunu gerçekleştirmeyi Allah'a misak vererek garanti etmişiz. Fizik vücudumuzun da nefsimizin de teslimini ihtiva eden yeminimiz ve ahdimiz söz konusu. Öyleyse Allah'a ruhumuzun teslimi, Allah'a içimizin teslimi, Allah'a nefsimizin teslimi ezelde Allah'a verdiğimiz üç teslim yemini ve nihai safhada sonunu da içeren, sonunu da ihtiva eden üç olayında sonunu da ihtiva eden bir bütünle karşı karşıyayız. Allah Teala hiçbir şeyini yarım bırakmıyor. Öyleyse basamaklara müracaat ettiğimiz zaman cevapları net olarak alıyoruz. Biliyorsunuz birinci safhada, birinci basamakta herkes bulunur. İnsanlar olayları yaşar. Herkes yaşar. İkinci safhada olayları yaşayan insanların bir mukayese yapması lazım, muhakeme yapması lazım, düşünmesi, olayları karşılaştırması lazım. Bir karara varmak üzere. Ve bu karar önemli bir karar. Bu kararla hepimiz için söz konusu olan bir sonuç alınacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Bu ilk teslimin kararı. Aslında böyle bir dileği Allah'a ulaşmayı dilemenin ötesine taşımamız söz konusu. Allah'a teslim olmayı dilemek. Başlangıç itibariyle Allah'a teslim olma keyfiyeti ruhun teslimiyle birinci safhasına oturur. Ama böyle bir dizaynın 22. basamakta tahakkuk edebilmesi için birçok safhadan insan olmanın geçmesi gerek. Kur'an-ı Kerim bütün bu standartları en açık şekilde ortaya koymuş. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Ruhunu Allah'a teslim etmeyi dileyen birisi.
Ruhunu o kişi Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyen birisi oluyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyen birisi oluyor. Yani kişi başlangıçtan itibaren Allah'ın kendisine verdiği ruhu da, fizik vücudu da, nefsi de Allah'a teslim etmek konusunda bir kararın sahibi oluyor bir süreç içerisinde. Başlangıçta bir rehine olan nefsimiz, fizik vücudu Allah'a teslim ettikten sonra rehinelik sıfatından soyunur, ayrılır ve o da bir emanet olur. Allah'a teslim olacak bir emanet. Öyleyse üç tane vücudumuzdan, ruhumuzdan, fizik vücudumuzdan ve nefsimizden sadece bir tanesi nefsimiz rehinedir. Fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Bu rehinenin görevi kendine düşen temizlik ameliyesini yaparak ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Bu iki teslim tamamlanana kadar nefsimiz vücudumuzun içinde, fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Fizik vücut Allah'a teslim olduktan sonra artık fizik vücudumuz Allah'a ait olduğu cihetle onun içinde bulunan nefsimizin rehine olma özelliği kayboluyor. Çünkü artık fizik vücudumuz bizim değil. Fizik vücudumuzun mekanı olan, nefsimizin mekanı olan fizik vücudumuz Allah'a teslim olunca, Allah'ın olunca burada söz konusu olan başka bir muhteva. Öyleyse tanıma var şeyde galiba. Öyleyse buradaki muhteva değişik bir hüviyet kazanıyor. Demek ki Zesir Suresinin 38. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala'nın sözü şu: küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri derecelere göre rehinedirler. Bu derecelerin muhtevası itibariyle nereye kadar rehinedir nefs? İktisap ettiği dereceler onu rehinelikten kurtaracağı yere kadar rehinedir. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Bütün güzelliklerin sergilendiği bir muhteva, teslimler dizisi. İşte böyle bir dizaynı ...28 basamak boyunca kazandığı muhtevalar itibariyle değerlendirirsek görüyoruz ki biz evvela Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi diliyoruz. Bu insanların yaptığı mukayeseler, mahkemeler, neden Allah-u Teala bu olayı başkasına değil de bize verdi şeklindeki bir mantık dizisi içerisinde sonuç aramalar bir insanı mutlaka bir karara götürmeli. Allah'a ulaşmayı dilemek.
Ne zaman böyle bir karar verilirse, bu kararın var olduğu noktada, kalbimizde ortaya çıktığı noktada Allah Teala onu işitir, bilir ve görür. İşte burası dördüncü basamaktır. Allah'ın işitmesi, bilmesi ve görmesi. Bundan sonraki basamağa baktığımız zaman Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli ettiğini görüyoruz. Yani üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bizi üçüncü basamaktaki muhtevamızla gören, işiten ve bilen, hep kalbimize bakan Allah Teala burada bir sonuca ulaşır. Biz Allah'a ulaşmayı diliyorsak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diliyorsak, Allah da mutlaka bizi, ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse iki muhteva karşılıklı olarak tahakkuk eder. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileriz. Allah da bizim ruhumuzu kendisine ulaştırmayı diler. Ve o üstlenir. Sonuca ulaşmayı, ruhumuzun Allah'a ulaşarak ona teslim olması vetiresini, fenomenini Allah üstlenir. İşte böyle bir dizaynla başlarız. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın da bizi kendisine ulaştırmayı dilemesi, birincisi üçüncü basamak, ikincisi dördüncü basamak. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli neticesinde beşinci basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan Hicab-ı Mesure adlı bir perde, bizim irşat makamından nefret etmemizi oluşturan, sevmemizi, ona muhabbet duymamızı engelleyen bir perde, irşat makamıyla mürşidimiz de bizim aramızdan Allah-u Teala tarafından alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. O vakra sebebiyle biz olayların manasına varamıyoruz. İrşatla alakalı mürşidin sözlerini değerlendiremiyoruz. Manaya varamıyoruz. Kulaklarımız duyuyor, beynimize de iletiyor, aklımıza da iletiyor ama aklımız onun manasına ulaşamıyor. Tabiatıyla daha manaya ulaşmamız söz konusu olmadığına göre kalbimize indirsek de onu idrak edemiyoruz. Çünkü nefsimizin kalbinde ekinnet var. Yani idraki önleyen bir ilahi bilgisayar. İşte Allah-u Teala ekinneti alıyor. Yedinci basamakta ve yerine ihmat koyuyor. İrşada mütalik hususları idrak etmemizi sağlayan bir ilahi konfigür sistemi.
İşte böyle bir olayla karşı karşıyayız. Yedinci basamakta amin olunuz. Biz artık Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen ve sadece dilemekte kalmayan, buna ait şartları da tamamlamış olan birisi oluruz. Gerçek anlamda amini olmak bu kalp şartlarını beraberinde getirir. Hicab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalbin içindeki ikinetin alınarak yerine ihmat konması bu muhtevanın birer işaretidir. Böylece Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen, yani birinci hidayeti dileyen bir insan oluruz. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Ve sekizinci basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Dokuzuncu basamakta bu olay gerçekleşir ve biz kalbi Allah'a döndürülmüş bir insan oluruz. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ama kalbimiz mühürlüdür. Bu sebeple kalbimizden içeri giremezler. Nefsimizin kalbinden içeriye giremezler. Ama rahmet sızmaya başlar. İşte böyle bir sızıntı 12. basamakta nefsimizin kalbinde %2'ye kadar ulaşan bir nur birikimi sağlar. Bu noktadan itibaren bu nur birikiminin sağlanmasıyla birlikte biz huşu sahibi oluruz. Allah'tan mürşidimizi sorarız hacet namazıyla, gösterir Allah Teala ve ona ulaşırız. 13. ve 14. basamaklar. 14. basamakta kalbimizin geri kalan 3 şartı da tamamlanan mürşidimize ulaştığımız, önünde de sürekli tövbe ettiğimiz, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi sıfatıyla tövbe ettiğimiz an olay tamamlanır. Nefsimizin kalbinin mührünü Allah Teala açar. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini nefsimizin kalbinden söker, alır ve nefsimizin kalbinin içine iman kelimesini yazar ve mümin oluruz. Burada 7 tane kalp şartı tamamlanmıştır. Allah kalbimizdeki ekinleti almıştır. 1. Yerine ihfat koymuştur. İdraki sağlayan bir müessese koymuştur. 2. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. 3. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açmıştır. 4. Bundan sonra Allah Teala bizi huşuya ulaştırıp mürşidimize ulaşmamızı sağlamıştır. Ve 3 kalp şartını daha takip etmiştir mürşidimize ulaştırınca. 5. Allah'ın kalbimizin mührünü açması, nefsimizin kalbinin. 6. kalbimizin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala'nın alması. 7. kalbimizin içine Allah'ın imanı yazması. İşte bu noktada Allah'tan aldığımız bu 3 nimetle birlikte daha birçok nimetler alırız. Devrin imanının ruhu başımızın üzerine gelir, yerleşir. Sonra bütün günahlarımız sevaba çevrilir. Ruhumuz Allah'a doğru
yola çıkar. Nefsimiz nefs tezkiyesini başlar. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlar. Allah bir derecelik bir kazancımıza eskiden 10 kat verirken 100 kat vermeye başlar. Ve bir de zikir yaptığımız zaman rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavatla göndermeye başlar kalbimize. Böyle bir dizaynda başlarız zikre. Zikir bize bir şeyler sağlar. Allah'ın bu dizayn içerisinde zikrin oluşturduğu bir kalp temizliği müessesesi var. Böyle bir konuda kalbin temizlenmesi asıl.

Özellikle fazla alakalı bir konu devreye girer ve nefsimizin kalbindeki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Fazlaları kendisine çekip etrafını toplamaya başlar. İşte bu toplama nefsimizin kalbinde bir güzelliği vücuda getirmeye başlar. Nefsimizin kalbinde ruhumuzun hasletlerine eşit fazl partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bu toplantı bir bütünü oluşturacaktır. Öyleyse buradaki sisteme baktığımız zaman nefsimizin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimi görürüz. Burası nefsi emareyi ihtiva eder. Bu nefsi emare kademesinde nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi sağlanmıştır. Yani nefsimizin kalbinden %7 afetler, Allah'ın emirlerine karşı gelen yasak ettiği fiilleri mutlaka işleyecek olan afetlerden %7'si eksilmiştir. Yerlerine %7 Allah'ın nurlarından oluşmuştur. Fazıllardan. Ve nefsi emare kademesini aşarız. İkinci bir %7 nur birikimiyle nefsi devamiye ulaşırız. Nefsini kınayan bir hüviyete geliriz. İkinci defa %7 nur birikimi oluşur. Birinci %7 nur birikiminde hidayete varmak üzere vücudumuzdan ayrılan ruhumuz birinci kata çıkar. Nefsi emmare. Nefsi devam eder, ikinci kata çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime üçüncü %7 nur birikiminde gerçekleşir. Allah'tan ilham almaya başlarız. Ruhumuz da üçüncü gök katına kadar yükselmeye başlar. Sonra dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne doyuma ulaşırız. Allah'ın verdiği her şey artık bizim için yeterlidir. Ruhumuz dördüncü gök katında. Sonra Allah'tan razı oluruz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhumuz beşinci katta. Allah bizden razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhumuz altıncı katta. Ve neticede yedinci defa %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbindeki nurlar huşuda kazandığımız %2 nur ile birlikte %51'e ulaşır. Böylece bir bütün görünür. Nefsimizin kalbinin %50'den daha fazla nurla dolduğu bir nokta. Bu noktada ruhumuz yedinci gök katına ulaşmıştır. Yedinci gök katının yedi tane alemini geçmiştir. Sitet-i Münta'dan sonra da Allah'ın zatına ulaşmıştır. 14. basamaktayız. Ve ruhumuz Allah'a dönmüştür. Allah'ın zatında da ifna olup yok olmuştur. Ve böylece ruhumuzun yaratılış gayesine uygun olan sonuç elde edilmiştir. Allah'tan gelen ruhumuz Allah'ın zatına geri dönmüş, Allah'ın zatında kaybolmuş, Allah'a teslim olmuştur. Böylece birinci teslim tamamlanmıştır. Ruhumuzun hidayeti tamamlanmıştır. Ama henüz fizik vücudumuzun ve hidayeti tamam değildir. Velayetin birinci makamı fena makamıdır. 22. basamaktayız. Burada nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Sonra Allah Teala ruhumuza bir taht ihsan edecektir. Bu tahtın sahibi olacağız. Beka makamında bulunacağız. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşacak. Daha sonra zühd makamının sahibi olacağız. Zikrimiz günün yarısından öteye taşacak. Ve o zaman nefsimizin kalbindeki nurlar

%81'e yükselecek. Nefsimiz hala fizik vücudumuzun içinde bir rehine. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamıza sebebiyet veren nefsimizdeki aklanmalar ve rehinenin gök katlarının kilitlerini açabilmesidir. Her katın %7'nin birikimiyle anahtarı rehinededir. Rehine anahtarları birer birer ele geçirip gök katlarının kilitlerini ruhumuz için birer birer açar ve sonuçta ruhumuz Allah'a ulaşır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nereden anlarız teslim olduğunu? Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu özelliği kazanmasıyla birlikte ruhumuzdan sonra fizik vücudumuzda Allah'a teslim olur. Bu teslimle birlikte fizik vücudumuzun da hidayeti tamama ermiştir. Önce ruhumuz Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Sonra da burada 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlamıştır. Bundan sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaşmadan evvel Allah'a fizik vücudumuzu teslim ettiğimizde kadar nefsimizin kalbindeki nurlar %91'e ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %100 olur. Bize yalnız zemin kat gösterilir. Daha sonra birinci kattan itibaren bütün gök katları birer birer gösterilecektir. Zemin kat gösterildiği sürece Ulul Elbab makamındayız. Birinci kattan itibaren gök katları gösterilmeye başlandığında İhlas makamındayız. Burada nefsimizde %100 aklanma sağlandığı için, nefsimizin kalbi %100 afetlerden kurtulduğu için nefsimiz de Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasıyla nefsimizin rehine olma özelliği biter. Çünkü fizik vücudumuz artık bizim değildir, Allah'ındır. Öyleyse sahibi rehineyi azat eder. Ve rehine de Allah'a teslim olacak bir emanet haline gelir. Ve daim zikirle birlikte Allah'a teslim olur. Böylece fizik vücudumuzun hidayetinin bütünlenmesinden sonra Allah'a teslimle nefsimiz de Allah'a teslim olarak hidayetini tamamlar. Üç hidayetin birincisi 22. basamakta tamamlanmıştır ruhun Allah'a teslimiyle. İkincisi 25. basamakta tamamlanmıştır fizik vücudun Allah'a teslimiyle. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslimiyle tamamlanmıştır. Nefsimizin Allah'a teslimiyle. Ve Allah Teala bütün gök katlarını gösterdikten sonra bizi Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Ve Tövbe-i Nasuh'tan sonra dört kademe Allah'a kul olma devam eder. Sonra Allah'a köle oluruz. Ve burası konunun son merhalesidir artık. Üç teslimimiz de tamamlanmıştır. Öyleyse İslam'ın beş safhasında üç tane hidayet oluşuyor. Birinci safhada Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı diliyoruz. Dilediğimiz anda cennet bizim oluyor. İkinci safhada mürşidimize ulaşıyoruz. Ve
hidayet başlıyor. Nefsimizin kalbinde temizliklerle beraber. Burası ikinci safhadır. Daha üstün bir cennetin sahibi oluyoruz. İkinci cennet. Ne zaman ruhumuzu Allah'a ulaştırıp teslim edersek, daha üstün bir cennetin, üçüncü cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin de yarısı bizim oluyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, fizik vücudumuzun hidayetinde, beşinci cennetin, dördüncü cennetin sahibi oluyoruz. Ve dünya saadetinin %90'ına sahibiz. Fizik vücudumuzun tesliminden sonra daimi zikirle nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Beşinci cennetin sahibi oluyoruz. Selaha ulaştığımız zaman altıncı cennetin sahibi oluyoruz. Ve ihlas makamında mutluluğumuz, dünya saadetimiz %100'e ulaşmış durumda. Artık öyle devam ediyor. Ve ne zaman Allah'a köle olabilirsek en üstteki 7. cennete ulaşıyoruz. Dünya saadetimiz gene bütünüyle devam ediyor. Öyleyse 3 hidayet ruhumuzun Allah'a teslimiyle birincisini, fizik gücümüzün Allah'a teslimiyle ikincisini, nefsimizin Allah'a teslimiyle üçüncüsünü yaşadığımız 3 ayrı hidayet türüdür. Ve nevi şahsına münhasırdır her biri. Birbirinden farklı özellikler gösterir. İşte böylece Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olmak şerefine, İslam olmak şerefine ereriz. Allah'a teslim olmuş birisi oluruz ruhuyla, beçiyle, nefsiyle. 3 hidayeti tamamlamış bir insan oluruz. Allah-u Teala'nın hepinizi 3 hidayetin tamamına, dünya saadetinin bütününe, cennetlerin en üstününe layık görmesi ve bu hedeflerin hepsine ulaştırması dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı ve rahmetullah.

0: Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah Teala'nın huzurunda bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyorum. Konumuz cehalet ve ilim. Cehaletin sahipleri cahil adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. İlmin sahipleri de alim. Yunus diyor ki ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İşte Allah-u Teala'nın indinde insanlar iki gruba ayrılıyor. Cahiller ve alimler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cahillerin ve alimlerin biz aynılar beraberce bakıyoruz. Cahiller ve alimler. Allah-u Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Tabiatıyla Allah'ın ilmi her şeyden evvel kendini bilmektir. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini tanımaktır. Allah-u Teala ilminden bahsediyor. İlmin muhtevasını veriyor ve konu üç tane sınıf içeriyor. Cahiller, kendilerine ilim verilenler ve ilmin sahibi olanlar, ilim sahibi olanlar. Cahiller ve kendilerine ilim verilmeyenler aynı kategorinin içindeler. Kendilerine ilim verilmeyenler, ilmi hak etmeyenler. Bunlar cahiller olarak adlandırılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehalet, ilim sahibi olamamak. Bir, hiçbir ilmin sahibi olmayan insanlar var. İlim sahibi olmayanlar, bu yüzden cehaletin sahipleri. İki, ilim sahibi olduklarını zanneden, hatta bu konuda okullar bitiren, diploma alan, üniversite mezunları, doktora yapmış olanlar, profesörler, doçentler, bir başka konuyu içeriyor. Faydasız ilmin sahipleri de cehalet grubu içerisinde kabul ediliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Öyleyse birinci grup cahiller gerçekten hiçbir ilmin sahibi olmayanlar. Cahillerin birinci grubu, ikinci grubu bir ilim sahibi olan ama ilimleri ne kendilerine ne de başkalarına fayda sağlamayanlar. Sonra kendilerine ilim verilenler geliyor. Birinci grup cehalettekiler sadece 28 basamağın birinci ve ikincisini paylaşabilirler. İkinci basamakta onlar artık yoktur. Çünkü kendilerine ilim verilmeye başlanmış olan insanlar oluyorlar. Kendilerine ilim verilenler üçüncü basamaktan 25. basamağa kadar ulaşıyorlar. 26. 27. ve 28. basamağın 4. mertebesine kadar ilim sahibi olanlar var.

Sonra ilim sahibi olanların ikinci grubu geliyor. Münkerden nehyeden ve marufla emredenler. 28. basamağın 5. mertebesi. Sonra da ilim sahibi olanların 3. grubu geliyor. Bütün kavimlerdeki resimler. Sonra en üst bölüm geliyor. Devrin imamları. İlim sahibi olanların 4. mertebesi, en üst mertebesi. Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin içinde ilim sahibi olanlar söz konusu olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in lafzını açtığınız zaman, Allah'ın evliyası olduğunuz zaman

kişinin hikmet sahibi olması söz konusu değildir. İlmin gerçek temsilcileri hikmet sahipleridir. Ama hikmet sahiplerinden evvel de Kur'an'ın ruhu öğretiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kendilerine ilim verilenler, Allah'tan o ilmi alan ama Allah'ın standartlarına göre ilim sahibi olmaya başlamış olmak, ilmin bir başlangıç kademesini oluşturuyor. Öyleyse üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar insanlar kendilerine ilim verilenlerdir. İlim sahibi olanların birinci mertebesi 15. basamaktan 21. basamağa kadar. Kitabın lafzı söz konusu. 22. basamaktan 25. basamağa kadar kitabın ruhunun öğrenilmesi söz konusu. Öyleyse ilim sahibi olanlar birinci grubu kitabın lafzını öğrenenler teşkil ediyor. İkinci grubu kitabın ruhunu öğrenenler teşkil ediyor. Üçüncü grubu hikmet sahipleri teşkil ediyor. Dördüncü grubu hikmetin ötesinde olanlar, münkerden nehyeden ve marufla emredenler teşkil ediyor.

Allah Teala'nın güzelliğinde irşada ulaşıp irşad etmek için iradesini Allah'a teslim edip olanlar. Dördüncü bölümünü içeriyor ilim sahiplerinin. Beşinci bölümünü münkerden nehyeden, marufla emredenler. Altıncı bölümünü Resuller, yedinci bölümünü de devrin imamları oluşturuyor. Şimdi bu skala üzerinde her şeyi yerli yerine oturtalım. Evvela cahil kimdir? İlimden nasibi olmayanlardır. Allah Teala tarif ediyor mu? Tarif ediyor. Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve minen nasi men yucadilu fillahi bi gayri ilmin. E insanlardan Allah hakkında ilmin sahibi olmaksızın mücadele edenler ve lahüden ve hidayete ermemiş olanlar ve la kitabın münir bir kitaba sahip olmayanlar, bir kitap hakkında bilgisi olmayanlar. Bir gayri ilmin ifadesi var burada. İlimsiz olarak, ilmin dışında bir ilmin sahibi olmadan demek. Öyleyse bu insanlar cahiller. Cahillerin evvela hidayetle alakası olduğunu görüyoruz. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Allah'ın ayetlerini bilmemektir. Öyleyse kimler bu cahiller? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatmainu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun." Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Sonra buyuruyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları tatmin eden şey, onların hoşuna giden şey Allah'ın ilmini öğrenmek değildir. Dünya ilmiyle meşgullerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca Allah'ın ilmini, din ilmini öğrenenin alim olarak vasıflandırıldığını söylüyor. Diğerlerini faydasız ilim olarak değerlendiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyerek insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan ilimden bahsediyor. Dünyada fizik ilimlerde çok alim birisi olsun. Bu kişi dünyada kendisine iyi bir kariyer yapmıştır. Dünya hayatını alim olarak yaşamıştır. Öyle bir muhtevadadır kişi kendi düşüncesi itibarıyla. Ama ne dünya saadetini ne de ahiret saadetini ona sağlamamıştır sahip olduğu dünya ilmi. O zaman insanların mutluluğuna destek olmayacak, dünya mutluluğunu onlara sağlamayacak olan, ahiret saadetini de onlara sağlamayacak olan bütün ilimlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilim diyor. Faydasız demesi insanlığa faydasız değil. Faydasız demesi dünya ilmine faydasız değil. Cennet saadetine
ve ahiret saadetine faydası olmayan ilim. Öyleyse faydalı faydasız ilmi birbirinden ayırırken, bu dünyada sadece menfaate göre değil, bu dünyada sağlayacağı fizik, parasal menfaate göre değil, şan ve şöhrete göre değil, bu dünyada sağlayacağı dünya saadetine göre ve kıyametten sonra sağlayacağı ahiret saadetine göre bunları sağlayıcı olan ilimler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından faydalı ilim olarak tezekkür ediliyor. Sağlamayacak olan ilimler faydasız ilim olarak tezekkür ediliyor. Öyleyse muhtevaya beraberce dikkatle bakalım. Asıl cahiller, kör cahiller, kara cahiller birinci ve ikinci basamakta olup da Allah'ın ilminden hiç nasiplerini alamayanlar, dinle hiç ilişki kurmayanlar, kendilerini %100 dünyaya yönelik olarak tutan insanlar. Mesela ateistler. Bunlar Allah'ın ilmi itibariyle, bahsettiğimiz ilim itibariyle ilimsizler ve cahiller olarak değerlendiriliyor. Onların dünyada hangi ilim dalında olursa olsun sahip oldukları ilim, onları ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırmayacağı için bu ilim açısından onlar cahiller olarak vasıflandırılıyor. Ve bu insanlar sadece birinci ve ikinci basamakları ifade ederler. İkinci basamaktaki Allah'ın seçtikleri de üçüncü basamağa ulaşamadıkları takdirde bu cahiller grubuna ne yazık ki dahil oluyorlar. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar ve ikinci basamakta değerlendirirler. Değerlendirmeleri doğru olsa zaten kendilerine ilim verilecek. Yanlış değerlendirenler, ilimden haberdar olmayanlar olması da söz konusu olmayanlar. Birinci ve ikinci basamaktaki kişilerin gerçek anlamda cahil olanları, hiçbir dini yazı okumamış, okumak gereğini duymamış, Allah'la ilişki kurmaya çalışmamış, namaz kılmayan, oruç tutmayan, dinle hiç ilişkisi olmayan insanlar, ilmin sahipleri olmayanlar, ilimsizler, cahiller olarak başlıyoruz. Birinci kademe. Cahillerin, Allah Teala'nın cahil sınıfına koyduğu insanların bir de ikinci kademesi var. Faydasız ilmin sahipleri. Eğer din ilmi insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan esaslardan yoksunsa, bu esaslar bir din öğretisinde öğretilmiyorsa, o öğretinin sahiplerini Allah Teala cahiller zümresine alıyor ve bunun işaretini veriyor. Demin okuduğumuz Hac suresinin 8. ayet kelimesinde ilimleri olmadan diyor, hidayetçiye de sahip olmadan, aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan, yani kitabın aydınlatıcı olan faktörlerine sahip olmadan, Allah hakkında tartışan insanlar ilimleri olmadan tartıştığı için onlara ilimsizler diyor Allah Teala, yani cahiller diyor. Peki bu insanlar hiçbir ilim sahibi değiller. İlim sahipleri ama faydasız ilmin sahipleri. Yani insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan hiçbir ilme sahip olmamış bu insanlar. Ama
hayatlarını da hep ilim öğrenmekle geçirmişler. İşte kimlerin öğrendiği ilim onları Allah'a ulaşmayı dilemeyi götürmüyorsa, o zaman gidecekleri yer cehennem. Bu insanlar ilmin sahibi olamıyorlar. Bunlar hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Hiçbir zaman nefslerini Allah'a teslim etmeyeceklerdir. İrşada ulaşamayacaklardır. İradelerini de Allah'a teslim etmeyeceklerdir. Çünkü hepsi başlangıç noktasına dayalı ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah hükmünü koyuyor. Onlar ki diyor, bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Ayetlerimizin ilmine sahip olmayanlardır diyor. İşte bu ikinci grup kendilerine göre ilim sahipleri. Ama aslında Allah'a göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göre ilim sahibi değiller. Çünkü ilimleri onlara ne cennet saadetini ne dünya saadetini sağlayamıyor. Onun için cahillerin ikinci grubunu teşkil ediyorlar. Bunlar da birinci ve ikinci basamaklarda kalanlar, ikinci basamaktan öteye geçemeyenler. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Onların görme hastalarının üzerinde gıça ve tatlı bir perde vardır. Yani kulaklarında vakra, gözlerinde hicab-ı mestüre olan ve dalalette kalan insanlar, kendi ilimleri sebebiyle dalalette kalan insanlar, tabiyetlerini gerçekleştirmemiş olan, ilimleri sebebiyle dalalette kalan insanlar, bu insanlar irşat makamını reddederler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olduklarını söylüyor Allah Teala. Aslında ne kadar ilim sahibi olurlarsa olsunlar, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri cihetle faydasız ilmin sahipleri. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşmaları mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunlar da aslında ilim sahipleri ama insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir Allah'ın ilminin sahibi değiller. Gene sahip oldukları şey din ilmi ama hiçbir kurtuluşa medar olamıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sahip oldukları din ilmi. Onlar da cahiller zümresinde. Kendilerine ilim verilenler üçüncü basamaktan başlıyor. Üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiye ilim verecektir. Kendisine bir insanın ilim verilmesi üçüncü basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı dinlemesiyle başlar. Derhal Allah-u Teala onların rahim esmasıyla tecelli eder. Onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. O kişi irşat makamına sadece bakmaz, onu irşat makamı olarak görür. Kulaklarındaki vakrayı alır Allah-u Teala. Altıncı basamakta onlar Allah'ın irşat makamı kanalıyla söylediklerini işitirler, manasına varırlar.
Ve Allah Teala onların kalplerindeki ikineti alır, yerine ifat koyar ve kalpleriyle de idrak ederler. İşte bu insanlar, işitenler, bunlar davetiyle icabet edecek olanlardır. Bunlar kendilerine ilim verilmeye başlanmış olanlardır. Yani kendilerine ilim verilenlerdir. Bu insanlardan bahsediyor Allah Teala Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Diyor ki veli yâlemellezîne utul ilme ennehül hakku min rabbike fe yu'minu bihi fe tuhbite lehu kulübüm ve innallâhe lehadillezîne âmenu ilâ sırâtın mustakîm. Ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur. Muhakkak ki Allah amel olanları sırat-ı müstakime ulaştırır. Kimmiş kendilerine ilim verilenler? Kalplerine, kalplerindeki ikinet alınarak ihbat konulanlar. Adları muhbit. Kalplerine konulan ihbatın sahibi olanlar, kendilerine ilim verilenler. Bu ilim verilenlerin ilmi giderek devam ediyor. Çünkü kalp kulakları kulaklarındaki vakıa alındıktan sonra onlar artık irşat makamının söylediklerinin manasına varmaya başlıyorlar. Kalplerindeki ikinet olunca, yerine ifat olunca sadece manaya varmıyorlar. İdrak ediyorlar, kendilerine mal ediyorlar ilmi. İşte bunlar kendilerine ilim verilenler. Bundan sonra Allah Teala onların kalplerine ulaşıyor, kalplerine hidayet ulaştırıyor. Bu hidayetle onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra onların göğüslerinden kalplerine nur yolunu açıyor ve onların kalplerine nurun sızmasını temin ediyor. Böylece onları huşu sahibi kılıyor ve daha sonra o kişilere mürşitlerini gösteriyor. Onlara mürşit sevgisi veriyor. Mürşide ulaşma heyecanını, sevgisini, iştiyakini veriyor. Hasretini veriyor. Ve 14. basamakta onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıldığı zaman Allah'ın verdiği 10 tane nimet onları ilim sahibi kılmak üzere hazır hale getiriyor. Nedir bu nimetler? Devrin imanının ruhu başının üzerine geliyor. Kişinin kalbinin mührünü açıyor Allah Teala. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor, kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Böylece kişi mümin oluyor her şeyden evvel ve başının üzerine gelen devrin imamının ruhu sebebiyle zümrani ilim sahiplerinin ona bir kötülüğü dokunması Allah-u Teala tarafından önleniyor. Bu kişiye ne büyü ne sehir tezir edemez artık. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çeviriyor. Onu kesin olarak cennete kılıyor. Burası cennetin ikinci kademesidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi edindi. O noktadan itibaren zaten kendilerine ilim verilenlerden bir tanesi oldu kişi. Çünkü birkaç dakika içinde bütün bu işlemler tamamlandı. Sonra kişi Allah'a ulaşmak için mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bu sefer de 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. 5 tanesini söyledik. 5.'si o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. 6.'sı ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh hidayete başlıyor. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlıyor. Fizik vücut hidayete başlıyor. Nefs afetlerden kurtulmaya ve hasletlerle, hasletlerin eşleri olan faziletlerle bezenmeye başlıyor. Böylece nefsin kalbinde nefs tezkisinden bir olay başlıyor. Bu olay sebebiyle kişi ilme giderek daha çok, daha çok, daha çok aşina oluyor. Ve burası 14. basamağa kadar
insanlar için kendilerine ilim verilenler. Ama kişi bu noktaya kadar ilim sahibi olmadı. Kendisine ilim verildiği sürece onu kendine mal etmeye çalıştı. Ve ne kadar sahip olabildiyse o kadar ilmin sahibi oldu. Ama ilim sahibi olma vasfı nefs tezkiyesiyle birlikte harekete geçen bir dizayndır. Allah Teala'nın cahiller konusundaki ayetine, yani Hac suresinin 8. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ilimleri olmayan insanların hidayetçiye de sahip olmadıkları ifade ediliyor. Kitaba tabi olmadıkları da ifade ediliyor. Öyleyse hidayetçiye sahip olmayan insanlar Allah Teala tarafından cahil olarak vasıflandırılıyor. Kişinin ancak hidayetçiye sahip olduğu noktadan itibaren kendilerine ilim verilenleri aşıp ilim sahibi olanlar statüsüne girdiğini görüyoruz. Artık ilim sahibi olacak kişi. Peki 14. basamağa kadar hiç ilim sahibi olmamış mıdır? Olmuştur. Ama bu onu Allah-u Teala'nın indinde ilim sahibi olarak vasıflandırmaya yetmiyor. İlim sahibi olmanın hidayetle ilişkili olduğunu Allah-u Teala Hac suresinin 8. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse 14. basamakta kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde %1-2 derken %7 nur birikimi oluşur. Ruh birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmare kademesinde %7 nefsin kalbinde nur birikimi sağlanmıştır. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi levvame, kişi nefsini kınıyor. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Artık ilim Allah-u Teala'dan da geliyor. Sadece mürşitten değil, Allah'tan da geliyor. En azından ilham seviyesinde. Sonra kişi mutmain oluyor, doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu düşünüyor. Bu da ilmin daha üst boyutu. Kişinin doyuma ulaşması. Daha ötede bu kişi Allah'tan razı oluyor. İlmin varlığının kesinliği. Daha sonra Allah da ondan razı oluyor. Allah da onu ilim sahibi kabul ediyor artık. Ve dikkat edin, bunlar lafız. Ruh ilmi değil henüz. Kur'an-ı Kerim'in, kitabın lafzının sahipleri bu insanlar henüz. Ve nihayet kişi nefsini tezkiye ediyor. %51 nur birikimi sağlıyor nefsinin kalbinde. Ruhu 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alemi geçiyor. Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. 21. basamakta bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Buraya kadar kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzının sahibidir. Bu kendilerine ilim verilenlerin birinci grubudur. İlim sahibi olanlar, kendilerine ilim verildikten sonra ilim sahibi olanlar 7 gruba ayrılıyor. 15. basamakla 21. basamak arasındaki grup birinci grup. Kur'an-ı Kerim'in lafzı konusunda ilim sahibi olanlar. Ne zaman ki ruh Allah'ın zatında kaybolur, Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girilir. 22. basamakta fenafillah makamında birinci ruha, beka makamında kendisine bir taht verildiği ortamda
Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhuna girilir ve zühd makamında zikrin günün yarısını aştığı noktada Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhuna girilir ve muhsinler makamında fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhuna girilir. Öyleyse ilim sahibi olanların başlangıç kademesi, birinci kademesi 15. basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamaklık bir ruhun yükselişi, nefsin tezkiye olma kademeleri boyunca o kişinin lafız öğrenmesidir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğrenmesidir. Velayet makamlarının birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde ve dördüncüsünde fena, beka, züht ve muhsinler makamında 2 teslim içerir. 22. basamakta ruh Allah'a teslim olmuştur. 25. basamakta da fizik vücut. Bu 2 teslimi de içeren dizayn, kişinin kendilerine ilim sahibi, kendileri ilim sahibi kılınan ilim sahiplerinin ikinci mertebesini ifade eder. İkinci safhasını ifade eder. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhuna girilmiştir. İlim sahibi olmanın 3. ve daha üst mertebesi hikmet sahibi olmaktır. 26. ve 27. basamaklar daimi zikir basamaklarıdır. Burada kişiler daimi zikrin sahipleri olarak 4 tane temel vasfın sahibi olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Tamamen afetlerden temizlenmiştir. 2. Kalp gözleri açılmıştır. Allah'ın gösterdiklerini görürler. 3. Kalp kulakları açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitirler. 4. Bu 4 tane temel vasıf, temel şart, onlara 3 tane vasıf şartı kazandırır. 1. Hayrın sahibi olmuşlardır. Daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Yani hayır kazanmaktadırlar. Hayrın sahipleridir. 2. Ehli tezekkürdürler. Her an Allah ile konuşabilmek, ondan bilgi alabilmek imkanının sahibi olmuşlardır. 2. Üçüncüsü de hüküm sahibi olmuşlardır. Bu 7 tane şartın sahipleri hikmet sahipleridir. Burası ilim sahipleri olmanın 3. mertebesidir.

Bu mertebede hikmet söz konusudur. 26. basamakta ulul-elbab makamını ifade eder. Allah Teala buradaki ilim sahiplerine ulul-elbab mertebesinde sadece zemin kattaki sırları gösterir, ana dergahın sırlarını gösterir. Kişi böyle bir dizaynın sahibi olmuştur. Peki bu noktada acaba hangi açıdan meseleye bakıyor kişi? Kendisine Allah-u Teala kalp gözünü, kalp kulağını açtığı için zemin katı gösteriyor, o konuda bilgi veriyor. Hikmetin üç ilim sahibi olanların, ilim sahiplerinin üçüncü mertebesi. Ondan sonra bu kişi Allah-u Teala birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün katları gösterecektir. Ve kişinin ilmi, ledun ilmi giderek artacaktır. Yedinci katın bütün alemlerini gösterdikten sonra sitetin müntahayı da gösterecektir. O zaman bu kişinin kalbinde bu ihlas makamında yedi mertebede nefsin kalbi müzeyyen olacaktır. Ve ulul-elbab makamında ise bir mertebe müzeyyen olacaktır. İşte böyle bir dizayn. O kişi zemin katının ana dergahının sırlarına sahiptir. O kişi yedi tane gök katının da sırlarına sahiptir artık. Öyleyse ilim verilenlerin yedinci gök katı da dahil olmak üzere bütün sırlarına sahip olan birisiyle karşı karşıyayız. Burası üçüncü mertebe ve orada da bitmez. 28. Bu kişi Tövbe-i Nasuh'a Allah-u Teala tarafından davet edilecektir. Tövbe-i Nasuh'unu Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar etmek suretiyle tamamlayacaktır. Ve tamamladığı bu dizayn içerisinde Allah-u Teala onu salah makamına ulaştıracaktır. Ve bu kişinin Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştirdiği nokta salah makamının birinci mertebesidir. Sonra ne olacaktır? Sonra salah makamının ikinci mertebesine getirecektir Allah-u Teala onu. Ona salah nurunu vererek ve onun mürşidine teslim olduktan sonraki günahlarını örterek. Sonra salah makamının üçüncü mertebesine ulaştıracaktır. O örttüğü günahları sevaba çevirerek. Dördüncü mertebesine ulaştıracaktır. İrşada ulaştıracaktır. İrşada ulaştığı zaman bu kişi artık bir noktaya gelecektir ki burası irşada ulaşma noktasıdır. 14 asır evvel bütün sahabe ilmin bu üçüncü mertebesinin sonuna hepsi ulaştılar.
kendilerine ilim verilenlerden sonraki kademe ilim sahipleridir. İlim sahiplerinin üçüncü safhasında irşada ulaşmak söz konusu. Ve

Var. Henüz Allah'ın zatına ulaşmamış. Kalbi de yeterli miktarda müzeyyen olmamış. Kalbin daha dört kademe müzeyyen olması lazım. İhlas makamında bu gerçekleşiyor. Kalbin bu dört mertebe müzeyyen olması halinde o kişi huşu sahibi oluyor. Burası ilim sahiplerinin dördüncü safhası. Safhalar giderek yükselmeyi ifade ediyor. Kim irşada ulaşmışsa o ilim sahibi olmanın dördüncü safhasına ulaşmıştır. Hulyalibat makamında bir mertebe, İhlas makamında yedi mertebe kalbimizde olmuştur. Ve Salah makamında da dört mertebe kalbi müzeyyen olan kişi ilim sahiplerinin dördüncü mertebesinin sahibi olur. Dördüncü mertebesine ulaşır. Bu noktadan sonra o kişi iradesini Allah'a teslim etmek üzere hazır hale gelmiştir. Ve talebi üzerine Allah-u Teala iradesini teslim alır. İşte bu kişi irşad etme konusunda ehil olmuştur. Allah-u Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Bu kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmıştır. Yani irşad ehli olmuştur. İşte bu kademe münkerden nehyetme ve marufla emretme yetkisinin sahibi kılındığı gerçek anlamda en üst seviye ilmi ihata eder. İradesi artık Allah'ın iradesine bağlandığı için kendisinden bir hatanın sadır olması söz konusu değildir. İrşad makamının sahibi kılınmıştır. İlim sahiplerinin bu beşinci mertebesi kişiyi irşada memur ve mezun kılar. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe bu safhaların hepsini geçmişti ve hepsi irşada ulaşmışlardı. Hepsi irşad etmek yetkisinin sahibi olmuşlardı. Yani kendilerine tabi olunuyordu. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor: O sabikunel evvelin var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı buyuruyor Allah-u Teala.

Sahabeye tabiinin tabi olduğu kesinleşiyor. İşte bu makam bir hakkın takva makamıdır. Bu makam

0: hakkı yakini ifade eder. Burada ilim sahibinin sahip olması lazım gelen son sır ona açılır. Allah'ın zatı gösterilir. Burası Salah makamının 5. mertebesidir. Ve hakkın takvayı, hakka tukatiyi, takvayı ifade eder. Kişi artık hakkül yakinin sahibidir. İşte bundan sonra başka kademe var mıdır? Evet vardır. Salah makamının 6. mertebesi her kavimdeki Resullere aittir. Elbette onlar ilim itibariyle hakkı tukati takvanın sahibi olan ama Resul olmayanlardan daha üst seviye ilmin sahipleri kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Onların arasından bir tanesi de ya Nebidir, Nebiler zamanındaki Nebidir, huzur namazının imamıdır veya Nebilerin bulunmadığı devrelerde o Resullerden bir tanesi Allah-u Teala tarafından seçilip huzur namazının imamlığına tayin edilmiştir. Böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ilim sahiplerinin 7 ayrı kategorisinin var olduğunu, 7 ayrı sınıfının var olduğunu, 7 ayrı derecesinin var olduğunu görüyoruz. Yükselen bir dizayn içerisinde ilim sahipleri birbirinden farklı kademeleri içeriyor. Evvela lafız ilminin sahipleri, sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhunun sahipleri, 4 kademede, 5. 6. 7. ruhları ise daha üst seviyelerde ulaşılıyor. Kur'an'ın 7. ruhunda o 7. ruhunun 5. mertebesinde Allah'ın zatına muhatap olunur. Bundan 14 asır evvel sahabe söz konusu olan bütün bu ilmi kademelerin hepsine sahip oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerine ilim verilenler oldular. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Ve ilim verilenlerin son noktasına vardılar. Tabi oldukları anda sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Böylece Kur'an-ı Kerim'in lafzının sahibi oldular. Sonra hepsi ruhlarından sonra fizik vücutlarının da Allah'a teslim ettiler. Fena, beka, muhsinler, züht ve muhsinler makamlarında Kur'an-ı Kerim'in ruhunun 1, 2, 3 ve 4. mertebelerine sahip oldular. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ilmine sahip oldular. Sonra sahabe
1: nefslerini Allah'a teslim etti. Ve beşinci ve altıncı ruhlara sahip oldu. Ve burası yirmi altıncı ve yirmi yedinci basamaklar, ulevvat ve ihlas makamları kişiyi beşinci ruha, beşinci standartta bir yere ulaştıracaktır. Muhtevaya baktığımız zaman bütün sahabenin bütün bu özellikleri geçirdiğini görüyoruz. Bütün istihaleleri geçirdiğini görüyoruz. Başlangıçta söylediğimiz bütün safhaların onlar tarafından biraz daha yaşandığını, hepsinin bir hakkın takvaya ulaştığını, irşat makamının sahibi kazandıklarını görüyoruz. Hepsi de münkerden nehyeden ve marufla emreden, selam makamının beşin mertebesine ulaşmışlardı. Ve ilim sahibi olanların beşinci mertebesinin hepsi sahibiydiler. Onlardan üzere olanlar zaten Resullerle devrin imamıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere doyum olmaz. Sohbet sizlerle mümkün, sizlerle hüküm ifade ediyor. Sizlerle beraber olursa bir güzelliği yaşamak mümkün oluyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbeti daha beraber tamamlamayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı. Yaratıkların en üstünü. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda Allah'ın bütün mahlukatı arasında en çok değer verdiği mahluk insandır. Ve insanın Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak ise Allah Teala'nın kul olmasını emrettiği insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk meselesine baktığımız zaman, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah-u Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, şeytanın onlara mükellefe fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği, Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştırırsa,
bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın, ister insan şeytanı olsun, ister cin şeytanı olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنُوبُوا اِلَى اللّٰهِ فَبَشِّرْ اِبَادِي diyor Allah Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştirak ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen, işlemek istemeyecek bir yapıda yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, iptilalar, nefsinizin afetleri baştan aşağı Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir hüviyette, bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi
Bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesiniz zannedersiniz. Yani içinizde gelen, içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa, yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse, ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir, ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah Teala şeytanlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını. Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlarından biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses zannettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır her yaptığı yanlışın arkasından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gördüğünüz ki ayet-i kerimede tağuta kul iken insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara, onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek, ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın
emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesini zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde, nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyete tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirleri yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da o hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla, insan ve cin şeytanlarla ilişkisini bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi gören, işiten ve idrak eden? İrşat makamını. İşte şimdi biz size buradan sesleniyoruz. Bizi dinleyen insanlar iki türlü fikrin sahibidirler. Bir grup insan bu bir sahtekardır der. Hamdolsun ki bunların son günlerde artık sesleri büyük ölçüde kesildi. Son konferansımızda bize hiç kimse bu istikamette negatif bir şey söylemedi hamdolsun. Bu da Allah-u Teala'nın gelişme çağının, hidayetin gelişme çağının bir müjdesi olarak, ilk müjdesi olarak bize ulaştı.
Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat, hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşma. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız. Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. O kişi şirktedir. Yani müşriktir. O kişi mümin değildir. O kişi yani kafirdir. İşte biz bunu söylediğimiz zaman Kızılca kıyamet koptu. Bundan çok seneler evvel. Çünkü hiç kimse böyle bir ilmin sahibi değil. Allah Teala bize Risalet nurlarını yazdırıyor ve ilmini öğretiyor. Ve sevgili kardeşlerim, o ilmin ışığı altında biz din adamlarına onların o güne kadar hiç duymadığı şeyleri anlatıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve Kur'an ayetlerinde ispat ediyoruz ki, mesela Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ispat ediyoruz ki, Allah'a yönelmeyen, yani Türkçe bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, Allah'a yönelmeyen kişidir. Yönelmezse Allah'a karşı takva sahibi değildir, bir, ve de şirktedir. Rum 31 ve 32'ye göre. Ve böyle bir şeyi söylediğimiz zaman Kızılca kıyamet koptu. Her taraftan saldırılar. Tutuklandık. 90 gün tutuklu olarak kaldık. Hayatımızın en güzel günlerini geçirdik. Hapishanede yüzlerce insan aramıza katıldı. Gayet rahat bir şekilde anlatılması lazım gelen her şeyi o kardeşlerimize anlattık. Hapishanedeyken de kimse bize engel olmadı. Herkes büyük bir mutluluk içinde suallerini sordu. Biz de ulaştırdık Allah-u Teala'ya. Cevapları aldık. O kardeşlerimize ilettik. Sonuç, bütün problemleri çözüldü. Herkes bunun şuuruna varınca anlaşıldı ki biz Allah ile devamlı temastayız. Herkesin problemine çözümün ne olduğunu Allah Teala bize ulaştırıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Şimdi bizim sevgili alimlerimiz tasavvufla şeriatı birbirinden ayrı şeyler zannediyorlar. Ve de diyorlar ki tasavvufta olanlar neyi yaşarlarsa yaşasınlar. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız. İyi de onlara diyoruz ki
Ağabeyim, sevgili kardeşlerim, aziz dostlarım, din alimlerim, güzel de İslam'ın 5 şartını yaşamak suretiyle hiç kimsenin cennete gitmesi mümkün değildir. Tabii başlangıçta sözlerimizi lazım gelen boyutta anlayamadı insanlar. Herkes karşımızda oldu. Bir ceviz kabuğu rezaletini hatırlıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ne ispat ettiler hepinize? 1997 yılındaydı zannediyorum veya 96. Tarihleri çok iyi hatırlayamıyorum. 97 olması lazım. Ama size neyi ispat ettiler onlar? 4 tane profesörle bizim sevgili Ceviz oldu. Ceviz. Yani Hulki Ceviz oldu demek istedim. Evet, neyi ifade eder bu? Şunu ifade etti. Bir, bizim şeytandan vahiy aldığımızı, yani şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuzu, söylediklerimizin hepsinin şeytani olduğunu sizlere kabul ettirdiler. İki, bizim deli olduğumuzu sizlere kabul ettirdiler. Kalp gözümüzün açık olması sebebiyle Allah'ın bize gösterdiği 7 tane gök katı, o katlardaki Allah'ın gösterdikleri, onların hiç görmedikleri şeylerdi. Ve de halüsinasyonla, yani cinlerin ilişki kurduğu insanlara gösterdikleri şeylerle Allah'ın bize gösterdiği gök katları arasındaki farkı onların bilmesi elbette mümkün değildi. Ve de gök katlarından bahsettiğimiz zaman melekleri görmekten bahsettiğimiz zaman ile bir defa bizimle beraber olan bir bebek melek. Allah Teala onu gösterince Risalet nurlarına da girdi bu konu. Bu sefer de meleklerle yatıyor, meleklerle hemhal oluyor gibi laflar ettiler. Sevgili kardeşlerim, bir bebek melek, her şey ne kadar ters anlaşılıyor, ne kadar ters yorumlanıyor, her şey niyete bağlı. Peki sonra ne oldu? O ceviz kabuğu rezaletinde bizim bir deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız, yani şeytan tarafından öğretildiğimiz söylendi. Ve ondan sonra da sözlerimize değer verilmemesi lazım geldiği ifade edildi. Ve insanlar bizden yüz çevirdiler. Yeter mi? Yetmez. Sözlerimizin manasını incelemek gereğini duymadı insanlar. Ve o ceviz kabuğu rezaletinde sizlere sevgili kardeşlerim tam 3 defa Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir mesajını verebilmek için biz oraya gelmiştik. Ve Allah-u Teala'nın orada bize bunu kesinlikle mümkün kıldığını
gördünüz ama hiç hatırlamıyorsunuz bile. Alın o kaseti, yeniden inceleyin. Üç noktada bunun size bütün imkansızlıklara rağmen üç defa haykırıldığını hatırlayacaksınız, göreceksiniz orada o kasette. Sevgili kardeşlerim, ve onlar bize dört tane profesör, biri rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ve bizim Cevizoğlu kardeşimiz beraberce bir komplo kurmuşlar. Bize mekir hazırlamışlar, hile. Ve de çok büyük bir kısmınızı kandırdıkları da bir gerçek. Ama o sahneleri görenler için başka türlü düşünmek de mümkün olmazdı. Bu sebeple sakın sizi yargıladığımızı, neden böyle yaptınız dediğimizi düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Herkes öyle düşünecekti. Ve Kur'an'a da böyle yazıldı 14 asır evvel bu olay. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki onlar bize karşı hile yaparlar diyor. Ama Allah'ın hilesinin onların hilelerinden daha büyük bir hile olduğunu fark edemezler diyor. Ancak ne zaman ortaya çıkar? Olay bütün boyutlarıyla açıklanınca. Bir saatlik bir konuşma ama arkasından 14 saat süren bizim açıklamamız ve bütün kamuoyunun ceviz kabuğundan sekiz sene sonra Allah'ın hilesiyle karşılaşmaları, gerçeği görmeleri. Ne diyor Allah Teala Duhan Suresi'nin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde? Diyor ki, Habibim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, gelecekteki o günlere bak ki diyor, o günlerde dünyayı bir duman kaplamış olacaktır. Bu duman bir azaptır diyor. Yani aslında duman dediği şeyin duman olmadığı, bir azap olduğu ifade ediliyor. Öyle bir azap ki bütün insanları saracaktır diyor. Ve insanlar diyecektir ki, Ya Rabbi bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah-u Teala? Onlara apaçık bir Resul geldi de ona öğretilmiş dediler. Yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ona deli dediler. Ve sözlerinden ibret almadılar. Nerede onlarda ibret almak diyor Allah-u Teala? Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Sevgili kardeşlerim, 7 sene evvelini hatırlayın. Hepsi olmadı mı? Hepsi gerçekleşti. Bu Âl-i İmrân suresinin 181. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan diğer 4 peygambere 5'i Ulul Azm peygamberleri oluşturur. Sırasıyla Hazreti, tarih sırasıyla Hazreti Nuh 1, Hazreti İbrahim 2, Hazreti Musa 3, Hazreti İsa 4, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5. Bu peygamberlerin 5'i Ulul Azm peygamberler olarak geçer. Azim sahibi olan peygamberler. Ve bu 5 peygambere Allah-u Teala onlardan misak alarak diyor, dedi ki Âl-i İmrân 81, ey nebiler sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz vermenizi ve sözünüzü
ikrar etmenizi, misak vermenizi ve misakinizi ikrar etmenizi istiyorum. Misak verdiniz mi ve ikrar ettiniz mi? Ulazım peygamberler dediler ki ikrar ettik. İşte insanlar diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra başka Resul gelmez. Zaten peygamber kavramıyla yani nebi kavramıyla Resul kavramı tamamen birbirine karıştırılmış insanlar tarafından ve de Kur'an'ın tam aksine akaid büyük hatalarla dolmuş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzun lafın kısası, Allah Teala onların hilelerini yüzlerine bulaştırdı ve onlara tükürdüklerini yalattı. Ve onlar o davranış biçimleriyle Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul'ün biz olduğunu kendileri ispat ettiler. Kur'an'ı değiştirmeleri mümkün olmadığı için Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri aynen duruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ya Allah'ın onlar bize Allah'a karşı mekir yaptıklarını zannederler. Ama Allah'ın mekri onların mekrinden üstündür sözünün nasıl bir ibret vesilesi olduğunu Allah Teala ortaya koydu. İşte sevgili kardeşlerim, biz sizlere sadece Allah'tan aldığımızı ifade ederiz. Gerisi de bizim hayatımızla dahil bizi hiç alakadar etmez. Bir defa daha söyleyelim sevgili kardeşlerim, hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık değeri yoktur. Allah için yaşarız, Allah için de bir gün ölürüz. Hepsi bu kadar. Ama yaşarken hepinizin imreneceği bir mutluluğu yaşadığımızı ifade etmek isteriz. Neden mutluyuz? Çünkü Allah Teala bizi mutlu kılıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyoruz. Allah kimi mutlu kılmayı dilerse onun mutlu olması için bize her şeyi yaptırır. Biz Allah'ın emrinde sadece bir piyonuz. O bize şekil veren, o bizi kullanandır. Kendi aklımızla hiçbir yere gitmemeyi, hiçbir şey yapmamayı Allah Teala bize öğretti. Sevgili kardeşlerim, hidayetin gelişme çağında evvela şunun bilinmesi temel şart ki biz Allah'ın tasarrufundayız. Ne yaparsak o yaptırır, ne söylersek o söyletir. Öyleyse bu bunca insana kim bilir kaç bin kişi oldu, onların talepleri üzerine Allah-u Teala'dan sorduk, cevaplar getirdik. Allah-u Teala'nın bize vahyettiği cevapları ulaştırdık onlara. Acaba neden hepsi doğru çıktı? Bunu hiç düşündünüz mü? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl oluyor da söylediklerimiz birer birer gerçekleşiyor? Biz mi söylemişiz? Hayır, bir kardeşimize diyoruz ki sen ileride Amerika'ya gideceksin, doktorluğunu orada yapacaksın. Asker olmayacaksın, sivil olacaksın. Buna benzer yüzlerce olay geçti başımızdan sevgili kardeşlerim. Biz onun tasarrufu altındayız. Kendimize ait yapabileceğimiz bir şey yoktur. O ne söylerse biz onu bizim ağzımızda söyler, biz onu söyleriz. Ne söyletirse, bize ne söyletirse onu söyleyebiliriz sadece. Bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Bize sual sorulunca kardeşlerimiz bilirler ki o sual bize
Allah'tan sormak için sorulmuştur. Sorarız, cevabı alırız, kendiliğimizden hiçbir şey katmadan onu sualin sahibine iletiriz. Böyle olduğu için şu dünyadaki en mutlu insanız. Neden? Çünkü bizim sorumluluk alanımıza Allah Teala hiçbir şeyi bırakmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devresine bakın demekle neyi kastetmiştik? Her padişahın bulunduğu, yaşadığı devrede yükselme devresi boyunca mutlaka bir lalaları vardı. Yani mürşitleri. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Bugün de dünya üzerinde bu mevkili olan biz varız. Allah'tan alıp emri herkese iletebilecek olan efsafta biz varız. Risalet nurları da Allah'ın bu vahiy ile gerçekleşmiş olan bir bütündür. Olaylar geliştikçe bugüne kadar gördünüz ki çıkardığımız ihtarlarla bütün din adamlarına dinlerini öğretti Allah Teala. Kim derse ki ben zaten dinimi biliyorum, senden mi öğreneceğim? Biz ona deriz ki hayır, benden öğrenmeyeceksiniz. Ben yokum. Biz varız. Allah Teala bize size söylememiz için vahyeder. Biz de size söyleriz Allah'ın söylediklerini. Bu kadar. Onun için biz yokuz. Ve gelecek günlerde dünyada çok değişiklikler olacak. Bu olacak değişikliklere dikkatle bakın. İşte o değişiklikleri yapabilecek vasatta o vasıfların sahibi olan kişi biz olarak yaratıldık, biz olarak seçildik. Onun için buradayız. Ve vazifemiz hayatımızdan kat kat üstündür. Biz bir hiçiz. Ama Allah kainatı yaratandır. Öyleyse bizi düşündüğünüz zaman bizim şu zavallı aciz vücudumuzu düşünmeyin. Biz ondan aldıklarımızı size söylemekle vazifeli olanız. Tıpkı Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bütün padişahlarla beraber olan onların mürşitleri gibi. Hepsi Allah'tan aldılar ve Allah'ın emirlerini gerçekleştirdiler ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi, daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür.

din adamları, binlerce kişi yok edildi. Buna rağmen Cumhuriyet'in birinci meclisi %80'den fazla evliyayı muhteviydi. Ama tek dereceli seçimde, ikinci mecliste onlardan hiç kimse kalmadı. Ve sevgili kardeşlerim, bugünlere geldik. Aradan geçen zaman parçasında bu kadar sene sonra dinlerini yaşamakta olan insanlar bugün iktidar oldular. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Onlar bunu oylarla hak ettiler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakarsanız eğer, dünyada çok sayıda öksüz ülke göreceksiniz. Osmanlı'yı yok eden İttihat Terakki, geriye sadece bir ölü bıraktı. Muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı'yı yok etme savaşında biz Osmanlı'nın düşmanlarını görmek isterdik. Osmanlı'nın onca yıldır galip geldiği insanlar onu yapamadılar. Osmanlı'yı yok eden kendi çocukları oldu. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak. Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır, yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız. Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz.

de dünyada para kazanarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz ama hava alırsınız. Hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır. Asıl mutlular daimi zikrin sahipleridir. Onlar daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman oradan düşmezler. Düşmeleri mümkün değildir. İç dünyalarında kavgayı bitirmişlerdir. Nasıl bitirmişlerdir? Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirde yok etmişlerdir. Kalp gözleri açılmıştır. Kalp kulakları açılmıştır. Allah ile tezekkür edebilmektedirler her konuyu. Daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Hem de 1'e 700. Hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defa da görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin. Burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık. Allah Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah Teala bize biz kazandığımız için kesbi olarak vermedi, vehbi olarak verdi. Her söylediğimiz söz onunkidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin şu bizim yaşamakta olduğumuz o büyük mutluluğu yaşamanızı ne kadar çok istiyoruz biliyor musunuz? Ancak bizi yakından tanıyanlar bilir mutluluğun ne olduğunu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak. Ve bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan
kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz. Ve en çok taşlanan kişi biz oluruz. Şu bizim din adamları, sevgili kardeşlerim, ihtarlarımızı bir okusalar, bir Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırsalar, o zaman ilimlerinin kendilerini neden kurtaramadığını, kurtarmasının mümkün olmadığını anlayacaklar. Acaba o zaman bize karşı bu yanlış davranışlarını devam ettirebilirler mi? Hamdolsun ki aralarında okuyanlar giderek çoğalıyor. Okudukları zaman gözleri büyüyen, hayretle açılan, bütün söyledikleri doğruymuş diyen birçok din adamı oldu. Sevgili kardeşlerim, elbette doğru olacak. Onları biz yazmıyoruz ki. Biz sadece bir vasıtayız. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sadece bir vasıtayız. Alın ihtarları, eline boyuna okuyun. Bilmediğiniz bir ilmin size sunulduğunu göreceksiniz. Onları okuduğunuz zaman göreceksiniz ki biz sizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenilenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Fizik vücutlarımız bir defa daha karşı karşıya. Ama kalplerimiz de karşı karşıya. Öyleyse hem hamd edeceğiz hem de şükredeceğiz Allah-u Teala'ya. Öyleyse Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize bir sohbet kapısı açtığı, bize bir sohbet imkanı verdiği ve bu sohbetle bizi el ele gönül gününe bir defa daha kendisiyle beraber kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki sohbetimiz rızık, nafaka, infak. Allah-u Teala bizlere vücudumuzun idamesi için, hayatta kalması için yaşamamızın gereği olan rızıkları ihsan eder. Nimet olarak verir. Biz nimeti hak ettiğimiz güne kadar hepsi birer ihsandır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mürşidine ulaşır, İhsanların bittiği, nimetlerin başladığı bir yere gelir. 14. basamak. O noktadan sonra Allah'ın o güne kadar verdiği bütün insanlar nimet adını alır. Öyleyse 14. basamağa kadar insanlar ihsan olurlar Allah-u Teala'dan. 14. basamaktan sonra aldıkları nimettir. Ne zaman bir kişinin başının üzerinde devrin imamı bir nimet olarak varsa, o güne itibaren Allah'ın o kişiye yaptığı bütün insanlar onun yüzü suyu hürmetine Allah'ın artık bir nimetidir. Kişi başında taşıdığı nimet sebebiyle nimete hak kazanmıştır. Maddi nimetlere ve manevi nimetlere. Bir kişi tarlasını ekiyor, tarlada ekin oluşuyor, hasat ediyor ve elde ettiği buğday o kişinin rızkıdır. Allah-u Teala tarafından rızık verilir. Burada Allah'ın kanunu var. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Rızık kimsenin elinde değildir. Kimsenin vücuda getirdiği bir şey, kendisi onu vücuda getirmiş olmadığı için o sadece ekini tarlasına ektiği için, ekini başaklandırıp ona rızık olacak hüviyete ulaştıran Allah'ın sünnetullahı olduğu için o kişi rızkı alandır. Rızkı vücuda getiren değildir. Rızkın oluşması için ilk adımı atandır ama rızkı oluşturan insan değildir. Rızkın sahibi Allah'tır. Kim tarlasına gidip oradan mahsulünü alırsa bu Allah'ın ona rızkıdır. Sürüler vücuda getiren
kişi, onu vücuda getirmek için çalışan kişi o sürüyü vücuda getirmemiştir. O vücuda gelmesi için gerekli zemini hazırlamıştır. Sürü artmıştır. Yeni doğan koyunlarla, yeni doğan kuzularla, buzağlarla sürü büyümektedir. Büyüten onun sahibi değildir. Sahip, sürünün sahibi sadece bir vasıtadır. Onu, sürüyü büyüten, oraya yeni ilaveler yaptıran Allah'ın sünnetullahıdır. Dünya malı sakın sizi Allah'ın ibadetinden ayırmasın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir sahabe geliyor, diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Resulü, ben çok fakirim. Ben de başkaları gibi sürü sahibi olmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, korkarım ki sürü sahibi olmak seni Allah'ın ibadetlerinden ayırır. Böyle bir şeyden korktuğum için bu konuda dua etmek istemiyorum, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sahabe ısrar ediyor. Ben diyor istiyorum. Ve benim asla böyle bir sapkınlığa düşmemin mümkün olmadığını göreceksin, diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bak, bunun sorumluluğu sana aittir. Bana söz veriyor musun aynı standartlara devam edeceğine, ibadetlerini yapacağına, Allah yolunda devam edeceğine söz veriyorum ya ey Allah'ın Resulü, diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. O kişinin sürüsü artıyor, artıyor, artıyor. Ve kişi, o zat büyük sürü sahibi oluyor. Ama bir sabah namazına gelmiyor. Daha sonra gelmediği günler sıklaşıyor. Sonra diğer namazlara sıçrıyor konu. Akşam namazı gidiyor, öğle namazı gidiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor. Geleceğim, diyor kişi, söz veriyor. Ama gelmiyor. Bir süre sonra sürüsü onu Allah'ın ibadetinden, zikir yapmaktan, her şeyden men ediyor. Ve kişi dünyaya öyle bir dönüyor ki artık zekatını da birini de vermez oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat için adam gönderdiğinde vermem, diyor. Ben zekat vermek istemiyorum. Sonra kişi Hazreti Ebu Bekir zamanında da zekatını vermek istemiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kişi zekatını vermediğinde emir veriyor ki artık gitmeyin ve eğer zekat verirse zekatını da kabul etmeyin. Allah onun zekatını istemiyor, buyuruyor. Ve bir süre sonra kişinin aklı başına geliyor, zekat vermek istiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta kaldığı sürece o kişiden zekat kabul etmiyor. Ama kişi ibadetlerine dönmüyor. Hazreti Ebu Bekir zamanında da aynı şey oluyor. Sürüsü sonra giderek azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ve kişi fakr-ı zaruret içinde ölüyor. Sevgili kardeşlerim, dünya malı dünyada kalır. Rızık Allah'ın elindedir. Kimsenin rızkı kimsenin elinde değildir. Rızık Allah'ın elindedir.
Öyleyse Allah'ın başlangıçta verdiği birinci el Allah'tan rızık alır. Bu kişi tarlasının aldığı mahsulü A'ya, B'ye, C'ye veriyorsa, onlara ulaştırıyorsa, onları besliyorsa, bunun adı infaktır. Ve kişi başkalarını infak ediyor. Allah'ın verdiği rızıktan infak ediyor. Onları nafakalandırıyor. Tarladan mahsulü alan kişi için aynı buğdaylar rızık iken, bu buğdayları buğday olarak başka birisine ulaştırdığında, onu infak ettiğinde, ona verdiği o buğday artık o kişi için birinci kişiyle ikinci kişi arasındaki münasebette rızık olmuyor, nafaka oluyor. Ama Allah ile ikinci kişi arasındaki, yani buğdayları alan kişi arasındaki ilişkide, o verilen buğday gene rızıktır. Rızkın sahibi olan Allah'la ikinci kişi arasındaki ilişkide. İkinci kişi de bunu aldıktan sonra bir kısmını kendi tüketip bir kısmını başka birisine verirse, ikinci kişi de üçüncü bir kişiyi infak etmiş olur. İkisinin arasındaki ilişkide bu infaktır. Verdiği aynı buğdaylar nafakadır. Ama üçüncü kişiyle Allah arasındaki ilişkide başka birinden aldığı ve yediği o buğdaylar, aynı buğdaylar Allah ile olan ilişkisinde rızıktır. Bu sebeple rızkın sahibi Allah'tır. Kul sadece Allah'ın kendisine verdiği rızkı infak etmek imkanının sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu infak müessesesi iki ayrı cephe gösterir. Maddi infak, manevi infak. Öyleyse ne demek istiyoruz manevi infakla? Manevi infaktan ulaşmak istediğimiz netice nedir? Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim fi sebilillah ise, ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, hatta Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi fi sebilillah'tır. Bu birinci sebildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine ulaştığı noktaya kadar geçirdiği hayatta kişi imajiner bir sırat-ı müstakimin, kuvvet standartlarında bir sırat-ı müstakimin üzerindedir. Sırat-ı müstakime bir sebiyle adım atmıştır. Bu sebil onu sırat-ı müstakimin birinci sebiline götürecektir. Sırat-ı müstakim dört sebilden oluşan bir yoldur. Ruhun, reçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimlerini içeren, hepsi de 14. basamaktan başlayan sebiller söz konusudur. Ruhu Allah'a ulaştıran sebil birinci sırat-ı müstakimdir. Başlangıçtaki imajiner sırat-ı müstakimden, kuvveden fiile çıkmamış, kuvvet standartlarında olan sırat-ı müstakimden sonraki asıl sırat-ı müstakim, insan ruhunu vücudundan ayrıldıktan sonra alıp Allah'ın zatına kadar ulaştıran
dört sırat-ı müstakimden oluşur. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil, kişinin tabi olduğu noktadan ana dergaha kadar olan yeryüzünün sathına paralel yatay bir sebildir. Ana dergahta, yani devrin imamının dergahında son bulur. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Orası ana dergahtır. Altın kapı, yani tarik-ı müstakimin altın kapısı oradadır. Bu altın kapıdan yukarıya çıkan her ruh yedi tane kat aşacaktır. Yedinci katta bir başka kapıyla karşılaşacaktır. Zemin kattaki kapının aynı. Ama birinci kapı, zemin kattaki kapı sırat-ı müstakime girmek içindir. Yedinci kattaki kapı sırat-ı müstakimden çıkmak, yedinci kata girmek, yedinci katı fethetmek içindir. Bunun adı, yedi tane gök katını aşan bu yolun, bu sırat-ı müstakimin adı, sırat-ı müstakimin bu sebilinin adı tarik-ı müstakimdir. Biz üzerinize yedi tane tarik kıldık diyor Allah-u Teala. Safa taraika diyor. Yedi tane tarik. Ve cealna fevkakum safa taraika. Üzerinize yedi tane tarik kıldık diyor. Yol kıldık. İşte bu yedi tane tarikin toplamı tarik-ı müstakimi ifade ediyor. Allah Teala Nisa 168'de diyor ki Allah onları tarika, yani tarik-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem tarikine ulaştırır diyor. Tarik-i cehenneme ulaştırır. O cehenneme gidenler ebediyen orada kalacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, bu sebeple kendilerine ve başkalarına zulmedenler, Allah'ın kendilerine mağfiret etmediği kişiler. Öyleyse bu tarikten sonra, tarik-ı müstakimden sonra yedinci kata ulaşan kişi soldan sağa doğru yedi tane alem geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir hücreleri, İndi İlahi. Ve İndi İlahi'ye ulaşan ruh oradan Sitret-i Münta'ya varır. Sitret-i Münta'dan Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatına ulaşır. Sitret-i Münta'dan yukarısı dördüncü sebildir. Üçüncü sebil, tarik-ı müstakimin çıkış kapısından yedinci gök katına giren kişi, lehri mahfuza giren kişinin ruhu söylediğimiz gibi yatay yedi tane alem geçecektir. Bu yedi tane alemin geçirmesi üçüncü sırat-ı müstakimdir. Üçüncü sebildir ve ikinci yatay sebildir. Sitret-i Münta'dan Allah'a ulaştıran yol dördüncü sebildir. İkinci dikey sebildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın dizaynında insanların Allah'a ulaşması diye bir vaka görürüz. Bu ulaşma nefs tezkiyesi adı verilen bir faaliyetle gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin temelinde Allah'ın üzerimize farz kıldığı zikir vardır. Hem belli zaman parçalarında
ara sıra yapılan zikri farz kılmıştır. Hem günün yarısından daha fazla zikri farz kılmıştır, hem de daimi zikri farz kılmıştır Allah Teala. O zikri yaptığımız zaman eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, Allah 10 ihsanla bize mürşidimize ulaştırmışsa, bu noktadan itibaren zikir yapıyorsak, bu zikir Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nur getirir. Ve Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekâ minhum ebeden ahada." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Ancak Allah dilediği kişinin nefsini tezkiye eder diye devam ediyor Allah Teala. Öyleyse ruhlarını ikişer ikişer indiriyor ve burada neden bahsediyor Allah Teala? Rahmetle fazladan bahsediyor. İkişer ikişer inen nurlar nurların kalbe ulaştığı Zümer 22 ve 23'te ifade ediliyor. Zümer 22'de Allah Teala diyor ki: "Hiç Allah'ın göğsünü şerh ettiği, kendisine ulaştırmayı dileyip de göğsünü şerh ettiği, yardığı ve göğsünden kalbine yol açtığı kişinin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarının ulaşması söz konusuysa, hiç bu kişiyle kalbine Allah'ın nuru ulaşan kişiyle, Allah'ın göğsünü yarıp da kalbine nur ulaştırdığı kişinin kalbiyle böyle bir yolu açmadığı ve kalbine Allah'ın nurları ulaşmayan kişinin kalbi bir olur mu?" diyor Allah Teala. Zümer 22. Allah'ın kalbine nur ulaştırdığı, göğsünü şerh edip de nur ulaştırdığı kişi diyor Allah Teala. Kimin göğsünü şerh eder? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun göğsünü şerh eder Allah Teala. Enam 125'te Allah Teala buyuruyor ki: "Femen yuridullah en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslami." Allah kimin kalbini ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü şerh ederek o kişiyi o kişinin göğsünü teslime açar. Allah'a teslim olmak yolunda açar. Göğsünden kalbine açtığı yolla o yoldan nurlarını gönderip nefsin kalbindeki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsin Allah'a teslimini sağlar Allah-u Teala. Onun için dil İslam ediyor ayette. Kişi hidayet erdirmeyi dilediğin kişinin göğsünü şerh eder, yarar ve o göğsü, kalbi teslime açar diyor Allah-u Teala'ya. Nefsin teslimi gerçekleşir. Zümer 23'te ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki: "Allah nurlarını kitaba ve içindeki sözlere benzer şekilde ikişer ikişer indirir. Bu inen nurlar kişiyi huşu sahibi yapar, kalbini temizler ve Allah'ın zikriyle kalpler titrer ve kalpler
yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Nefsin, kalbinin hidayete ermesi söz konusu. Allah'tan gelen, ikişer ikişer inen rahmet ve fazl ile rahmetle salavat. Rahmetle fazl, demin ifade etmiştik, Nur suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Peki rahmetle salavat nerede? O da Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 156'da, onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu mutlaka Allah'a milaki kılacağız. Allah'a ulaştıracağız. Bakara 157, işte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız diyenlerdir hidayete erenler. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın buyurduğu, Allah'ın nurları kitaba ve içindeki sözlere benzer zarf ve mazruf olarak ikişer ikişer Allah-u Teala tarafından indirilir sözündeki hikmet, bu iki ayet-i kerimenin birleştirilmesiyle çıkıyor. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat. Peki ne olur? Bunun infakla ne alakası var? Anlatıyoruz nasıl nefs tezkiyesi olduğunu kişinin. Çünkü bu bir infaktır. Bu fizik vücudun nefsi infakı müessesesidir. Bu infak neye sebebiyet verir? Kişinin nefsinin, kalbinin zulmetten nura ulaşmasına sebebiyet verir. Bakara 256 ve 257'de Allah Teala bu hususu çok net bir şekilde açıklamış. Diyor ki la ikrahe fi'd-dini kat tebeyyene rüştü minel gay femen yekfur bit-taguti ve yu'min billahi fekad istemseke bil urvetil vuska lenfisame laha Allahu semiul alim. Dinde zorlama yoktur. Rüşt yoluyla irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla gay yolları, cehenneme ulaştıran yollar tebellür etmiştir. Tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve rüşt yolunu seçerse, Allah'a amenu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah Teala onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, mürşidin eline sımsıkı sarılırlar diyor. Bu irşat makamıdır. Allah'tan kopması mümkün değildir. Bu sırat-ı müstakimdir. Allah'tan kopması mümkün değildir. İkisini birden ifade eden bir muhteva kullanmış Allah-u Teala. Allah'ın ipine, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılırlar. Allah-u Teala Allah'ın ipine hep birlikte sarılın emrini veriyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Kimler Allah'ın sevgilileridir? Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılanlar. Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler bunlar. Öyleyse bundan sonra ne oluyor? 157. ayet, 257. ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah Teala orada buyuruyor ki Bakara 257'de Allahu veliyyullezine amenu. Allah amenu olanların dostudur. Yuhricuhum minez zulumati ilen nuri.
Allah onları, onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır. Vellezine keferu evliyahumü tagute, o kafirler de tagutun insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da o tagut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? İrşat yoluna ulaşan kişi, irşat makamına ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlayacaktır. Bu zikir, nefsinin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurmaya başlayacaktır. Rahmet, faz, rahmet, salavat adlı iki grup nur kişinin kalbine gelecektir. Demin söylediğimiz ayetlerde rahmetle faz ve rahmetle salavat ayrı ayrı ayetlerde ifade edilmiştir. Allah Teala onların kalbini zulmetten nura ulaştırır demekle acaba neyi kastediyor? Kastettiği şey son derece açık. Kişi Allah Allah Allah Allah diye zikir yapıyor. Ne yapmış bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah derhal gerekli işlevleri yapmış. 10 tane ihsan vermiş kuluna. Bu 10 tane ihsanla o kula Allah Teala 10. insanla mürşidini göstermiş, onu sevdirmiş, ona ibadetleri sevdirmiş ve mürşidini ulaştırıp tabiyetini gerçekleştirmiş. Tabiyetle beraber kişi Allah Teala'dan 10 tane de nimet alacaktır. Bu nimetlerden bir tanesi o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Bir. İkincisi, nefs tezkiyesine kişinin başlamasıdır. Nefs tezkiyesine başlamasıdır. Ki nefs tezkiyesine paralel olarak ruh, sırat-ı müstakime ulaşan ruh, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruh, devrin imamının talebi üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Mümin 15'e göre, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor Allah Teala, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor, katından emrini almış olan ruhu, devrin imamının ruhunu gönderir diyor onların üzerine. Ve onlara yevmi talakı, Allah'a mülaki olmak gününün geldiğini ihtar etsin diye, o konuda onları uyarsın diye. Ve ruh bunun üzerine vücudu terk eder, sırat-ı müstakime ulaşır. Kişi zikir yapmaya başlar. Fizik vücut zikir yapar. Ama kişinin kalbinde işlevler tamamlanmıştır. Allah Teala o kişinin kalbindeki ekinleti almıştır. Yerine ihbat koymuştur. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. O kişiyi huşu sahibi kılmıştır. Kişinin kalbinin nur kapısını açıp kalbin içindeki küfrü dışarı almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Bu ne demektir? Bu, o kişinin kalbinin infaka hazır olduğunu gösterir. O kişinin nefsinin kalbi infak edilecektir. Allah'tan gelen Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesindeki rahmetle faz,
Allah'tan gelen Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesindeki rahmet ve salavat, bu iki grup nur da Allah-u Teala'nın rızıklarıdır. İşte bu rızka Allah-u Teala ahsen rızık diyor. Bütün insanların fizik vücutlarının yediği rızıklar rızıktır. Ama sünnetullah devreye giriyor. Onları insanların gayreti üzerine insanlara onların tarlalarında, sürülerinde oluşturuyor sünnetullah. Ama Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı bu dünyada oluşmaz. Ahsen olmasının sebebi Allah'ın katından gelmeleridir. Biz göndeririz diyor Allah-u Teala. Zikir yaptığımız zaman mürşidimize ulaştıktan sonra 10 tane insanla nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan standartlar gerçekleştiği zaman, işte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o noktada ne olur? O noktada fizik vücudumuz nefsimizi Allah'ın gönderdiği o ahsen rızık adını verdiği Allah-u Teala'nın rahmetiyle, fazlıyla, rahmetiyle, salavatıyla o kişinin fizik vücudu o kişinin nefsini infak eder. Bu ahsen rızıktır. Öyleyse müesseseye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Ne olur Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat gelirse? Evvela ahsen rızkın üç halini görelim. Birinci hal, kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş ama zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapıyor. Ama Rahim esması o kişinin üzerinde tecelli etmemiş. Tecelli yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş. Zikir o kişiye hiçbir şey sağlamaz. Allah'ın katından o kişinin üzerine, göğsüne hiçbir şey gelmez. O kişi zikri yapar. Buna karşılık zikir yaptığı için birkaç derecat kazanır. Ama nefsinin kalbi aklanmaz. İnfak edilmez. O kişinin Allah'ın katından göğsüne nur da gelmez. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ondan sonra zikir yaptı. Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişi zikir yaptığında birkaç dakika içinde Allah Teala onun yüzündeki hicabı mestureyi, kulağındaki bakrayı, kalbindeki ekineti alıp yerine ifat koymuştur. Ve kişinin üzerinde Rahim esması Allah'ın bu Rahim esması sebebiyle bu işlemler olmuştur. Rahim esması var olduğu andan itibaren de Allah'ın katından rahmetle faz, dikkat edin sadece rahmetle faz, o kişinin göğsüne kadar gelmeye başlar. Ama henüz Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine yol açmamıştır. Ve çok sürmez, belki birkaç dakika sonra daha Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. Nur yolunu açmadan evvel o kişi zikir yaptığında Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah-u Teala nur yolunu açmadan hemen zikir yaparsa ki bu çok kısa bir süredir o kişinin göğsüne kadar gelen nurlar göğsünden nur yolu açılmadığı için Allah'ın katına tekrar geri dönerler. Kişinin iç dünyasında rızıklanma, Allah-u Teala'nın verdiği rızıktan faydalanma veya fizik vücudun infakından faydalanma
ahsen rızıktan faydalanma mümkün olmaz. Peki bunun başlangıç noktası neresidir? Ne zaman göğsünden kalbine nur yolu açılırsa, Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nur, iki nur o kişinin kalbine, göğsüne ulaşır. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama nurlar bakar ki kalp mühürlü. Rahmet ve fazl nurları kalbe girmeye denerler. Kalp mühürlü olduğu için ikisi de giremez. Fazıl sızmayı dener, sızmayı da başarması mümkün değildir. Ama rahmet kalbe sızabilir. Burası 10. basamaktır. Kişi 3. basamakta Allah dilemiştir. Rahim esması kişiyi 10. basamağa getirmiştir. Hiçbir bedelin, hiçbir emeğin karşılığı olmadan. Burada zikir yapan kişinin kalbine rahmet nurları sızmaya başlar. Bu rahmet nurları kişiyi huşu sahibi kılacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi olur. Mürşidine ulaştığı zaman kişi artık huşu sahibi olarak o noktada kişi huşu sahibidir. Tabiyeti gerçekleştiği andan itibaren bu kişinin zikir yaptığını düşünelim. İşte ahsen rızıkın kişiye ulaştığı nokta burasıdır. Bu kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlar. Sonra ne olur sevgili kardeşlerim? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşır. Şifreli yol açıldığı için yol otomatik olarak onları kendisine çeker. Rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsün, Allah'ın şer ettiği, yardığı göğsün o yolundan içeri girerek kalbe ulaşır. Allah-u Teala kalbin mührünü açmıştır. Mürşidine ulaştığı zaman kişi ahsen rızkın faydalı olmasını temin edecek olayları gerçekleştirmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. O noktadan evvel kalbin içine %2 oranında rahmet sızması söz konusudur. Daha fazlasına bu işler vücuda gelmeden evvel kalpte yazılı olan küfür kelimesi mani olur. Kalpte küfür kelimesi var olduğu sürece bu rızık ahsen rızık olamaz. Ahsen hüviyette işlev vücuda getiremez. Küfür buna mani olur. Ne zaman ki o kalpteki küfür kelimesini Allah-u Teala alacaktır kişi irşat makamına ulaştığı zaman, o zaman nefsin 7 tane kalp şartı tamam olacaktır. Demin saydığımız 7 tane şart. O zaman kişi zikir yaptığı zaman ne olur? İşte o zaman o kişinin kalbi zulmetten nura çıkarılır. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde ki Allah-u Teala'nın söyledi, Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır ifadesi burada gerçekleşir. Ne olur? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat ikisi birden gelir. İkişer ikişer nurlar iner. Zümer 23'e göre ikişer ikişer iki grup nur. Bu nurlar kişinin göğsüne gelir. Şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşır. Kalbin mühürü artık açılmıştır ve mühür hareketli hale gelmiştir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bu mührün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı o mührü kalbin alt boyutuna kadar indirir, zülmani kapıyı alt kapısına kadar, zülmani kapıya kadar indirir ve zülmani kapı oraya ulaşan mühürle mühürlenir, kapatılır. İki kapının büyüklüğü birbirinden farklı değildir.
Rabbani kapıyı örtmekte olan bu mührün üzerine Allah'tan gelen rahmet ve faz baskı yaptığı için Rabbani kapıyı açmışlardır. Rabbani kapı açıktır. Zülmani kapıya inip açık olan zülmani kapıyı kilitlemiştir. Kalbin üzerindeki mühür. Kapı, Rabbani kapı üzerindeki mühür, kapıyı kapatıp mühür aşağı inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Ve zülmani kapıyı bu mühür

kapı dışarı atılacaktır. Çekecek güç olmadığı için ve iman kelimesinin negatif gücü onları iteceği için. İman kelimesinin manyetik alanıyla afetlerin manyetik alanı aynı alandır. İkisi de aynı kutbu ifade eder. Bu sebeple de birbirlerini iterler. Böylece iman kelimesi bütün nefsin afetlerini kapı dışarı eder, kalpten kovar. Ama kalbe gelen rahmet, fazl ve salavat nurları arasında fazıllar, iman kelimesinin çekim gücünün zıttı bir muhteva taşırlar. Zıt kutupları temsil ettikleri için ikisi birbirini çekerler. Sabit olduğu için iman kelimesi nefsin kalbinin duvarında sabit olduğu için fazılları iman kelimesi kendisine çeker ve etrafına toplamaya, yapıştırmaya başlar. Hiçbir zaman bırakmaz onları. Yavaş yavaş nefsin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. İşte bu birikim nefsin kalbinin ahsen rızıkla rızıklanmasıdır. Bu birikim nefsin kalbinin Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde anlatılan Allah amen olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır ifadesinin gereğidir. Burada bu kişi ahsen rızık alır. Bakınız ne diyor Talak suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resulen yetlu aleyküm ayetullahi mübeyyinatin li yuhricellezine aminu ve aminussalati mine zulümati ilen nur. Allah Teala diyor ki size Allah'ın ayetlerini okuyan ve açıklayan Resul amene olan ve nefsi ıslah edici ameller işleyenleri karanlıklardan nura çıkartır diyor. O Resul sebebiyle kalplerine iman yazılmıştır. O Resul sebebiyle vücutlarındaki ruh sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Kim Allah'a amenü olur da nefsi ıslah edici ameller işlerse, işte bu amel, nefs tezkiyesini gerçekleştiren amel, nefsi ıslah edici ameldir. Allah onları içinde ırmaklar akan cennetlere, orada ebediyen kalmak üzere koyacaktır. Buyuruyor Allah Teala. Neticeyi söylüyor Allah Teala. Andolsun ki Allah onlara ahsen rızık vermiştir. İşte rızkın ahsen olanı bu rızıktır. Fizik vücut Allah'tan gelen rızka muhataptır. Rızk onun göğsüne dışarıdan gelmektedir. Göğsünü yararak içeri açılan yoldan nefsin kalbine ulaşmaktadır. Ve fizik vücudun yaptığı zikirle o nurlar ancak gelebilir. Öyleyse görevi yapan fizik vücuttur. Rızık olarak fizik vücuda gelmektedir. Ama fizik vücuttan içeri girerek nefsi infak etmektedir. İşte bu ahsen rızıkla infak etmektir. Bu hususu Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle ifade ediyor. Diyor ki kim Allah'ın yolundaysa, fi sebilillah ise, yani ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmışsa ve infak ediyorsa, Allah'ın verdiği rızkı infak ediyorsa, yani nefse ulaştırıyorsa, bu noktadan itibaren Allah onlara yedi başaklı olan, her başağında 100 tane bulunan bir nebat kadar onları

0: infak eder diyor Allah Teala. Onları o kadar infak edeni o kadar rızıklandırır diyor Allah Teala. Şimdi dikkat edelim. Bir kişi 10 tane insanla mürşidine ulaştığı zaman o güne kadar Allah Teala'dan 1'e 10 alıyordu. Ama o gün 1'e 100 almaya başlar. Sonra ruhu birinci gök katını aşıp da ikinci gök katına ulaştığı zaman 1'e 200 almaya başlar. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katılır. Ne yaptı Allah-u Teala? Her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar o kişiye ahsen rızık verdi. İşte bu o kişinin kalbinde, nefsin kalbinde gelen fazıllar her %7 birikimde, rahmet %2 zaten birikmişti küfür kelimesinin bağlarına rağmen. Artık küfür kelimesi yok. Kişinin nefsinin kalbinde fazıllar birikiyor. %7, %7, 7 defa %7, %49 fazıl birikiyor. %2 de rahmet nuru var. %51 de ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Kişi ahsen rızıkla hidayete eriyor. Ne yaptı Allah Teala? Onların kalbini zulmetten nura çıkardı. Nur artık zulmetten daha fazla. Öyleyse burada da Allah Teala onların bu ameller işleyenleri karanlıklardan nura çıkarır diyor. Yani onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkarır ifadesi var burada. Görülüyor ki Allah'ın katından gelen rızıklardan bir tanesi ahsen rızıktır. O fizik vücuda gelir. Fizik vücudun zikriyle Allah-u Teala'nın katından çekilir. Fizik vücuda gelen bir rızıktır. Ama fizik vücudun infak etmesi lazım gelen bir rızıktır. Nefsi infak eder. O rızkı nefse nafaka olarak verir. Allah ile nefsin arasında o rızıktır. Hem de ahsen rızıktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlandı. Rızık, nafaka, infak ve neticede ahsen rızık müesseseleri anlatıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ve az salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salavat ala Muhammed Neyzübillahi Mineşşeytan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Gene Allah'tan bahsetmek üzere. Gene Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi Allah'tan bize gelen, bizden sizlere ulaşan bir sevgidir. İlahi bir sevgi. Biz Rabbimizin azatsız kölesiyiz. Hayatımızı bu yolda tamamlamak üzere görev aldık. Ömrümüzün sonuna kadar devam edecek bir görev. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi sevgili kardeşlerim. Biz talepte bulunmadık. Biz neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde onun tarafından, Allah-u Teala tarafından seçildik. Ama günler geçtikçe bunun sebepleri daha açık bir şekilde anlaşılıyor. Eğer biz din konusunda mürekkep yalamış birisi olsaydık, eski tabir öyledir. Osmanlı devrinde Darülfünun'u bitirenler, yani üst seviye fen okullarını bitirenler, üniversiteleri bitirenler mürekkep yalamışlar olarak halk arasında anlatılırdı. Sevgili kardeşlerim, işte biz bir din tahsili görmedik. Hiçbir zaman da dini bildiğimizi iddia etmedik. Biz bir hiçtik. Din adına onun diyesini bile bilmeyen bir hiç. Ama şimdi Allah Teala bize dini öğretti. Dinimiz diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Tek bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve Hazreti İbrahim babamız İbrahim olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de. Babamız İbrahim'in dini. Hazreti İbrahim'le alakalı dinler diyenler bu konuda bir büyük yanlışın içindedirler. Burada farklılığı kabul etmek söz konusudur. Ayrı ayrı dinler vardır. Ama hepsi İbrahim'den bir nebze bir şeyler almıştır gibi bir anlam çıkıyor. Hayır sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı dinler yok. Sadece bir tek din var, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu din üç özellik gösterir. Bir, vahdet. İki, tevhid. Üç, teslim. Üç özellik. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Hazreti İbrahim diyor ki Allah tektir. Kim sizin karşınıza çıkar da hayır Allah ikidir, üçtür vesaire diyorsa, birçok tanrı vardır diyorsa, eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi, onların hepsi fasafisodur. Sadece bir tek Allah vardır. Bütün kainatı yaratan Allah. O Allah ki şöyle söylüyor, eğer birçok ilah olsaydı onlar gökte mutlaka kavga ederlerdi diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ve huzur duyun. Allah'ın yolunda olduğunuz için. Allah'a sonsuz şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki bütün dünyanın tek bir dinin sahibi olduğunu Allah bize öğretti. Ve onun emrettiği üzere Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 7 Safa ve 4 Teslim'in 3 dinde de tam olarak mevcut olduğunu gördük. Tevrat'ta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a teslim, fizik vücudu Allah'a teslim 4 oldu. Nefsi Allah'a teslim 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim 7. 7 Safa da Tevrat'ta farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat'ta bu 7 Safa'nın 7'sini de Hz. Musa ve ona tabi olanların kesin olarak yaşadıkları ifade ediliyor. Yeter mi? Hz. Musa ve ona tabi olanlar için yettiğini kabul edelim. Ya Hz. İsa ve ona tabi olanlar? Allah Teala'nın Hz. İsa'ya indirdiği kitabın adı İncil. Ve 7 Safa'nın 7'si de orada mevcut. 7 Safa'nın 7'si de Hz. İsa ve ona tabi olanlara farz kılınmış. O zamanki bütün insanlara, o zaman yaşayan bütün insanlara farz kılınmış. Sonra Hz. İsa ve ona tabi olanlar hepsi bu farzı yaşamışlar. 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince bunu yüzlerce defa anlattık. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa 4 teslimden oluşuyor. 7 Safa'nın 7'si de farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar ve Allah'a ruhlarını da, eşlerinde, nefslerinde, iradelerinde teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a teslim olmakla mükellefsiniz. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse, Hz. İbrahim'in Hanif dininin, kainatın tek dininin birinci özelliği Allah'ın tekliğidir. İkinci özelliği tevhid adını taşıyor. Bu birincisi Allah'ın tekliği vahdet. İkincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın sahibi olup şirkten, küfürden, dalaletten, bütün negatif faktörlerden kurtulmak. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir hususun tahakkuku bütün insanlar için çok mutluluk vereceği bir olay. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 Safa'nın 7'sini de yaşamak. İşte Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz bir defa daha söyleyelim. Biz onun ayağının tozu olamayız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde ikinci bir din insanlık tarihi boyunca hiç olmamıştır. Hazreti Adem aynı dinin sahibi 7 Safa 4 teslimden oluşan Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan iradenin teslimiyle noktalanan bir kainatın tek dininin sahibi. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzel şeyler sizlerle olsun. Allah Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. 7 Safa ve 4 Teslimi. Öyleyse bunu tespit ettiğimize göre Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim farz kılındığına göre Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaşadığına göre dinler var mı sevgili kardeşlerim? 3 tane kitap var. 3 tane peygambere indirilmiş şeriat kitabı ve üçü de 7 Safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birbirlerinden bu ana faktör itibariyle hiçbir farklılıkları mevcut değil. Üçünde de durum aynı sevgili kardeşlerim. Aynı statü, aynı standartlarda verilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyi yerli yerine oturtmalısınız. Hepiniz için Allah'ın indinde bir güzellikler silsilesi duruma hakim olmalı. Biliniz ki Allah Teala tarafından çok seviliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey Hz. İbrahim'in Hanif dininin üçüncü özelliğidir. Teslim. Vahdet, tevhid ve teslim. Bu teslim ruhunuzun teslimidir. Bu teslim fizik vücudunuzun teslimidir. Bu teslim nefsinizin teslimidir. Bu teslim iradenizin Allah'a teslimidir. 28 basamakta bu konu tamamlanır. 28 basamakta 4 tane teslimi tamamlamış olursunuz. Ve o zaman siz de sorarsınız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Sevgili kardeşlerim,

Allah ile olan ilişkilerimiz bu teslim esasına dayanır. Önce ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sonra fizik vücudumuzu teslim edeceğiz. Sonra nefsimizi teslim edeceğiz. En son irademizi Allah'a teslim edeceğiz. Hepsi de Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. İşte din bu kadar sevgili kardeşlerim. Din dediğiniz zaman teslim söz konusu olduğunu, din dediğiniz zaman bunun temelinin teslimler olduğunu yakinen bileceksiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mutlaka Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. İşte bu ulaşmadan sonra dik yokuşu tırmanacaksınız. Nefsinizin Allah'a teslim edilmesinden evvel ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Bu zikrinizi 5-6 kat arttırmakla gerçekleşebilir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman 33 bin zikirde olabilirsiniz. En çok 41 bin zikirde olabilirsiniz. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslimi için günün en az 18 saatini zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz. Bu başlangıçtaki ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz ve üçüncü cennetin, üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olduğunuz noktanın 6 kat ötesi görünen bir yer. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu hiç unutmayacaksınız. Siz neye azmederseniz Allah Teala sizi oraya ulaştırır. Başlangıçta şeytan size orasının ulaşılamaz bir yer olduğunu, çok güç olduğunu söyleyecektir ve sizi ondan caydırabilmek için her şeyi yapacaktır. Ama ona aldırmamayı başarırsanız ve Allah'ın yolunda hedeflere doğru yürürseniz, o zaman çok farklı bir olayla karşılaşacaksınız. Allah'ın yardımını alacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzlerce Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insan yaşıyor. Öyleyse siz de onlardan bir tanesi olabilirsiniz. Neden olmayasınız ki? Mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'ın verdiği çok özel bir hediyedir. Layık olmak için nefsinizi tezkiye ve tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Ulaşmak istediğiniz mutluluğun boyutuna bağımlı. İsterseniz Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Hayır, siz ulaştırmazsınız. Allah'a ulaştırır. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra eğer derseniz ki ben üçüncü kat cennetin Allah'a hamd ederim, şükrederim ki sahibi oldum. Allah Teala bana bu müjdeyi verdiğine göre ben eğer devam ettirebilirsem bu 33 bin zikrimi veya 41 bin zikrimi ikisinin arasındaki bir zikir seviyemi devam ettirebilirsem buradan düşmem. Öyleyse hangi şartların içinde olursam olayım ben bir defa asgari bunu devam ettirmeliyim. İşte böyle bir niyetle yola çıkan kişi bunu devam ettirebilirse mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya hayatının da en az yarısını saadetle geçirir. Yarısı mutsuz, yarısı mutlu. Ama cennet garantide. Ne olur yani kişi ulaşsa 41 bin zikre,
ve ömür boyunca o 41 bin zikri devam ettirse ne kaybeder ki? Ama kazandığı şey üçüncü kat cennettir. Dünya mutluluğunda yarı yarıya kazanmıştır. Hem de hiç pahasına. Çünkü Allah onu kendisine ulaştırmıştır. O bir şey yapmamıştır. Allah ona zikri sevdirmiştir. Allah ona namazı sevdirmiştir. Allah ona ibadetleri sevdirmiştir. Ve onu hedefe yöneltmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin elinde böyle bir imkan var. Bedava. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, arkasından Allah Teala'nın mutlaka sizi ruhen kendi zatına ulaştırması. Öyleyse ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hadi koşun. Ne diyor Allah Teala? Hadi koşun diyor. Arzı dünya kadar olan cennetlere koşun diyor. 7 kat cennet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka ruhunu Allah tarafından ulaştırılır onun ruhu. Ve o kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Bir kere bu kişi cehennemden kurtulmuştur. 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Öbür taraftan dünya mutluluğunda yarısı onundur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim bu sonuçla karşı karşıyasınız. Ve o zaman endişe etmek niye? Gelecekten ümitsizlik niye? Allah Teala garanti etmiş bunu. Üstelik kişi hangi dinden olursa olsun, başka başka dinlerden olduğunu söyleyenlere sesleniyoruz şimdi. Sizin kitabınızda da ey Hristiyanlar, ey Museviler, sizin kitaplarınızda da, sizlerin kitabında da aynı şeyler söz konusu. Ruhu Allah'a teslim etmek, 3. kat cenneti ve dünya mutluluğunun yarısını 3 dinde de insana temin eder. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı henüz dilemediyseniz hemen dileyin. Her dileğinin ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. İşte Tevrat'ta da bu mevcut, İncil'de de mevcut. Hristiyanlardan veya Yahudilerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, kalbinden bir dileği geçirir de Allah-u Teala'ya bunu ulaştırırsa, o kişi bilsin ki bu iş tamamdır. Ruhu mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi Allah'ın katında evliya olmak, ermiş evliya olmak şerefine erecektir. Evliyalığı çok ötede bir hüküm olarak görenler için olay açıklık ve kesinlik kazanıyor. Dünya üzerindeki inanç birimlerine baktığımız zaman bugün yapılan yüzlerce kuruluşun yaptığı araştırmaların sonunda
72 ayrı inanç biçimi tespit edilmiş durumda. Yani ayrı ayrı fırkalar. Bundan 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Peki bunların hepsi cennete mi girecek? Ya da bunların arasından cennete kaç tane fırka girebilecek? Bir fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırkayı Naciye. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliği ne? Onlar da sizler ve benim gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sizler ve benim gibi takva sahibi olanlardır. Sizler ve benim gibi gizli şirkten kurtulmuş olanlardır. Hanif olanlardır. Bu müesseselerin her birisi aynı şeyi söylüyor. Asırlarca önce Hazreti İbrahim zamanında Allah Teala meleklerini gönderiyor Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim melekleri görünce korkuyor. Onlara bir kızarmış dana getiriyor. Yesinler diye, ama melekler yemiyor. Hazreti İbrahim korkuyor onlardan. Onlar da diyorlar ki korkma. Biz bu kavme azap etmek için geldik. Ve onların yaptığı incelemeler gösteriyor ki Hazreti İbrahim'in devrinde bile Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim edebilmiş. Sadece bir tek aile tespit edebilmişler. Sadece bir tek aile tespit edebildik diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mukaddes kitapları dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği 72 fırkanın içerisinde öyle bir fırka olacak ki o fırka kurtulacak, 72 fırkanın hepsi gidecek cehenneme. İşte 73. fırka diğer 72 fırkanın içinde yaşayan Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler. Öyleyse kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi sevgili kardeşlerim, o kurtuluşa ulaşandır. Hangi fırkanın içinde bulunursa bulunsun, hangi grubun içinde bulunursa bulunsun, hangi inanç grubunun veya inançsızların içinde yaşarsa yaşasın, ama o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemişse, mutlaka kurtuluşa erecektir. Öyleyse dinlere baktığımız zaman dinlerin birbirinden ayrı dinler olmadığını bize en güzel ispat eden ayet-i kerime Şura suresinin 13. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse Hz. Nuh'un şeriatı neyse Hz. İbrahim'in şeriatı da aynı, Hz. Musa'nın şeriatı da aynı, Hz. İsa'nın şeriatı da aynı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dini de aynı din, şeriatı da aynı şeriat. Hiçbir değişiklik olmamış peygamberler, ulul azm peygamberler boyunca. Bu beş peygambere ulul azm peygamberler deniyor. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim,
Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, 5 Ulul Azm peygamberden Hazreti İbrahim Hanif dininin sahibi. Ve babamız İbrahim diyoruz adına. Neden? Çünkü bir oğlundan Hazreti İsa, affedersiniz, Hazreti Musa geliyor İshak'tan. Bir oğlundan Hazreti İsmail'den, ondan da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor dünyaya. Onun için onların babası, gerçek anlamda babaları, bu sebeple Tevrat'ta da babanız İbrahim diye geçiyor, İncil'de de babanız İbrahim diye de geçiyor. Öyleyse Hazreti İbrahim'in din açısından hepimizin babasıdır. Ve görüyoruz ki tek bir şeriat söz konusu. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde fokus edelim düşüncelerimizi. Mercek altında tutalım konuyu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kimliğine bakalım. Bu konuda en açık bilgi Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Habibim Hanif olarak veçini, şu fizik vücudunu dine ikame et. Din için ayakta tut. O Hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattık. İşte bu din kayyum olan dindir. Kıyamete kadar devam edecek olan, ezelden ebede kadar gidecek olan din sadece bu dindir. Ne kadar geriye gidersen git, insanlar var oldukça bu din hep vardı diyor Allah Teala. Ne kadar ileriye gidersen git, kıyamete kadar bu din var olmakta devam edecektir. İşte şimdi 3. asr-ı saadet yaşanacak. 1. asr-ı saadet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. İkincisi Osmanlı'nın yükselme döneminde yaşandı. Üçüncüsü de bu devrede Mehdi Aleyhisselam'ın devresinde yaşanacak. Bütün dünya bir bolluk ve bereket patlamasıyla huzur ve mutluluğa ulaşacak. Savaşlar bitecek, harpler bitecek, sulh ve sükun bütün dünyayı kucaklayacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Böyle bir dizaynda bütün insanların mutluluğunu düşünebiliyor musunuz? Öyle bir bolluk bereket ki erzak devamlı birikecek, hepsi yenemeyecek. Öylesine bir bolluk bereket ki dünyada bütün savaşlar sona erecek. İnsanlar sadece mutluluğu yaşayacaklar. Kavga bitecek, düşmanlık bitecek. Bütün insanlar kardeş olacaklar. İşte yeni bir çağ, yeni bir dizayn. Bu çağ Mehdi Aleyhisselam'ın çağıdır. Öyleyse hepinize o veriyor bu müjdeyi. Bütün dünyada bir sulh ve sükun devresi yakın gelecekte mutlaka başlayacaktır. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Kuvvetli görünen bütün statülerin bir bir yerle bir olduğunu göreceksiniz. İnsanları aldatma uğruna kurulan bütün yanlışlıklar düzeltilecektir. Gelecek günlerde sevgili kardeşlerim, 3 dinin mensupları mutlaka birleşecektir. Dünyaya İlluminati değil, inananlar ve Allah'tan emir alanlar
hakim olacaktır. Bir başka ifadeyle Allah hakim olacaktır. İşte o zaman dünyada bütün adaletsizliklerin yok olduğu bir devre yaşanacaktır. Yaşayanların tadı damağında kalacak olan bir güzellikler kumkuması, bir muhteşem dizayn. Her yerde bir büyük bereket, insanların birbirini düşman olarak değil, birbirini bağrına basan en büyük Allah dostları olarak birbirini kucaklayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Herkes öğrenecek ki insanlık bunun için var edilmiştir. Muhtelif dinlerin sahipleri aslında dinleri arasında bir farklılık olmadığını kendi kitaplarından öğreneceklerdir. İşte hamdolsun ki bu reçete bugün elimizdedir. Üç kitaptaki yedi safhanın bütün ayetlerini tespit ettik hamdolsun. Üç kitaptaki yedi safha ve dört teslim hem farzlar olarak tespit edildi, hem de üç kitabın peygamberlerinin ve onlara tabi olanlarının hepsi tarafından yaşandığı tespit edildi. Şimdi neden bizi Birleşmiş Milletler'de konuşturmak istemediklerini anladınız mı sevgili kardeşlerim? Eğer konuşabilseydik, belki o noktadan sonra dünya sulhü için ilk adım atılmış olacaktı. Ama bu birçok insanın şu dünyaya nefsleri istikametinde hakim olmaya çalışanların hiç sevmedikleri bir sonuç. O zaman kuvvetin değil, dostluğun ve sevginin hakim olduğu yeni bir nizam kurulacaktır, dünya nizamı. Birbirini yenmek için beslenen orduların savaşları için ayrılan milyarlarca, milyarlarca doların dünya sulhu kurulduğunda sadece insanların refahı için harcandığını göreceksiniz. Ve sevgili kardeşlerim, dünya üzerinde çok şey değişecek. Işık hızı aşılacak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün doğruları insanlara söylenmesine rağmen örtülen nükleer fiziğin hakikatleri birer birer dünyayı aydınlatacak. İşte ışık hızının altındaki hızlarda maddenin bir pozitif ağırlığının sahip olduğunu, ışık hızında bu ağırlığın sıfır noktasına indiğinde, bu inişten sonra da eğer ışık hızının üstüne çıkılırsa, maddenin negatif bir kütleye sahip olduğu görülecektir. Bu şimdilik ilmi kontrolleri altında tutanların karşı çıktıkları Allah'ın bir nimetidir insanlığa.
Başka gezegenlerde, birçok gezegende ışık hızı aşılmıştır ve o bize göre sonsuz uzak sayılan gezegenlerden buralara sonsuz hızla hareket eden hava gemileriyle birçok yabancı dünyadan insan gelmiştir. Tekrar bir kısmı ülkelerine de dönmüşlerdir. Sevgili kardeşlerim, fizik olarak bu üç hal ispat edilmiş durumdadır. Kütlenin sıfırın üstünde oluşu, ışık hızında sıfır kütle oluşumu ve kütlenin negatife dönüşmesi noktasında ışık hızının mutlaka aşılacağı gerçeği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunlar size geleceğe ait müjdeler olarak söylenmesi bize emredilen hususlar. Gelecek çok güzel günleri sinesinde taşıyacak. Mutlulukları bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın, Allah için yaşamanın mükafatı bu önümüzdeki son harflerden sonra bütün dünya üzerinde yaşanacaktır. Mutluluk bütün boyutlarıyla dünya üzerinde yer alacaktır. Birbirine düşman olan ülkeler değil, birbirini kıskanan, birbirinden nefret eden insanlar değil, birbirini seven, birbirine sadece yardım eden insanlar dünyaya hakim olacaktır. O zaman kıskançlığın, hasetin, düşmanlığın yok ettiği bütün insanlık meziyetleri dünyayı kavrayacaktır. Ve bu dünyayı kuşatan eleğimsema, şu yedi renkli güzellik bütün dünyayı kaplayacaktır. Bu konuda kitaplarda çok şeyler yazıyor. Alın, kitapları okuyun. Son devrede ne kadar güzel şeyler olacağını birer birer öğrenin. Çünkü yakın gelecekte bunları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözün kısası odur ki, Allah Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuştur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve başka bir din hiç olmamıştır. Ve ayrı ayrı dinlerden olduklarını zannederek birbiriyle yüzlerce yıldır, binlerce yıldır savaş eden insanların bu savaşları çok yakın bir gelecekte son bir savaştan sonra sona erecektir. İnsanlar tahkik edecekler, kendi kitaplarında da Allah'ın bütün hakikatlerinin yer aldığını göreceklerdir. Yedi Safa, dört teslim, üç kitapta da farzdır ve bütün dinlerin mensupları bunu gördükleri zaman aslında birer kardeş olduklarını, birbirlerine düşman olmamaları lazım geldiğini idrak edeceklerdir. O zaman dünyayı bugün idare etmekte olan şer kuvvetler, kuvvetlerini kaybedeceklerdir. Sadece Allah'ın güzelliklerinin yaşanabileceği yeni bir dünya kurulacaktır. İşte o dünyada yer alacak olan sizlere sesleniyorum.
Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Resuller beyaz ederiz, vazifeli kılarız. O kavimlerde yaşayan insanları şeytanı kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayet erdiler, tabi olanlar. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu, tabi olmayanlar. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bu yolda kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa dalalete bıraktıkları için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. 10 ayet-i kerime bu bizim muhterem din adamlarının mevcut zamanımızda mevcut olmadığını söyledikleri mürşitlere ulaşamazlarsa delalette olacaklarını söylüyor. Mürşit yoktur dediklerine göre ne arayacaklardır ne de ulaşacaklardır tabii. Ne kadar hazin bir durum. Kur'an-ı Kerim onların dalalette olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu büyük bir sorumluluktur. Bir vebaldir. Kendileri dalalette olsunlar ama başkalarına hakikatleri söylemek mecburiyetindeler. Bu hakikatleri anlatmadıkları sürece omuzlarındaki vebal sadece delaletin gereği olarak onları cehenneme götürmeyecek. Vebal gereğince daha fazla cezalandırmaları söz konusu. Dikkat edin sözlerime. 8 grup ayet-i kerime dalalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Araf 179. Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar hayvanlardan daha çok dalalette olanlardır. Cehenneme gidecek olanlar diyor, dalalette olanlar diyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerime, Araf 178. Dalalette olanlar, hüsranda olanlardır. Mümin'in 103. Biz kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları fazlaysa onları cehenneme alırız. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanlar cehenneme gider diyor Mümin'in 103. Araf 178. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Dalalette olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu ifade ediliyor. Nisa 167, 168, 169. Onlar kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Ondan uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Kimler? Uzak bir dalalet içindedirler diyor bunlar Allah Teala. Uzak bir dalalet içinde iyice sapmış insanlar. 8 grup ayet-i kerime böyle söylüyor. Dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i duvara çivileri çakıp da oraya astığımız, birisi rahmetli olduğu zaman oradan çıkarıp Yasin okuyup tekrar yerine taktığımız sürece Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyoruz. O yaşamadığımız Kur'an-ı Kerim bizi Allah'ın cennetini değil cehennemine ulaştırmak için işaretler veriyor. Ya Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine riayet edeceksiniz ya da etmeyeceksiniz.

kulunuzu Allah'laştırın ve Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Bakara suresi 102. ayet-i kerime. Ey insanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki tam bir takva olsun, bir hakkın takva olsun. Ey insanlar, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakara suresinin, Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Ey insanlar, siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Teslimin şartları, Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibi olan Allah'a, onların sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. 3 tane emanetiniz var. İlk teslim edeceğiniz emanet ruhunuz, ikincisi nefs, fizik vücudunuz, üçüncüsü nefsiniz. Üçünü de Allah'a teslim etmedikçe Allah'a teslim olamazsınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a teslim oldular mı? Evet. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, başta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmak üzere, bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar, irşadın sahibi olmuşlar, Allah'a teslim olmuşlar. Olmuşlarsa ne olur? Hazrül Azim'in, yani dünya saadetinin sahibi olurlar. Olurlar mı? Olmuşlar mı? Evet, kimmiş bu Hazrül Azim'in sahipleri? Beraberce bakalım. Fussilet suresi 33-34-35. Allah Teala buyuruyor. Onlar derler ki, biz Allah'a teslim olduk ve Allah'a çağırırız. Onlardan daha güzel sözlü olan kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar Hazrül Azim'in, dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe bu hedeflere ulaşmışlar mı? Evet. Neydi? Birincisi Allah'a teslim olmak. Demin gördük. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyorlar mıydı? Evet. Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin onu görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'a çağırıyorlardı. Öyleyse teslim şartı tamam, Allah'a çağırmaları tamam. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Elbette. İşte Ali İmran 119. Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizleri öldürdükleri halde, sizlere işkence ettikleri halde, siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. İşte burada bir muhabbetin varlığını görüyoruz. Katliama karşı, işkenceye karşı gene de sevgi. Kötülüğe en büyük iyilikle mukabele edebilmek, sevgi gösterebilmek. Bütün sahabe öyleyse Hazrül Azim'in sahipleriydi. İşte burası bütün sahabe için bir sonuçtur. Hepsi dünya saadetinde sahipleriydi, cennet saadetinde sahipleriydi. İşte Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin Fevzül Azim'inde, en büyük kurtuluşunda, yani cennet ve dünya saadetinin beraberce sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse bütün sahabe cennet saadetini ve dünya saadetinin sahibi. Bizi dünya saadetine ulaştıracak olan bu temel farzlar daimi zikir, irşat ve teslim. Bugün gene aynı şekilde İslami farzlar arasında, tatbik edilmekte olan farzlar arasında mevcut değil. Hiçbir kitapta yazmıyor. Hiçbir kitapta Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı, onları dünya saadetine ulaştıracak olan bu temel farzlar artık yok.

İnsanları cennet saadetine götürecek olan temel hükümler yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş. İnsanları dünya saadetine götürecek olan temel hükümler, temel farzlar yok edilerek kolları da kesilmiş. İşte böyle bir dizayn içerisinde insanlık. Evvela Yahudileri mahvetmiş iblis, sonra Hristiyanları kitaplarını değiştirmek suretiyle İslam'ın Kur'an-ı Kerim'ini değiştiremeyince bir harfine bile dokunamamış, tatbikatını değiştirmeyi başarmış. Dikkat edin. Fıkıh tatbikatından A noktasını, B noktasını bilmiyorsunuz. Nihayet günaha girersiniz. Ama bunları bilmiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Asla dünya saadetine ulaşmanız mümkün değildir. Öyleyse ben size masal anlatmıyorum. Sizin şu veya bu şekilde üzüleceğiniz küçücük şeyler söylemiyorum. Söylediklerim son derece önemli ve itham edici sözler. Bugün dini tatbikattan diyorum insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel farzlar yok edilmiştir. Dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzlar da yok edilmiştir. Ve insanlığın İslam kesimi 1 milyar insan bir cinayete kurban gitmiştir. Ne cennet saadeti ne dünya saadeti artık İslam aleminin ulaşabileceği şeyler değildir. Bu standartlar altında yolumuza devam edersek. Bu kadar insanın, din adamının bize düşman olmasının arkasında işte bunlar yatıyor. Bu hakikatleri onlar bize ne kadar kızarsa kızsınlar, mutlaka dünya bilecektir. Evvela onlar öğrenecekler ve bizden öğrenecekler. Çünkü bu söylediklerimi dünya üzerinde hiçbir kitap yazmıyor. Bir öğretim üyesi bize demişti ki, ben de bunları biliyorum. Biz de dedik ki, nereden biliyorsun? Hiçbir şey gösteremedi delil olarak. Bizden öğrendikten sonra herkes biliyor. Ve bilmeleri lazım, yetmez ve öğretmeleri lazım. İslam literatürünün içine, İslami farzların içine mutlaka insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bu temel farzlar sokulmalıdır. Başka bir alternatif yok kurtuluş için. Öyleyse şimdiye kadar size Allah'ın farzlarını, cennet saadetine ulaşmanın şartlarını, dünya saadetine ulaşmanın temel şartlarını verdik. Bunların bütün sahabe tarafından yerine getirildiğini, bütün sahabenin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştığını gördük. Ve 14 asır sonra bunların artık tatbikattan kaldırıldığını teşhis ettik. Bir cinayeti ortaya çıkardık. Beraberce. İşte bu yüzden biz ilahiyat fakültesinden mezun değilmişiz. İfadesinin arkasına saklanarak hepsi bizden fellik fellik kaçıyorlar. Bu konuları tartışmaya katiyen yaklaşamıyorlar. Bizimle bir araya gelmeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar. Nisan ayında inşallah bir seminerimiz var. Biz onları davet edeceğiz. Diyeceğiz ki bütün ilahiyat fakültesi olan üniversitelere davet göndereceğiz. Ve o seminere onları davet edeceğiz. Aralarından seçtikleri insanları bize göndersinler diye. Başlangıçta 3 gün süreli bir seminer düşünüyoruz. Ama günde 10 saat bu konuları konuşacağız inşallah. Öyleyse yakın günlerde, yakın gelecekte Allah'ın hakikatleri onlar tarafından da kabul edilecek. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, bir tane Kur'an-ı Kerim var. Böyle bir şey bizim başımıza geldi. Erzurum Üniversitesi'nde konferans verdik, bir öğretim üyesi itiraz etti sadece. Biz de akşam onları kampüse davet ettik. Dedi ki, sizin kampüste kalıyoruz, gelin. Geldiler. Sabahleyin hepsi size bugün neyi anlattıysam bu akşam, hepsini kabul etmiş olarak oradan ayrıldılar. Sabaha kadar onlarla beraberdik. Öyleyse sözlerime dikkat edin. Bizden kaçıyorlar. Kaçmalarının arkasında bu korku var. Mağlup olacaklar. Bizden öğrenecekler.
Neden korkuyorlar? Eğer bilmiyorsa bir insan elbette öğrenecektir. Öğrenmek bir şereftir. Öğrenebilen insanlar öğretirler. Bilmedikleri şeyleri öğretemezler. Ve omuzlarında bütün din öğreticilerinin şu anda en azından bu ülkeden bahsediyorum vebal var. Dikkat edin, 2-3-4 Ağustos'ta Amerika'da Los Angeles'ta International Islamic Unity Konferansı'na iştirak ettim. Bizim ülkemizden davet edilen iki kişi vardı. Birisi Sayın Erbakan, birisi de Sayın Belediye Başkanı. Onlar gelmediler ama ben oradaydım. Ve şunu gördüm. Bu anlattığım hakikatler var ya size. Sadece bu ülkede değil, dünyada da bilinmiyor. Bütün dünya İslam'ı şu anda karanlık bir uçuruma sevk edilmiş durumda. Bu uçurumdan onları kurtarabilecek olan sadece sizlersiniz. Biz size öğrettik. Siz geleceğin sabikunusunuz. Kur'an-ı Kerim sizlerden bahsediyor. Sabikunel ahirin diye. Sabikunel evvelin diye sahabeden bahsediyor. Sabikunel ahirin diye sizlerden bahsediyor. Bütün dünyada sadece siz varsınız. Allah'ın hakikatlerini insanlara öğretecek. Öyleyse sözlerimin tatbikat kesimine geçmek istiyorum. Şimdi teoriyi öğrendiniz. Ve tatbikattan sadece sahabeyi gördünüz. Acaba bu söylediğim olaylar bir insan Allah'ın emirlerini yerine getirmek isterse nasıl gerçekleşir? Hangi şartlar altında tahakkuk eder? Şimdi size onlardan bahsetmek istiyorum. Bu konu 28 basamak ihata eder. Eğer dikkat ettinizse Cebbar kardeşimiz zamanımızın gavsıdır. Cebbar kardeşimiz, Cebbar hocamız sözlerine başlamadan evvel bir kardeşimiz geldi. Muhterem bir kardeşimiz. Rıza Çönlü hocanın, muhterem hocanın oğlu. Ve size bir sure okudu. Vel asr. İşte 28 basamaktan oluşan bir insanın sıfır koddan alınıp Allah'ın en yüksek seviyedeki salah makamındaki evliyası olmasına kadar geçecek olan bütün kademeler Vel Asr suresinde gösteriliyor. Öyleyse onun ışığı altında nasıllara bakalım. Ne diyor İmam-ı Şafii Hazretleri? Kur'an-ı Kerim kaybolmaz ama kaybolmuş olduğunu düşünün, farz edin. O takdirde diyor, o takdirde bu Vel Asr suresi tek başına bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatabilecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Bunlar 14 asır evvel sahabe nerede birbirlerine karşılaşırlarsa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedikten sonra taraflardan biri mutlaka Vel Asr suresini okurmuş öbürüne. Neden okurmuş? Bunun için okurmuş. İşte bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada Vel Asr suresinden bahsediyorum. Bu tatbikattır baştan aşağı. 28 basamak. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. Gördük, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. 4 tane istisna koymuş Allah Teala. İlla lezine amenu, amen olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amelü salihat. Nefsini ıslah edici amellere başlayanlar hariç. İkinci 7 basamak. Ve tevasa bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler hariç. Üçüncü 7 basamak. Ve tevasa bis sabr. Nefsindeki bütün afetlere beraber sabırsızlık afetini de yok edip bu afetlerin yerini ruhlarının bütün özellikleriyle kaplayan ve tabiatıyla sabır hasletini de oraya ulaştıran insanlar. Öyleyse burası sabrın sahibi olduğunuz yer, 28. basamak, 4. 7 basamak. İşte olay böyle anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. 1. basamakta olayları yaşıyorsunuz. Ve genellikle yorumlar yanlış. Çünkü insanlar olayları sevinçli veya hüzünlü sonuçlara ulaştıkları için değerlendirirler. Sevinçli bir olaysa o bir hayırdır derler. Hüzünlüyse şerdir derler. Allah Teala da diyor ki size derecat kazandırırsa hayırdır, kaybettirirse şerdir. Öyle olaylar vardır ki sizi sevindirir, siz onlara hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir.
Öyle olaylar vardır ki sizi üzer, siz onları şahsen edersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor, Bakara 216. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse olayları yaşamak, arkasından bir değerlendirmeye tabi tutmak söz konusu. Olayları böyle bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman ne olur? Son derece önemli bir sual bu. İki tane alternatifiniz var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Kalbinizden böyle bir talep geçer. İki, dilemezsiniz. Dilemezseniz ne olduğunu söylemiştim. Bir defa daha söylüyorum. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz diyor. Onlar ki ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Tabii hiç kimseden böyle bir şey duymadınız. Allah-u Teala öğretene kadar ben de duymamıştım. Ama Yunus suresinin 7. ayet kerimesine bakarsanız aynen böyle yazdığını göreceksiniz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Onlar kurtulamazlar. Bir de Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Eğer bu basamakta bu yaptığınız muhakeme, bu yaptığınız mukayese size Allah'a ulaşmayı diletirse, nefsinizin kalbinde, kalbinizde Allah'a ulaşma konusunda bir talep oluşursa mutlaka kurtuldunuz. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci safhadasınız. Allah da sizi mutlaka kendisine ulaştırmayı diler, ikinci safhadasınız. Mutlaka kendisine ulaştırır, üçüncü safhadasınız. Öyleyse top sizde. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah o zaman sizi kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka ulaştıracak. Ulaştırırsa ne olur? Gördük. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ulaştırırsa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse şimdi konumuza biraz daha ciddi bir şekilde girelim. Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın dilemesi, ulaştırması, bunlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut mu? Elbette mevcut. İşte Rad suresi 22. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِهُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler var Kur'an-ı Kerim'de. Peki Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler mi? Diler. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse. Allah onları kendisine ulaştırır mı? Ulaştırır. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. مَنْ يَهْتِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler var mı? Var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı diledikleri var. İkinci safa. Allah'ın kendisine ulaştırdıkları var. Üçüncü safa. İyi ama diyeceksiniz ki bunların arasındaki illiyet rabıtası, korelasyon yok. Bir ayette diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Ötekinde Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var. Üçüncüsünde de Allah'ın bir takım insanları kendisine ulaştırdığından bahsediliyor. Acaba bunlar gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler mi? Evet. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen insanlar Kur'an-ı Kerim'de ameli olanlar adını alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ameli olanlar. Ne olurmuş ameli olursak? Bakınız ne diyor. Hud suresi 29. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak ulaştıracaklardır diyor. İnne kullanmış Allah-u Teala. Şüphesiz muhakkak onlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kimler? Aminu olanlar. Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin muhakkak ruhunu ölmeden Allah'a ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse evvelce gördük ki kim ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırırsa o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a mutlaka Allah tarafından ruhları ulaştırılan insanlardır ve onlar Allah'ın cennetine mutlaka gireceklerdir.
Şimdi ikinci basamaktayız. Birinci grubu çıkardık devreden. Onları bırakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Burada bir hatırlatma yapmadan geçemiyorum. İslam'ın 5 tane şartından bahsettik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Eğer bugünkü anlamda bunları alıyorsanız bunların hiçbirisi bir insanı Allah'a ulaşmaya teşvik edebilecek olan, yöneltebilecek olan hiçbir özelliğin sahibi değil. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartına tabi olan hiç kimse ama hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Onların cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü hiçbirinin bu 5 tane şartın muhtevasında Allah'a ulaşmayı dilemek mevcut olmadığına göre Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün değil. Mümkün değilse kurtuluşları yok. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimeleri gereğince. Şimdi biz onları bırakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyoruz. Dilediniz. İkinci basamakta yaptığınız değerlendirme Allah'a ulaşmayı dilemekle noktalandı. Üçüncü basamağa ulaştınız. Üçüncü basamaktasınız. Maide suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki Allah sinelerde olanı bilir. Allah sinelerde olanı görür diyor. Allahü basirul bilibat diyor. Yunus Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah kalbinizde olanı hem bilir hem de görür. Ne gördü? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamaktasınız. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَيَمَارَةٍ بِالسُّوِي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi diyor Hazreti Yusuf Allah'a, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar hariç. Onlar emmareyi aşacak, levvame, mülhime, mutmaine diye yükselecek olanlardır diyor. Hazreti Yusuf böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde. Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Allah'ın Rahman esması herkes içindir. Ama Rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Rahim esmasının üzerinizde tecellisi rahmet gönderici bir esma olarak hiçbir zaman gerçekleşmez. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz, Rahim esmasıyla tecelli etti Allah-u Teala. Ne olur? Üç basamak aşarsınız. Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur adlı bir perdeyi atar, alır. Kulaklarınızda bulunan Vakra isimli bir ağırlığı alır. Ki o Vakra sebebiyle özellikle hidayete müteallik, irşada müteallik ayetlerin manasına varamazsınız. Onu alır Allah-u Teala. Yedinci basamakta ise ki bu noktadan dördüncü basamaktan itibaren üçüncü basamak oluyor yedinci basamak. Bu basamakta ise nefsinizin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli alır. İrşadı, idraki engelleyen nefsinizin kalbindeki bu ekinneti alır yerine ihbat koyar Allah-u Teala ve anlar duruma girersiniz. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okurken onlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır, gizli bir perde vardır. Bu yüzden sana karşı muhabbet besleyemezler. Onların kulaklarında vakra vardır, seni duyarlar ama işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler. Kulaklar duyar ama işitemez. İşitebilmek için zihninizi devreye sokacaksınız. Zihniniz kulağınıza ulaşan kelimelerin manasına varacak, işiteceksiniz. İşitmeden davete icabet edemezsiniz. Allah-u Teala öyle söylüyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi. Sadece işitenler bizim davetimize icabet edebilir diyor Allah-u Teala. Ve Allah kendi zatına davet ediyor. Öyleyse birinci basamakta, dördüncü basamaktan sonraki birinci basamak, beşinci basamak oluyor. Beşinci basamakta Allah irşat makamıyla aranızdaki icab-ı mestur adlı perdeyi kaldırıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdan vakrayı alıyor, işitmenizi sağlıyor. Yedinci basamakta nefsinizin kalbinden ekinneti alıyor, irşada müteallik olan hususları da idrak etmenizi sağlıyor. Cehennem öyle bir sistem ki
Oraya giren insanlar ya kulaklarında bakra ile kalplerinde ikinetle ve hicab-ı mesture ile beraber girerler. Onların cehenneme girmeleri yüzleri yere sürtünerektir. Bir de kulaklarındaki bakra alınmış, kalbindeki ekinnet alınmış, hicab-ı mesture almış insanlar var. Onlar uçarak cehennemin kapısından içeriye girerler. Herkes girer. Kim olursanız olun, cennetin en üstün köşesine gidecek olursanız olun, peygamber olun, mutlaka cehenneme girersiniz. Kıyamet günü bütün insanların gireceği yer cehennemdir. Bir kısmı burunlarından sürtülerek bu şartlara sahip olanlar, yani kulaklarında bakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar, burunları üstü sürtülerek cehenneme girerler. Girerler ve bir daha çıkamazlar. Oradaki elektronik sistemler onların dışarı çıkmasına kesin engeldir. Ama eğer bunlar yoksa sizde, o zaman kurtardığınız paçayı demektir. Çünkü cehennemde yatan insanları, işkenceleri görüp de Allah-u Teala şükrettikten sonra sizler oradan hemen ayrılacaksınız. Hayır, bir işkenceye uğrayarak değil, cennete girecek olanların hepsi, onlar da evvela cehenneme girerler, cehenneme girenlerle beraber. Ama kulaklarında vakra olmadığı için, kalplerinde ekinnet olmadığı için, oradaki elektronik sistemler onları tutamaz. Onlar cehennemin kapısından tekrar uçarak çıkıp cennete doğru yola çıkacaklardır. İşte Mülk Suresi 8-9-10. Cehenneme girecek olanlar burunları sürtülerek girerler diyor Allah-u Teala, cehennemde kalacak olan kişiler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size yaşadığınız devirde sizden olanlar gelip de buraya cehenneme gireceğinizi söylemediler mi? Cevap, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların sözlerini işitebilmiş olsaydık, kulaklarımızdaki bakra alınmış olsaydı ve idrak edebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurdu? Cehennemde kalanların hepsinin kulaklarında bakra var, kalplerinde ekinnet var ve irşat makamıyla aralarında hicab-ı mesture var. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hiçbir zaman kulaklarındaki bakra alınmayan bir insandır, kalbindeki ekinnet alınmayan bir insandır, o kişinin mekanı cehennemdir. İlk ihtar burada alınıyor. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla kurtulamaz diyorum. Neden? Çünkü İslam'ın 5 tane şartı hiç kimsenin kalbinde Allah'a ulaşma talebini gerçekleştiremez. Böyle bir talep aklınıza bile gelmez, size hiç kimse tarafından söylenemez. Böyle bir talebiniz yoksa, o zaman kulağınızda bakra var, kalbinizde ekinnet var. Cehenneme mutlaka girersiniz ama bir daha çıkamazsınız oradan. Öyleyse kalbindeki ekinnet alınmış olan insan 7. basamaktadır. Bunlar ameli olanlardır. İşte kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ifat olanlara Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala isim veriyor. Ameli olanlar. Ne oldu bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilediler. 3. basamak. 10 saniye içinde kulaklarındaki bakra alınır, kalplerindeki ekinnet alınır, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mesture alınır. O insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda bunlardan kurtulmuşlardır. 7. basamağa ulaşmışlar, ameni olmuşlardır. Ne olur ameni olurlarsa? Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar ameni olanlar adını alıyor. Onların gidecekleri yer cennet. Gerçek mi? Evet, çünkü hepsinin ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracakları kesin. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Neticede de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. İşte ilk 7 basamağa geldik, amini olanlar. Şimdi Vel Asr suresine dönüyorum. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Neden? Kulaklarında bakra yok, kalplerinde ekinnet yok, hicab-ı mestura yok. Onlar, hayır, onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. Âmeni oldu kişi, Allah'a ulaşmayı diledi, âmeni oldu, 10 saniye içinde olur ve öldü. Hiç ameli yok. Gene de gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala.
Sekizinci basamaktan devam ediyoruz yolumuza. Sekizinci basamak Tekabül suresi 11. ayet-i kerime. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Demek ki 8. basamakta kalbimize hidayet konuluyor. 9. basamakta Allah'ın kalbimize koyduğu bu hidayet, nefsimizin kalbine koyduğu hidayet, nefsimizin aşağı dönük olan nur kapısını, nefsimizin kalbinde iki tane kapı var. Birisi şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesine yarayan zulmani kapı, birisi Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesine yarayan Rabbani kapı. İkisi de başlangıçta aşağı dönük. Ve bunlardan bir tanesini mutlaka yukarıya dönmesi lazım. Çünkü Zümer 23'te Allah Teala Allah'tan zikir yapmamız halinde iki tane nurun geleceğini, bu iki nurun da yukarıdan aşağı Allah Teala tarafından inzal edildiğini, indirildiğini söylüyor. Nurlar yukarıdan aşağı geliyorlarsa bardağı yukarı tutmak mecburiyetindesiniz. İçine Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Ama başlangıçta bütün insanların kalplerindeki nur kapısı aşağı dönük. Hiç kimsenin kalbine Allah'ın nuru kalbi aşağı doğru dönük olduğu sürece giremez bir damla bile. İşte bunun için Allah Teala nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime ve câe bi kalbin münib. Onlar Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. Bir takım insanlar kıyamet günü kalpleri şeytana dönük olarak Allah'ın huzurunda bulunacaklar. Bir takım insanlarsa kalpleri Allah'a dönük olarak kurtuluşa ulaşanlar ikinci grup. İşte kalbiniz Allah'a döndü ne olacak? Zikir yapıyorsunuz, Allah'ın katından rahmetle fazl isminde iki tane nur indiriliyor göğsünüze. Kalbinize ulaşamaz göğsünüzden tekrar Allah'ın katına geri döner. Huzuru yakalarsınız, huzuru hissedersiniz içinizde ama kalbinize ulaşıp aydınlatamaz. Aydınlatabilmesi için Allah Teala'nın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Açar mı? Açar. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslimi açar. Onun göğsünü teslimi açar. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Çünkü Zümer 22 sadece Allah'ın göğsünü teslimi açtığı kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşabileceğini söylüyor. Öyleyse göğsün teslimi açılması, göğüsten kalbe bir nur yolunun açılması anlamına geliyor. Bir tünel açıyor Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu. 10. basamaktasınız. Dikkat edin, bu noktaya kadar nefsinizin kalbine bir damlacık bile nur girmesi mümkün değildir. Evvela bu tünel mevcut olmadığı için, sonra da daha başlangıçta söylediğim hiçbir kalp şartına sahip olmadığınız için. Öyleyse şu anda 3 tane kalp şartının sahibisiniz. Kalbinize hidayet koydu Allah Teala. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. 2. şart, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açtı. 3. şart, zikir yapıyorsunuz. Zikir, Allah, Allah'ın ismini tekrar etmektir. Ne kadar tekrar ederseniz, tekrar ettiğiniz süre içinde Allah'ın katından göğsünüze mutlaka 2 tane nur ulaşacaktır. Rahmet ve fazl. Zümer 22. Bu 2 tane nur göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. 11. basamakta ve kalbinizden içeri giremeyecektir. Çünkü bütün insanların kalpleri mürşitlerine ulaştıkları güne kadar mühürlüdür Allah Teala tarafından. Hiç istisna yok. Herkesin kalbi mühürlü. Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde o dalalette olan insanların kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kimdi dalalette olanlar? Mürşitlerine ulaşamamış olan insanlar. Bütün insanların kalpleri mühürlü. Bitti. İşte zikir yapıyorsunuz. Göğsünüze Allah'ın nurları geliyor. Kalbinize ulaşıyor rahmetle faz. Faz hiç giremiyor. Rahmet hiç giremiyor içeri. Faz da giremiyor ama fazlın hafif bir şekilde, rahmetin hafif bir şekilde sızması söz konusu. Bu sızma 12. basamakta %2 çevresine ulaşıyor. %2'ye ulaştığı zaman 12. basamaktasınız. İşte burası sizin için bir kurtuluş noktası. Çünkü huşiye ulaştınız. Hacet suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşiye oluşması zamanı daha gelmedi mi?
Geldi %2 nur birikti, kişi huşu sahibi oldu. Ne olur? Allah Teala diyor ki huşu sahibi olanlar hacet namazı kıldıkları zaman ben onlara mürşitlerini gösteririm. İşte burada mürşidinizi göreceksiniz. Hacet namazını kılacaksınız. Allah size mürşidinizi gösterecek. Huşuya ulaştıysanız mutlaka görürsünüz. Gördünüz. 13. basamaktasınız Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince. Huşu sahibisiniz. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesiyle huşu sahibisiniz. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi gereğince gene huşu sahibisiniz. Mürşidinizi gördünüz, 13. basamak. Ona ulaştınız, 14. basamak. Ne olur? Tam 7 tane hediye alırsınız Allah-u Teala'dan. Hiç beklemediğiniz 7 tane hediye. Birinci hediye mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir ve yerleşir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden, katından bir ruh gönderir. O kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi demek için. Mürşidinizin ruhu gelir ve başınızın üzerine yerleşir. Bu bir garantidir. Bir Rabbani garantidir. Bu noktadan itibaren size zulmani ilimler tesir edemez. Size büyü yapılamaz, size iddam yapılamaz, cinler üzerinize saldırtılamaz. Hiçbir şekilde zulmani ilimlerin tesir etmeyeceği bir alanın içine girersiniz. Neden? Çünkü başınızın üzerinde pozitif voltajı, şeytanın negatif voltajından daha yüksek olan bir ruh artık bir bekçi olarak gelmiştir, bir muhafızdır. Hud suresinin 11. ayet-i kerimesine göre bir muhafızın sahibisiniz artık başınızın üzerinde. Başınızın üzerinde bir muhafız var. İki, kalbinizin içine Allah imanı yazar. Bu noktadan itibaren kalbine iman yazılmış birisiniz. Yani Allah'a göre de müminsiniz. Biz insanlara göre mümin olmak çok kolay. Kim Allah'a inanıyorsa onu mümin kabul ediyormuşuz. Allah Teala kabul etmiyor. Mümin olabilmeniz için kalbinizin içine imanın yazılması lazım. Yazılmazsa hayır, mümin standartları içinde değilsiniz. Hücurat suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine iman yazmadı. Kalbinizin içine iman yazılmadığı sürece hayır, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Ama mümin olursanız, kalbinizin içine iman yazılırsa ne olur? Mutlaka cennete girersiniz. Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Kimin kalbine iman yazılmış da mümin olmuşsa, ki 14. basamakta bu olur, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dikkat edin. Müminler cehenneme hiç girmezler. Hani bir takım saflar, bir takım masallar uydurmuşlar. İşte efendim, adam Allah'a inandığı için müminmiş ama ibadeti falan olmadığı için cehenneme girecekmiş. Allah da onu cehennemde hafif tertip kavurduktan sonra cennetini alacakmış. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Yıllardan beri, 20 yıldır Kur'an-ı Kerim'in bütün cehennem ayet-i kerimelerini teker teker tiftik tiftik attık. Hayır, yok. Cehenneme giren ebediyen orada kalır, cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve bütün müminler cennete girerler. Asla cehenneme girmezler. Cehennemden çıkmak ve cennete girmek diye bir husus Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Bu iddianın sahipleri kimlerse gelsinler de bize anlatsınlar, ispat etsinler bakalım. Öyleyse burada kalbinize iman yazıldı. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. Mürşidin ruhunu göndeririz. Onunla onları destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Mürşidin ruhu başınızın üzerine gelip yerleştiği zaman Allah kalbinizin içine imanı yazıyor. Yazıyor ve mümin oluyorsunuz. Sonra Allah-u Teala'nın
bir başka muhtevasına bakın. Allah Teala'nın indinde bu mürşide ulaştığınız gün birçok olay cereyan eder. Bunlardan sadece iki tanesi saydık. Mürşidin ruhu geldi, başınızın üzerine yerleşti. Kalbinizin içine iman yazıldı. Sizin ruhunuz ne olur? Vücudunuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru yola çıkar. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı fe men şa ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Mürşidin önünde diz çöküp onun elini öptüğünüz, ona tabi olduğunuz gün, hakka ulaşmak için tabi olduğunuz gün sizin için hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine o gün Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah Teala. İşte o gün bunu ittihaz ediyorsunuz, yol ittihaz ediyorsunuz. Üçüncü Allah'ın ihsanı. Dördüncü ihsanı. Allah Teala kalbinizin içine iman yazıp sizi mümin ettiği zaman bütün günahlarınızı sevaba çeviriyor. Furkan 70. Ne zaman onların mümin olmaları söz konusu ise diyor, mürşitlerine ulaşıp da tövbe ettikleri gün, onların bütün günahlarını sevaba çeviririz diyor. Dikkat edin, bütün günahlarınız sıfırlanmıyor. Sıfırlandıktan sonra bir o kadar daha yukarı çıkıyorsunuz, günahlarınız sevaba çevriliyor. Allah'ın 4-5. hediyesi, bir sevabınıza eskiden 10 katını veren Allah Teala o gün 100 katını vermeye başlıyor. Bunu 700 kata kadar çıkaracağını da vaat ediyor. Bakara suresi 261. Biz onlara bir başağında 100 buğday, 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur. 1'e 100 bulunuruz diyor. 1'e 100 veririz. 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar çıkartırız diyor. Ve Allah'ın 6. ihsanı, o kişinin kalbine Allah'ın yeni bir nur daha göndermesi. Bu nurun adı salavat. Salavat isimli yeni bir nuru Allah Teala gönderiyor. Mürşidine ulaştığı için, kişi hidayete adım attığı için. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece o hidayete erecek olanların, mürşidine ulaşmış olanların üzerinedir diyor Allah Teala. Ve Allah'ın 7. hediyesi, nefs tezkiyesine başlamak. Ne demek bu nefs tezkiyesi? Bakalım ne oluyor şimdi? Allah Teala 14. basamakta nefsinizin kalbini açtı. Kalbindeki mühürü açtı. Bu mühürün iç tarafına, kalbinizin içine imanı yazdı. Ve mühürü tekrar yerine koydu. Artık bu mühür hareketli hale gelen bir mühürdür. Zikre başladığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat isminde 3 grup nur nefsinizin kalbine ulaşacak. Nefsinizin kalbindeki hareketli hale gelen kapıyı nefsinizin alt boyutuna doğru itmeye başlayacak. İtecek, itecek, itecek. Zülmani kapıya ulaştıracak. Zülmani kapıyla Rabbani kapı aynı büyüklükte, aynı boyutta. Bu kapı, zülmani kapı, bu mühür zülmani kapıya da tıpatıp uyar ve zülmani kapıyı kapatır. 3 tane enerji grubunun baskısıyla mühür zikir boyunca orada kalacaktır. Anlamı ne? Anlamı şu. Zikir boyunca şeytanın nefsinizin kalbine karanlıklarını ulaştırması artık mümkün değildir. Buna karşılık Rabbani kapıyı örten bu mühür, nur kapısını örten mühür oradan aşağı indiği için nur kapısı açılmıştır. Açılan nur kapısından içeriye rahmet, faz ve salavat isminde 3 tane nur bir çağlayan gibi dolmaya başlar. İşte nefsinizin kalbinde aydınlanma olayı rahmet, faz ve salavat isimdeki 3 nurla burada başlar. Kaldı ki bu nurlardan sadece 2 tanesi nefs tezkiyesine başlamanız için Kur'an-ı Kerim'de yeterli görünüyor. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbinden içeriye giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi tezkiye edebilmeniz için nefsinizin kalbinden içeriye rahmet ve fazl isimli 2 tane nurun
sızması değil, girmesi gerekiyor. İşte bu giriş, iki nurun girişi sizi nefs tezkiyesine başlatır.

edici ameller işlemeye başlayanlar da hariç. İkinci yedi basamak, 14. basamaktasınız. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize giriyor. Kalbinizin içinde bulunan iman kelimesi bir çekim merkezidir. Cazibe merkezidir. Bu iman kelimesinin çekim alanı içine giren nurlar oraya yapışıp kalıyor. Ve yavaş yavaş %1, %2 derken %7 nurun sahibi oluyor nefsinizin kalbi. Nefs-i emareyi tamamladınız. Yusuf suresi 53. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Yalnız şerri. İşte bu %100 nefsinizin şerri emrettiği kademeyi %7 ile aştınız. Ruhunuz mu? Sizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhunuz burada %7 nurda birinci gök katına ulaşır. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Bir %7 nur birikimi daha nefsi levvame edesiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسُمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ. O levvame nefse, kınanan nefse, suçlanan nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Burada kişi nefsini suçluyor ve büyük pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Çünkü Allah'tan utanıyor, mürşidinden utanıyor. Yaptığı hatalar dolayısıyla büyük pişmanlık duyuyor. Burası nefsi levvame. İkinci %7 nur birikimi, ruhunuz ikinci gök katına kadar yükseldi. Devam ediyorsunuz. İrşad makamından aldığınız emirler gereğince zikrinizi daha çok arttırmaya arttırıyorsunuz. Bir %7 daha nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. Onlara şeytanın fücuru da, Allah'ın takvası da ilham edilir diyor Allah Teala. Ruhunuz mu? Üçüncü gök katına kadar yükselmeye başladı. Nefs-i mutmainneye giriyorsunuz bir %7 daha nur birikimiyle. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü. Fecr 28. Fecr 27. İrci Allah Teala diyor ki, ey mutmain olan nefs. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne. Doyuma ulaşıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki meğer Allah'ın size verdiği şeyler her neyse onların hepsi size yeterliymiş. Ama burada farkına varıyorsunuz. Yeterli olduklarını fark ediyorsunuz. Ve bu size mutluluğun ilk tadıdır. Allah'ın verdikleri size yeterliyse artık hırsınızın sizin üzerinizdeki negatif tesirleri sıfırlanacaktır. Artık böyle bir şey hissetmeyeceksiniz. Allah'ın verdikleri sizin için hep yeterli olacak. Ve arkadan Allah'tan razı olacaksınız. Dördüncü basamakta mutmain oldunuz, doyuma ulaştınız. Neyle ulaştınız acaba? Zikirle. Allah Teala diyor ki, Rad 28, Ela bi zikrillahi tatmeynül kulübü. Dikkat edin ki kalpler sadece Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Zikir yoksa nefsinizin afetlerini yok edemezsiniz. Başka bir silah yok. Ve görüyorsunuz ki zamanımızda Allah'ın üzerinize farz kıldığı, en büyük ibadet olarak vasıflandırdığı ve üzerinize farz kıldığı zikir farzların arasında yok. Artık insanlar zikir farzdır diyemiyorlar. Böyle bir farz hükmüne karşı karşıya değiller. Ama Kur'an-ı Kerim'de açıkça Allah Teala sadece zikrin değil, daimi zikrin de farz olduğunu söylüyor. Ve eğer zikir farz değilse, insanlar zikretmezlerse, zikirsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Allah'a verdiğiniz nefsinizin tezkiye yeminini gerçekleştiremezsiniz. Emmare kademesine bile ulaşamazsınız değil, emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 tane kademi yaşasınız. Birincisine bile ulaşmanız mümkün değildir. Kalbinizin içine bir damla bile nurun girmesi mümkün değildir. Zikirsiz hiçbir şekilde kalbinizin nurlanması, karanlıkların yok olarak nurların nefsinizin kalbine gelip yerleşmesi mümkün değildir. Nefsiniz dördüncü kademede aklandı. Ruhunuz dördüncü gök katına kadar yükseldi. Allah'tan razı olacaksınız. Beşinci %7 nurla

0: Radiye makamındasınız. Allah da sizden razı olacak. 6. yüzyılda Nur'la Mardiye makamındasınız. Radiye ve Mardiye Fecr Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde yer almış. Ve 7. kademe teskiye. Nefs teskiyesi. Allah Teala diyor ki kim nefsini teskiye ederse femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil vasir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi bunu kendi nefsi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte burası 7. makam, tezkiye makamı, pardon kademesi. Bu kademede siz nefsini tezkiye etmiş bir insansınız. Nefsinizin Allah'a verdiği yeminini yerine getirdiniz. Ruhunuzu da Allah'a ulaştırdınız. Ruhunuzun Allah'a verdiği misaki yerine getirdiniz. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz için ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için fizik vücudunuzu da Allah'a kul ettiniz. Allah. Ve böylece yemininiz, misakiniz ve ahdiniz tamamlandı. Allah'a ezelde verdiğiniz üç yemini de sahabe gibi siz de tamamladınız. Ne olur? Allah-u Teala'nın cennetine girersiniz. Fecr 28'de Allah-u Teala Fecr 27, 28, 29, 30'da onu diyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan, nefsinin tezkiye yeminini yerine getir. Ey ruh, Rabbine geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, o zaman sen de kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Allah'ın cennetine girmeniz işte bu üç tane yemini gerçekleştirmenize mümkün. Gerçekleştirdiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Hakkı ulaştı. Hakkı tavsiye edebilecek olan bir özellik kazandınız. Üçüncü 7 kademe burada tamamlanıyor. İşte vel asr. İnnel insane lefî hüsr. Asra yemin ederim, zamana yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç ilk 7 basamak. Ve amelü salat. Nefs tezkiyesine başlayanlar hariç ikinci 7 basamak. Ve tevâsav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. Üçüncü 7 basamak. 21. basamak yükseldiniz. 21. basamaktasınız. Sıfır koddan başladınız. Allah ile olan ilişkilerinize 21. basamağa geldiniz ve takva sahibi oldunuz. Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor nefslerini tezkiye edenler takva sahipleridir. Rum suresi 31. ayet-i kerime ruhlarını Allah'a ulaştıranlar takva sahipleridir. Bakara suresi 21. ayet-i kerime fizik vücutlarını Allah'a kul edenler takva sahipleridir. Öyleyse ne yaptı bu insan? Nefsini tezkiye etti. Takva sahibi oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Takva sahibi oldu. Fizik vücudunu Allah'a kul etti. Takva sahibi oldu. Takva sahibi olursa ne olur? Allah'ın mutlaka cennetine girer. İşte Ali İmran 15 cennet takva sahipleri için hazırlandı. Onlar Allah'ın altlarından ırmaklar akan cennetlerine konulacaklardır. Cennetler hep takva sahipleri için. Bunları gerçekleştiren herkes takva sahibi olur. Takva sahibi olmak aynı zamanda kişiyi evliya kılar. İşte burada kişi ruhu Allah'a ulaştığı için ve tevasav bil hak diyor Allah Teala. Hakkı tavsiye eden, hakka ulaştığı için hakkı tavsiye eden bir özellik kazanıyor kişi. İşte burası hakkı tavsiye eden bir noktaya ulaştığınız yer. Ve Allah'ın evliyası olduğunuz yer. Gerçek mi? Bakınız ne diyor Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahü la hafin aleyhim ve lahim yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumül büşra fil hayate dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar diyor Allah Teala. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için Allah'ın evliyası olmuşlardır. Onlara dünyada da mutluluk vardır, cennette de mutluluk vardır diyor Allah Teala. İşte burası Allah'ın evliyası olduğunuz yer. Ve ruhunuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatı Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre sizin ruhunuza meap oldu, sığınak oldu. Allah'ın evliyasınız. Fena makamının sahibisiniz. İfna olma, yok olma makamının sahibisiniz. Velayetin birinci makamı. İkinci makamında Allah Teala size bir taht ihsan ediyor. Enam suresi 127. Felehüm darüsselâme inde rabbihüm. Onlara Rablerinin indinde Allah Teala'nın huzurunda teslim yurdu var diyor Allah Teala. Bir taht bu, altın bir taht. Kime ihsan edilmişse o kişi beka makamının sahibi olur. Çünkü ruhu sonsuza kadar o altın tahtın üzerinde baki olacaktır. Üçüncü makam. Zühd makamı. Ne zaman zikrinizi günün yarısından öteye taşırırsanız pozitif zühdün sahibisiniz. Siz artık Allah-u Teala'nın indinde zühd sahibisiniz. Her gün 13 saat zikir yapabiliyorsanız, zikirsiz geçen süreniz 11 saat, zikirsizliğe karşı zahit olduğunuzu her gün Allah-u Teala'ya ispat ediyorsunuz. İşte Yusuf suresi 20. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedelle birkaç dirheme sattılar. Dördüncü makam. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. İşte Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen eslehu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İkinci tesliminiz, dördüncü velayet makamı, muhsinler makamı, teslim makamı, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ettiniz. Bir sonraki makam, ulul elbab. Beşinci makam, ulul elbab makamı, daimi zikre ulaştınız. İşte Âl-i İmrân suresi 190-191. Ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor. Ulul elbab olanlardan bahsediyor Allah Teala. O ulul elbab kullarım ki onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ulul elbab olduğunuz daimi zikrin sahibisiniz. Burası velayetin 5. makamı. Ve hemen arkasından ihlas makamının sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde ne kadar karanlık varsa hepsi daimi zikirle mutlaka yok olur. Ve ruhunuzun bütün hasletleri, bütün faziletleri nefsinizin o kalp karanlık dünyasını ruh hüviyetine sokar. Artık nefsinizde sadece ruhunuzun faziletleri var, hasletleri var. Nefsinizin hiçbir afeti artık kalmamıştır, yoktur bunlar. Burası ihlas makamı. Nefsinizin halis olduğu makam. İşte burası sizin için nihai kurtuluş. Çünkü burada İslam oluyorsunuz. Hem Allah'a üç tesliminizle gerçekleştirdiğiniz için İslam oluyorsunuz. Hem de selamete erdiğiniz için, dünya saadetine ulaştığınız için İslam oluyorsunuz. Üçüncü teslimi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah Teala şöyle söylüyor. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Allah'a derslerini teslim etmiş, dinde halis kullar olmakla, muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Burası üçüncü ve son tesliminiz. Allah'a üç emaneti teslim ettiniz. Velayetin birinci makamı, ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında ifna oldu. Allah'ın zatı ruhunuza meap oldu, sığınak oldu. Ve ruhunuz Allah'a teslim oldu. Dördüncü velayet makamı taht ihsan etti Allah-u Teala ve ruhunuza, siz ruhunuz sonsuza kadar orada baki olacağı için ikinci o beka makamının sahibi oldunuz. Dördüncü velayet makamında fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. İkinci teslim. Altıncı makamda en son teslim olan nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Üç emanette teslim oldu. Teslimler açısından İslam oldunuz. Dikkat edin, İslam kelimesi de, teslim kelimesi de iki kelimede silm kökünden gelir. Seleme. Bu kelimede İslam kelimesi de teslim kelimesi de vardır. Ve siz Allah'a üç emanetinizi teslim etmedikçe Allah'a göre İslam olamazsınız. İslam dairesine girersiniz sadece. İşte burası bir başka sebepten daha İslam olduğunuz yer. Selamete erdiğiniz için. Ne demek bu? Yani hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem Allah ile olan ilişkilerinizde mutlak dünya saadetinin sahibisiniz. İşte burası belki sözlerimizin en önemli yeri. Herkes saadetin ne olduğunu merak ediyor. Ama kimse saadet hakkında gerçek bir tanımlama yapamıyor. Saadet nedir? Mutluluk halidir. Bu mutluluk hali iki tane temel şart gerektirir. Bir, daimi olacak. Daima mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk. İki, üç aleminizde birden mutlu olacaksınız. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız, hem başka insanlarla olan ilişkilerinizde, dış aleminizde mutlu olacaksınız, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İşte hepiniz için söz konusu olan şey mutluluk ve burada gerçekleşir. İç aleminizde neden daha evvel mutlu değilsiniz de burada mutlusunuz? Çünkü nefsinizde evvelce afetler var. Bu afetler sebebiyle hep yanlışlıklar yapıyorsunuz. Günah işliyorsunuz. Ve devamlı günah işliyorsunuz. Bu sebeple devamlı huzursuzluk içindesiniz. Birinci sebep bu. Arkadan her günahın arkasından ruhunuz nefsinize azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Üçüncüsü de nefsiniz şerri istiyor, ruhunuz hayrı istiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmiyor ve içinizde devamlı bir vıdı vıdı var. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz devamlı bir kavga halinde, kaos var iç dünyanızda. Huzursuzsunuz. Ama ihlasa ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi yok. Hepsinin yerini mutluluk alıyor. İç dünyanızda neden huzura ulaşıyorsunuz? İhlas makamında, çünkü nefsinizin bütün afetleri yok oldu. Artık şerri talep eden hiçbir faktör yok nefsinizde. Nefsinizin bütün hüviyeti pozitife dönüştü, ruhunuzun bütün hasletlerine sahip oldu. Yalnız hayrı talep eden bir hüviyet kazandı. Ruhunuz zaten ezelden beri hayrı talep ediyordu. Her ikisi de hayrı talep ettiği için kavga biter iç dünyanızda. Artık iç dünyanızda kavga yok, kavga sona ermiş durumda. Huzura ulaştınız. İkincisi, nefsiniz de hayrı, ruhunuz da hayrı istediği için hep hayır işliyorsunuz. Her hayrın arkasından yalnız mutluluk ve huzur duyarsınız. Bu yüzden mutlusunuz. Tabiatıyla ruhunuzun nefsinizi azap etmesi de hiçbir şekilde mümkün değil. Bu yüzden mutlusunuz. Öyleyse Allah Teala'nın huzurunda bir hedefe yöneldiniz ve iç dünyanıza, dünya saadetine ulaştınız. Gelelim dış dünyanıza. Neden başlangıçta huzursuzsunuz? Çünkü başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsinizdeki afetler sebebiyle onlara zulmediyorsunuz. Bu sebeple huzursuzsunuz. Bir, arkadan ruhunuz nefsinize azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. İki, bir insandan çevresine zulüm yayılıyorsa her etki kendi istikametine tepki doğuracağı için çevresindeki insanlardan da bu kişiye zulüm geri döner. Ve işte çevresindeki insanlardan bu kişiye her zulmün geri dönüşünde bu kişi huzursuz olacaktır, huzursuz olacaktır, huzursuz olacaktır. Üçüncü defa huzursuz. Nefsindeki intikam afeti kabaracaktır kendisine zulüm edildiğinde. İntikam almak sevdasına düşecektir kişi. İntikamını alırsa bir zulüm işlediği için dördüncü defa huzursuz olacaktır kişi. Arkadan ruhu nefsine azap edecek, beşinci defa huzursuz olacaktır. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi, stres, arkasından da huzursuzluk. Altıncı defa huzursuz kişi dış aleminde. İhlasa ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi yok. Neden yok? Çünkü ihlasa ulaşan bir kişinin iç dünyasında artık afetler yok. Afetler yoksa, nefsi de hayır istiyorsa, ruhu zaten hayır istediğine göre hiç kimseye zulmedemez, herkese hayırla davranır. Bu onu hep mutlu kılar, bütün davranışları hayır olduğu için. Ve arkasından da hiçbir zaman ruhu nefsine azap edemez, ikinci sebepten dolayı mutludur. Bu kişiden çevresine hep hayır yayılıyorsa, zulüm yayılmıyorsa, çevresindeki insanlardan da ona onun yaptığı hayır sebebiyle zulüm gelmesi mümkün değildir. Karşılık olarak, yani intikam almak üzere hiçbir zaman etrafındaki insanlar ona zulmetmezler. Böylece zulmü bu kişi hiç yaşamayacaktır. Tabiatıyla çevresindeki insanlardan kendisine zulüm gelmiyorsa bu kişi asla intikam almak sevdasına kapılmayacaktır. Çünkü zaten zulüm gelmiyor. Ve böylece intikamını hiçbir zaman almayacaktır. İntikam alan kişinin yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Tabiatıyla arkadan da ruhu nefsine asla azap etmeyecektir. Böyle bir insan intikam almayı aklına bile getirmediği için şuur altı birikimi hiçbir zaman böyle bir insanda oluşamaz. Bu mümkün değildir. Stres oluşması böyle bir insanda mümkün değildir. Yani psikolojinin o ana açmasını teşkil eden şuur altı birikimi hayır. İhlasa ulaşan hiç kimse de en ufak bir şuur altı birikimi oluşması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamında dış aleminizde de görüyorsunuz ki mutlak bir saadete ulaştınız, devamlı bir saadet hali. Allah ile olan ilişkilerine geliyorum, kişinin neden baştan huzursuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, huzursuz. Yasak ettiği fiilleri işliyor, bu sebeple de huzursuz. Ama ihlasa ulaştığınız zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işleyemezsiniz çünkü nefsinizin afetleri yok. Emrettiği şeyleri yapmamazlık edemezsiniz. Çünkü bütün Allah'ın ibadetleri size doyulmaz zevkler olarak görünür. Nurları görürsünüz, bütün alemleri görürsünüz. Namaz kılmak, zikir yapmak sizin için doyulmaz zevklerdir. Oruç tutarsınız, açlık ve susuzluk hissetmezsiniz. Oruç tutmak da doyulmaz bir zevktir. İşte bugün Perşembeydi. Mihir Vakfı'nın bütün mensupları her Perşembe günü oruçludur. Bugün de oruçluyduk. Ne hissettik, ne açlık hissettik, ne susuzluk hissettik. Allah Teala yola girene bir hediye veriyor. Diyor ki, yola girdin çarşamba. Yarın diyor ilk orucunu tutacaksın, sana açlık ve susuzluğu hissettirmeyeceğim. Bu yola giren kişi mutlaka her Perşembe günü oruç tutar ama asla açlık ve susuzluk hissetmez. Ramazan ayında da bütün ay oruç tutar, gene açlık ve susuzluk hissetmez. İşte böylece Allah'ın bütün ibadetlerinin doyulmaz zevkler olarak yaşandığı bir yere ulaştınız. Bütün ibadetler zevkler. Öyleyse emirler cephesinden hiçbir probleminiz yok. Zevk içinde, huzur içinde yaşıyorsunuz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeniz mümkün değil çünkü nefsinizin afetleri kalmamış. Size günahları işleten, yasakları işleten nefsinizin afetleri. İhlas makamı kişinin iç aleminde devamlı, kesintisiz bir mutluluğu yaşadığı, kişinin dış aleminde devamlı kesintisiz bir mutluluğu yaşadığı, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde devamlı kesintisiz bir mutluluğu yaşadığı bir noktadır. Burası ihlas makamıdır. Dünya saadetine ulaştığınız için, selamete erdiğiniz için İslam olduğunuz noktadır. Burası ihlas makamıdır. Üç emaneti de onun sahibi olan Allah'a teslim ettiğiniz için İslam oldunuz. Burası sizin için dünya saadetinin gerçek yaşandığı yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibiydiler. Kur'an-ı Kerim bunu son derece net olarak söylüyor. Sizin de oraya ulaşmanız söz konusu.
1: Ey Allah!
0: Ve günlerden bir gün ihlasa ulaştıktan sonra Allah Teala sizi mutlaka tövbe-i nasuha davet eder. Bir seher vakti davet edileceksiniz. Allah'ın söylediklerini teker teker tekrar ederek selam makamının sahibi olacaksınız. Tövbe-i nasuhu gerçekleştirip başınızın üzerinde de daire şeklinde buluta benzer bir nur oluşacak. Salah nuru. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi, kim salihlerden olursa onların başının üzerinde mutlaka tövbe-i nasuhu davet edilip de salih olan herkesin başının üzerinde bu salah nurunun mutlaka oluştuğunu söylüyor Allah-u Teala. Burası velayetin sonudur. İhlas makamının arkası olan salah makamı. Ne olur salihlerdensiniz, bakınız ne oluyor. Nisa 69. Allah-u Teala diyor ki biz salihleri peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşrederiz diyor. İşte burası peygamber olmadığı halde bir insanın peygamberlerle beraber haşredildiği makamın adı. Bundan 14 asır evvel mi? Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Bu nokta irşat makamını Allah-u Teala'dan alacaksanız Allah'ın size irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamını hediye ettiği, sizi irşatla vazifelendirdiği makamdır. Allah insanı irşada vazifeli kılar mı? Mürşit kılar mı? Kılar. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. İşte Tevbe suresi 100. ayet-i kerime. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandır, bir kısmı muhacirindendir. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır. Ensar ve muhacirin, Medine'deki yardımcılar ve Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir de diyor onlara tabi olanlar, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibiydi. Hepsi salah makamının sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifi şöyle: benim bütün sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Hepsi hidayete erdirici fonksiyonun sahibi, yani Allah'ın mürşitleriydi. Öyleyse sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bütün sahabeyi Allah Teala sıfır noktasından almış, velayetin en üst makamı olan salaha ulaştırmış, onları zülcelahayn kılmış, iki kanatlı, hem cennet kanadının hem de dünya kanadının sahibi. Hepinizin Allah'ın cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmanızı, yani iki cihan saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimi, naçizane konferansımı inşallah burada tamamlamak istiyorum. Mih Vakfı'nın bu akşam düzenlediği bu güzel geceye, yemeğimize şeref verdiğiniz için Allah'ın huzurunda teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize şükranlar. El Fatiha ve as-salavat.
1: Allah.
2: Efendimiz şu anda yaşayıp da Müslüman olmayan, İslamiyet'i tanımayan, tanıma fırsatı olmayan insanların akıbeti ne olacak?
3: Allah Teala ne yazık ki bu konuda kesin hükmünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması söz konusu değil. Eğer insanlar Allah'ın söylediklerinden haberdar değillerse bunun kabahatini başkasına yükleyemezler. İncelemeleri lazım dinleri. Bugün dünya öyle bir şekilde ki artık dünyanın her yerinde bilgiler insanlara kolayca ulaştırılabiliyor. Ve dünyanın her tarafında Kur'an-ı Kerim'i temin edip de onu incelemek mümkün. Öyleyse eğer insanlar bilmiyorlarsa ne yazık ki onların kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaydı böyle. Meğer ki Allah-u Teala onları affetmiş olan. İnşallah Allah-u Teala insanların büyük kısmını affeder de onların cehenneme gitmesine mani olur diye hep dua ediyoruz. Allah razı olsun.
2: Kardeşimizin ikinci suali. Efendimiz geçmişte yaşayan ilim adamları, ben Allah'ım, hakkım demişler ve cezalandırmışlardı. Bunun tasavvufla bağlantısı var mıdır? Vahdet-i vücut nedir? İlişkisi var mıdır?
3: Vahdet-i vücut, tek vücut olmak demek.
4: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikrederseniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7000'den başlamamız uygun mudur? 47.000 zikrinizi yapamıyorsunuz. 7000'den başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7000'den tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47.000'den 7.000'e düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sayıp sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerinde çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin nimetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
5: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın salala muhabbet. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini, az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayın Eken yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir. Öyleyse nefsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz, işte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nefsleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuz uykuya daldığı zaman da başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları, okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidersiniz, yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız? İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hale. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayatta bir bütün gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın. Uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkasını uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahate ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Ama az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yaldırıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldırır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız biz gösteririz sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz 3 boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi 3 boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman Allah Teala onunla olan ilişkisinde en üstün rızasına ulaştırmak ister onu ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise Allah Teala'yı değil kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah Teala'ya bir insan "Ya Rabbi ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum. Bana yardım et." dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı? Yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle türlü güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız. Hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığın sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde beşinde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığım zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini içerdirmiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihimizi yapalım. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın. Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. gölgeni aşağı çekmekte kesinlikle yok.

Arkadaşım. Akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın, akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam. Tasavvuf artık yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamından şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyin. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım.

Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada da siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah Teala? O insanlar Allah Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Nefslerini koymuşlar oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nefsleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvuftaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama ah kalkamıyorum. Ah kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör. Ondan sonra gel, istersen sıcak suyla abdest al. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni oraya çağıran
kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz buna teşne olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrolü altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'yı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var. Onlar sizi zaten uyandırırlar.
Eğer bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmayışınızda da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davetet da'i izade ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazlarının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest Dağı'yla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımıdır. Allah Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşidine ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah Teala bu suresinin 11. ayet-i Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil?
Çünkü bu kainattaki en güzel koku, ilk kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istihkakını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim, ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir hayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları menheden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni
Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim

vücudunuzun uyku ihtiyacı, iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızın mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade mi edeceksiniz şeytanın hepsinize? Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizin? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor

0: Ben karşınızdaysam gene ben gelirim diyor. Yanlış söyleyeceğim, affola. Birincisinde Allah Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam gene ben gelirim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım elini uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah için, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayet edecek olanlar onlar da diyor Allah Teala. Allah için yaratıldınız. Unutmayın. Allah içinseniz o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesiri altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinsiniz, Allah için olduğunuzu her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan atmakla birinci adımı, yüzünüze soğuk su çarpmakla ikinci adımı atacaksınız. Söylediklerimizi unutmayın. Neyle probleminiz olursa gene haber verin. Çaresine bakarız. Allah her şeye kadirdir. Allah Teala'nın hepinizi sabah namazını kılan Allah'ın cennetine giden dünya sahibinin sahibi olanlardan kılmasını temenni eder. Niyaz eder ve dua ederiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu anh.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir Allah sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Hem de mutluluğu anlatmak üzere. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yegane hedef budur, mutluluk. İnsan dünya mutluluğuna ve cennet mutluluğuna programlanmış olan bir varlıktır. Hanif fıtratı bu demektir. İnsanın kendine düşen görevleri yapması halinde Allah'a açılan bütün kapıların açılacağı, kapalı olan Allah'a açılan, açılması gereken bütün kapıların açılacağı, şeytanın kapılarının ise kapanacağı bir sonuca kişiyi ulaştırmak ve kişiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırmak. Kesintisiz bir suh ve sükun hali. İşte Allah'ın dininden murat budur. Din niçin vardır sevgili kardeşlerim? Din bütün insanları Allah'ın mutluluğa ulaştırması için bir temel öğretidir. Din insanları mutluluğa ulaştırabilecek olan yegane vasıtadır. İkinci bir vasıta yok sevgili kardeşlerim. Ve bu şumullü, geniş kapsamlı mutluluk müessesesi sizin her şeyinizle alakalıdır. Ruhunuzla, beçinizle, nefsinizle, aklınızla, iradenizle, her şeyinizle alakalıdır. Her şeyden evvel şunu unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız, o kadar. Evvela ne olduğumuzu bilelim ve yerimize oturalım. Sadece Allah tarafından yaratılan birer mahlukuz, yaratıkız. Sahibimiz O, bizi yaratan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bu Allah'a inanmayanlara o kadar çok acırım biliyor musunuz? Onlar Allah'a inanmıyorlar. Kendilerinin nelerin sahibi olduğundan haberleri yok. Bir kalpleri olduğunu, kalplerinde ekinnet olduğunu, idraki önleyen bir müessesi olduğunu bilmiyorlar. Gözlerinin görmedikleri bir perdeyle perdeli olduklarını bilmiyorlar. Kulaklarının vakra adlı bir engelle Allah'a ait olan şeyleri duymaktan men edildiğini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu kapalı kapılardan hiçbirisi açılmaz. Allah'ın öğretisi, şeytanın öğretisinin bir boş öğreti olduğunu, insanın yapısına ne kadar aykırı olduğu gerçeğini insanlara öğretmek üzere Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Öyleyse Allah'ın öğretisine dikkatle bakın ki bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. ne zamana kadar, ne zamana kadar bu insanlar ölüdür? Çünkü Allah Teala bunlara ölüler diyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar bu insanlar ölüdürler. Ve Allah'ın rahim esması onlar üzerinde tesir icra etmez. Öyleyse insanlar var, Allah'ın rahim esması üzerlerinde tesir icra ediyor. İnsanlar var, sadece Allah'ın rahman esmasıyla yaşıyorlar ömürleri boyunca. Allah'ın rahman esması herkesindir. İnsanlar Allah'ın sofrasından yerler içerler, onun havasını teneffüs ederler. O onları dünyaya getirmiştir ve mutlu olsunlar diye dünyaya getirmiştir. Onlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Seçerler ha. Onlarsa cehennemi seçmişlerdir. Onu da seçebilirler. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insansak, bizi O yaratmışsa, o zaman yarattığı insanı niçin yarattığını merak etmeyecek miyiz? İlk adım gözün açılması, bu araştırmanın neticesine bağlı. Eğer araştırmazsak o zaman hakikati bilemeyiz, zanna tabi oluruz. Zansa hak değildir. Hakikati içermez. Öyleyse bizim düşündüklerimize Allah'ın söyledikleri uymayabilir. Ama hepsini reddetmeden önce incelemek mecburiyetinde değil miyiz? Ancak incelediğimiz zaman Allah'ı sevmeye başlarız. Allah'tan hoşlanırız. Birinci safa. Allah'ı sevmeye başlarız. İkinci safa. Allah'a aşık oluruz. Üçüncü safa. Ve Allah'a hayran oluruz. Dördüncü safa. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Yaratık, Yaradanına karşı başlangıçta hiçbir şey duymuyor. Duymaması için bütün şartlar hazır. Gözleri kör, kulakları sağır, kalbi dilsiz, kalbi idraksiz. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış acaba biz insanları? Böyle idraksız bir şekilde yaşayalım diye mi? Yoksa bu yaratılışın bir sebebi olmalı. Bir takım insanlar bir laflar ediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Acaba ne söylüyorlar diye merak etmeyecek miyiz? Onların arasında bir sürü sahtekar var. Bu Allah'tan bahsedenler arasında tamam. Ama sahtekarların arasında Allah'ın gerçek dostları da var. İnceleyen insanlar sonunda mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Doğruyu öğreneceklerdir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ve gözlerinin açıldığını ve görmeye başladığını, kulaklarının açıldığını, işitmeye başladığını, kalbindeki ikindetin alıp yerine ipat konulması sebebiyle İrşat makamının söylediklerini idrak etmeye başladığını görecektir. Önünde o güne kadar hiç hissetmediği bir yeni boyut açılacaktır. Bir ufuk. Allah'ın ufku. Ve o zaman o kişi her gün biraz daha şükredecektir, hamd edecektir Allah-u Teala'ya. Onu dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirip hayat verdiği için. Öğrendikçe Allah'a karşı sevgisi, tutkusu ve neticede hayranlığı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insanın bir tek hücresinde 23 çift kromozomu var. Her biri DNA sarmalları taşıyor. Ve bir insanda tam 70 trilyon hücre var. Bu hücre yapısı içinde o kadar küçük bir alemde Allah-u Teala öyle bir sonsuz yaratım muhtevası oluşturmuş ki aslında her insan bir kainattır. Sevgili kardeşlerim, hücreleriniz atomlardan oluşmuştur. Atomlar elektron ve karşıt elektronların oluşturduğu proton, nötron ve çevre elektronlarından oluşmuştur. Ve her birinin dizaynında uzay vardır. Tıpkı makro alemde güneş sistemleri gibi mikro alemde de atomlar söz konusudur. Hünnes ve künnes kanunlarına göre çalışan bu sistemlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mikro alemle makro alem arasında bir fark göremeyeceksiniz. Aynı kudret elinin mikro alemi de makro alemi de yarattığını göreceksiniz. Hayranlığınız artacak. İşte o yaratıcı her şeyinizde sizi yaratmış. İki tane yarım hücre bir bütün oluşturuyor. Ve bu hücreden 70 trilyon hücre vücuda geliyor. Ve her şeyinizde kainattaki en üstün mahluk oluyorsunuz, insan. Allah'ı idrak etmek yetkisinin en üstünü ve mutluluk adlı simgenin en üst seviyedeki varisi, insan. Mirasçısınız. Mutluluğun mirasçısısınız. Kainatın mirasçısısınız. Bu içinde yaşamakta olduğumuz dünyanın, arzın mirasçısısınız. Onun yaratığı olmaktan bir gün gurur duyacaksınız. İnsan olarak yaratıldığınız için Allah'a çok sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Düşünün ki sizi karşılıksız yarattı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hepiniz bir hazinesiniz. Hepiniz trilyar dersiniz. şu gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, çalışan bütün uzuvlarınızla siz bir hazinesiniz. Ne demek istiyorum? Bu hazineden mahrum olan insanların, size bedavadan verilen bu görme hastasının, işitme hastasının, düşünme hastasının, her türlü organınızın çalışma standartlarının sahibi olmayan insanları düşünün. Onlar, o sizde şu anda size bedava verilip de çalışmakta olan o sistemlerden kendilerinde olmayana sahip olmak için ellerindeki bütün serveti verebilirler. O servetlerin hepsinin sahibisiniz. Çünkü sizde onların hepsi var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah'a ne kadar şükretmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Mutlu olmak için yaratıldınız. Ve Allah-u Teala sizden de, hepinizden, sizin mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemiyor. Hemen bir kısmınız diyeceksiniz ki, iyi de Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş, oruç tutmamızı emretmiş, zikir yapmamızı emretmiş, bir sürü angaryalar yüklemiş üstümüze. Ha, onlar mı? Onlar angarya değil sevgili kardeşlerim. Onları yaşayabilecek seviyeye geldiğiniz zaman her birinin doyulmaz zevkler olduğunu yaşayacaksınız. Bir namaz kıldığınız zaman bütün evrenin karşınızda, gözleriniz kapalı olduğu halde perde perde açıldığını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz biliyor musunuz? Bir gün kainatı yaratanı göreceksiniz. Hayır, bu baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözünüzde. O zaman Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz biliyor musunuz? Sizi ona layık gördüğü için. O size bunları niçin verdi? Karşılıksız ve sadece sizi mutlu etmek için. Yaratıyor ve mutlu ol diyor. Sen diyor mutluluğun ne olduğunu bilmezsin. Ama benim öğrettiğim kişiler var. Onlardan öğreneceksin diyor Allah-u Teala. Böyle dediği için de ona gücenmeyin sakın. Bunu sizin güzelliklere ulaşmanız için yapıyor. Sadece tek bir hedefi var. Hepinizin mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. Muradı ne? Muradı bütün kullarının sülh ve sükun içinde bir saadeti yaşamaları. Şu küçücük 50-60 senelik, diyelim 100 senelik bir dünya hayatından sonra kıyametten sonra sonsuz bir cennet hayatı yaşamasını da istiyor. Herkesin cennete girmesini o kadar kolay şartlara bağlamış ki, insan olarak yaratılmanızın size ne kadar büyük bir torpil olduğunu o zaman anlıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennet. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Hem de üçüncü kat cennete kadar hiçbir karşılıksız Allah-u Teala onu ulaştırmayı garanti etmiş. Sevgili kardeşim, sevmeyen yapar mı bunu? Düşünebiliyor musunuz? Şu dünya üzerinde yarattığı ne varsa hepsini sizin için yaratmış. Biz bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinde. Ne yapmış, ne yapmış? Hiç, emrimize vermiş. Yarattım diyor, hepsi sizin. Sizin için yarattım diyor. Yerleriyle, gökleriyle bir kainatı, herkesin hayata getirildiği yerdeki o gezegenlerin hepsini biz insanlar için yaratmış. Ve yaratmakla kalmamış, emrimize vermiş. Kimlerin emrinde? Emre almayı liyakatle sürdürebilecek olan kişilerin emrinde. Öyleyse o liyakati kazanmanıza bağlı. Sadece bu dünya değil, kainat sizin. Her gece kainatın dilediğiniz noktasına gidebilirsiniz. Allah her şeye kadirdir. Bu yetkiyi size verdiği gün başka bir mutluluğu yaşayacaksınız. Göreceksiniz ki fizik bedeniniz siz ondan ayrıldığınız zaman uykuya giriyor. Ama siz o anda onun içinde değilsiniz. Sonsuz bir kainat önünüzde açık. Kaybolma ihtimaliniz de yok. Nereye giderseniz gidin. Sonsuz mesafeler bir hiçtir. Sevgili kardeşlerim, neyi düşünürseniz düşünün, onunla, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey sizin emrinize verilmiş. Siz insansınız. Onların hepsine layıksınız. Öyleyse bu layık olmanız nihai bir liyakattir. Yani her kademenin sonunda elde edeceğiniz hedeflere liyakat kesbedeceksiniz. Onların hepsinin potansiyel liyakati sizde mevcut. Ama onları sırayla kuvveden fiile çıkarmadıkça ne ruhunuzu, ne fizik vücudunuzu, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Edemezseniz daha üst, daha üst, daha üst seviye mutlulukları yaşayamazsınız. İlkel bir saadeti yaşarsınız. Oysa biz size diyoruz ki siz bir insansınız. Öyleyse mutlulukların en üstününü yaşamaya ehil olarak yaratıldınız. Çünkü hepiniz hanif fıtratıyla yaratıldınız. Bu demektir ki siz dört teslimi de gerçekleştirebilirsiniz. Ruhunuzun, beçinizin, nefsinizin, iradenizin Allah'a teslimi. Allah'ın iradenize, iradesine bağlanmak. Ve sadece doğrulardan böylece hareket etmeyi başarabilmek. Allah'ın iradesiyle sonsuz mutlulukları yaşamak. Sevgili kardeşlerim, size kucak kucak mutluluk sunuyor Allah Teala. Yeter ki siz yaşamak isteyin bu saadeti. Peki bu kadar kolaysa neden insanlar yaşayamıyor? Hah, işte problemimiz de o. Onun için bu mutluluk sohbetini yapıyoruz size. Evvela bu mutluluğa engel olan bir nefsiniz var. Nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, her türlü kötü şey içinde. Böyle bir dizaynda ne olur diyeceksiniz. Bunlar varsa bana ne? Sevgili kardeşlerim, durun bakalım. Biliyor musunuz nefsinizin afetlerinin özelliklerini? Nefsinizin afetleri sizi mutlu kılmak için Allah'ın verdiği bütün emirlere itaat etmek istemez. Onların hepsini asla yapmak istemez. Hiçbir emri yerine getirmek istemez. Yetmez. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak ister nefsinizin afetleri. Ve nefsiniz %100 afetlerle doludur. 100 ünite diyelim, afet nefsiniz bu tarafta. Bu tarafta ise 100 ünite hasletle, yani %100'ü ifade etmek için 100 ünite diyorum. %100 hasletle ruhunuz yaratılmış. Onun özelliklerine, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek, mutlaka gerçekleştirmek bütün emirleri, hedefleri bu. Allah neyi yasak etmişse asla işlememek. İşte ruhunuzun hasletleri bu standartlar içinde. Öyleyse şunu hesaba katacaksınız. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmiyorsanız, ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, arkasından Allah Teala size azap eder. Üzerinizde azap bırakır. Ne zaman Allah Teala'nın emrini yerine getirmiyorsanız veya yasak ettiği bir fiili işliyorsanız, siz o anda şeytanın emrindesiniz. Hiçbir zaman fark edemezsiniz şeytanın emrinde olduğunuzu. Bu kurnaz yaratık korkunç bir zekaya maliktir. Ve sizin iç sesinizi taklit ederek kendi negatif emellerini sizin düşüncenizmiş gibi size empoze etmeye çalışır. Ve çoğunlukla ona itaat edersiniz. Çünkü nefsinizin afetleri de zaten tam şeytanın düşündüklerini ister. Allah'ın emrettiklerini yapmak istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse şeytanın ekmeğine nefsinizin afetleri yağ sürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Ne zaman bir emri çiğnerseniz, madde bir. Ne zaman bir yasağa riayet etmezseniz, madde iki. Allah mutlaka size azap eder. Belki de bana diyeceksiniz ki, işte görüyor musun, bak Allah bize azap ediyor. Acaba neden azap ediyor? Doğruları öğrenirsiniz de onları yaşayasınız ve her hareketinizden sonra size huzur ve mutluluk ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, bu sizin elinizde, o noktaya ulaşabilirsiniz kolayca. Allah Teala yolun yarısından fazlasını, hatta 1/4'ünü garanti etmiş. 1/3 noktasına kadar sizi kendisinin liderliğinde hedeflerinize ulaştıracağına dair yemin vermiş. Allah'ın ahdi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ve onu yolun %75'ini ona böylece tamamlatırım. Ne demek istiyoruz? 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 21. basamağına kadar sizi yükseltmeyi garanti etmiş. Neyi garanti etmiş başka? nefsinizin kalbindeki afetlerin de %51'ini yok etmeyi garanti etmiş. Böylece 151'i Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasakların hiçbirini işlemeyen bir hüviyet kazanacak iç dünyanız. Ve bunun birinci %100'ü ruhunuzun hasletleri, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri yerine, asla işlemiyor. Nefsinizin afetlerinin de %51'i yok olmuş. İkinci %100'ün %51'i Allah'ın bütün emirlerini gene yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse ruhunuzda bir %100 var, nefsinizde de bir %51 var. İki %151'i Allah'ın istikametinde çalışmaya başlamış. Öyleyse böyle bir dizaynda ne kalmış geriye? 249. 250 deseniz %25'i ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi oraya ulaştırmakta kararlı. Bir tek talebiniz üzerine sizi üçüncü kat cennetin sahibi yapmaya hazır ve nefsinizin afetlerinin de %51'ini alarak sizin iç dünyanızda %75'lik bir sulh ve sükûnu oluşturmak için Allah hazır. Ama şeytan da hazır. O da sizin mutsuz olmanız için her şeyi yapar. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmek için her nevi hileyi, desiseyi kullanacaktır. Unutmayın, başlangıçta hepinize dediklerini yaptırabilir. Çünkü arkasında nefsinizin afetlerini çok iyi kullanma yeteneği var. Yetmez. Zaten nefsinizin afetlerinin talepleri şeytanın talepleriyle aynı talepler. Ve neyi yaptırırsa hep nefsinizin afetlerine kumanda etmek suretiyle yaptırır. Onlara tesir etmek suretiyle yaptırır. Tesir etmesi de söylediğimiz gibi hiç de zor değil. Çünkü zaten nefsiniz öyle yapmak istiyor. Ona göre yaratılmış, ona göre programlanmış. Ruhunuzsa şeytanın hiçbir talebini yerine getirmemek üzere yaratılmış. Ne emirler cephesinde, ne nehiler cephesinde. Yani tekamülün son safhasında bir yaratık ruhunuz. Allah'tan geldi, tekrar Allah'a dönecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın yaşanması tasavvuf adını alır. Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Hayat tarzı. Bu hayatı yaşayan insanlar acaba neden mutlu oluyor, hiç düşündünüz mü? Çünkü öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki orada iç dünyalarında da mutlak saadet, kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Dış dünyalarında da, başka insanlarla ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler cephesinde, Allah'ın emirleri cephesinde, hem de nehiler cephesinde, Allah'ın yasakları cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali oluşuyor. Üç aleminizde de mutluluk, dünya mutluluğu için Allah'ın hedefi işte bu. Ona ulaşasınız diye yaratıldınız. Ulaştığınız zaman ne kadar çok ona hamd ve şükredeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine mükemmel dizayn edilmiş ki bir yaratık olarak bunların idrakine varmanız, Rabbinize şükran borcunuzu sonsuz büyükler çıkartıyor. Onu tanıdıkça küçülüyorsunuz. Ve ona hayran olduğunuz devrede, yani iradenizi de ona teslim ettiğiniz zaman, bakıyorsunuz ki siz sadece kocaman bir sıfırsınız. O ise düşünebileceğiniz ve düşünemeyeceğiniz bütün cephelerinde mükemmelliği, eksiksizliği temsil ediyor. Nasıl hayran olmasınız sevgili kardeşlerim? O eksiksiz, tam, mükemmel. Sizse her geçen gün onunla kendinizi karşılaştırdığınız zaman sıfıra doğru yaklaşıyorsunuz. Onu tanıdıkça yaklaşıyorsunuz. Bir mahluk olmanın, yaratık olmanın neticelerine ulaşıyorsunuz. Ama biliyor musunuz? Sizin Allah karşısındaki bu küçülmenizin mukabilinde de mutluluğunuz devamlı büyüyor. Varlıklarınızı Allah ile mukayese ettiğiniz zaman bir yaratık olmanın o idrakine yavaş yavaş ulaşıyorsunuz. Bu sizi devamlı sıfıra doğru yaklaştırıyor. Tam sıfır olamazsınız. Ama o onunla mukayese ettiğiniz zaman kendinizi sıfır olarak düşünebilirsiniz. Onu tanıdıkça evvelce onun hiç bilmediğiniz vasıflarını o size keşfettirdikçe, ona olan hayranlığınız arttıkça kendinize bakacaksınız. O konuda da sıfırsınız, başka konularda da sıfırsınız. Aklınıza Allah-u Teala'nın cephelerinden hangisi gelirse her sahada o eksiksiz bir mükemmelliği sizde sadece eksiklerle donatılmış bir yapıyı temsil edersiniz. Ama unutmayın, bu idrak müessesesi devam ettiği sürece Allah sizi her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevecektir. Kainattaki düşünebileceğiniz en büyük dostun o olduğunu göreceksiniz. Onun için ona aşık olacaksınız. Onu o kadar çok seveceksiniz ki onun dışındaki insanlara karşı duyduğunuz, duyabileceğiniz dünya insanının en büyük sevgisinden daha ötede olan sevgileriniz Allah'a karşı duyduğunuz sevginin yanında küçücük kalacak. Sevginin ne olduğunu öğretecek Allah-u Teala size. Ben Allah'ı çok seversem başka insanları sevemem zanneden insanların ne kadar yanlış düşündüğünü öğretecek. Öyleyse bu sevginin dizaynı içerisinde Allah'a aşık olacaksınız ve hayran olacaksınız. Ve sizlerle Allah arasında bir muhteşem sevgi dizaynı. Şimdi mutluluk denilen müesseseye baktığımız zaman demiştik ki bir insanın iç dünyasında, dış aleminde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk hali. İnsanlar neden mutsuzlar? Çünkü Allah-u Teala'nın onları mutlu etmek için vaz ettiği temel standartların yaklaşımında değiller. Uzak kalıyorlar hedeflere. Allah'ın sırf onları mutlu etmek için vücuda getirdiği din adı verilen müesseseyi reddediyorlar. Reddetmeyenleri de iblis yoldan çıkarmış, mutluluğun dışında bırakmış onları. Neden insanlar mutsuz? Hadi gelin beraber bakalım. Bir insanın mutlu olabilmesi, o kişinin nefsindeki afetlerin tamamen yok olmasına bağlı. Zikir adı verilen bir işlemle nefsinizdeki bütün afetleri daimi zikre ulaşarak yok ettiğiniz zaman nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Hepsi faziletlerle yer değiştirecektir. O fazl adı verilen nurlar nefsinizin kalbinde yerleştikleri zaman, nefsinizi bütünüyle işgal ettikleri zaman nefsinizin bütün afetleri yok olmuş olacak. Bunun manası nefsinizin bütün sistemi, yani içinde bulunan bütün faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi dileyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse ruhunuzun hasletleri ne yapıyordu? Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmak istiyorlardı. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmamak istiyorlardı. Yani Allah'ın emrine ve yasaklarına tam olarak riayet ediyorlardı. Peki nefsinizin kalbini gelip işgal eden bu faziletler, onlar da aynı. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşuyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde oluyor. Aynı paralelde, aynı standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin şimdi sizinle bakalım. İnsanlar şu dünya hayatında neden mutsuzdur? Nefsinin tamamı afetlerle dolu olan bir insan düşünün. Bu kişinin iç dünyasında kavga var. Allah neyi emretmişse nefsinin afetleri asla yapmayı istemiyor. Neyi yasak etmişse onları ise nefsinin afetleri yapmak istiyor. Şeytan da nefsin afetlerini daha da azdırıyor. Ama bir taraftan bu kişinin bir de ruhu var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek istiyor. Yasaklarına da riayet etmek istiyor. Yasak ettiği şeyleri işlememek istiyor. Yani nefsin kabul ettiği şeylerle ruhun kabul ettiği şeyler, hem yasaklar vadisinde hem de emirler vadisinde tamamen birbirine zıt. Nefsin istediğini ruh reddediyor, ruhun istediğini nefs reddediyor. Hangi konuda akıl bir karar alacaksa, ikisi birden akla birbirine tamamen ters düşen şeyleri söylüyorlar. İkisi de ısrarlı kendi dediğinin yapılmasına, yapılması konusunda. Ruh neden ısrarlı? Ruh için başka bir alternatif yok. Tekamülün zirvesinde yaratılmış, Allah'ın en güzel şeylerini yerine getirmekle vazifelendirilmiş, Allah'ın emrettiklerini yapan, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir özelliğin sahibi. Fizik vücutta öyle davransın istiyor ve ısrar ediyor bu konuda. Çünkü dizaynı buna göre. Nefs de sadece afetlerle dolu, dizaynı da tam onun tersi. Bu sebeple devamlı kavga halindeler. Her ikisi de kendi dediğinin kabulünü, karşı tarafın dediğinin kabul edilmemesini istiyor. Ve bu sebeple aralarında bir diyalektik kavga söz konusu. iç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Sevgili kardeşlerim, kavga varsa orada mutluluk yoktur. Yetmez. Nefsinizin afetleriyle şeytan aynı paralelde olduğu için ve aklınız da Allah'ın aşağı yukarı bütün emirlerinin reddedildiği, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda aklınız şuur kazandığı için hem şeytanın azdırmasıyla hem de aklınızın nefsinizin taleplerine uygun standartlarda oluştuğu sebebiyle genel olarak Allah'ın yasak ettiği şeyleri işliyor insanlar, emrettiklerini de gerçekleştirmek istemiyorlar. Böyle yapıldığı sürece de Allah-u Teala onlara azap veriyor. Allah'ın emirlerinin yapılmadığı her işlevde kişi bir huzursuzluk duyar. İşte bu onlara Allah'ın verdiği riçtir. Allah'ın verdiği azaptır. Şeytanın dediğinin her yapıldığı olayda Allah o kulunun üzerine azap bırakıyor. Peki sonra yasak ettiği fiilin işlenmesinde de aynı sonuç. Öyleyse bu kişi iç dünyasında iki ayrı sebepten dolayı mutsuzdur. Bir, Allah'ın emirlerini de çiğniyor, yasaklarını da çiğniyor. Her Allah'ın emrettiği emri ve yasağı çiğnediğinde Allah-u Teala ona azap ediyor. Bu sebepten huzursuz kişi. İki, iç dünyasında devamlı kavga olduğu için huzursuz. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Uyuşma halidir. Sükunetin ve sulhün var olabilmesi için iki tarafın uyum sağlaması gerekir. Hem kavga sebebiyle, nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle, hem de Allah'ın emir ve yasaklarının devamlı çiğnenmesi sebebiyle kişi huzursuz. Kişisel olarak namaz kılması lazım, kılmıyor. Ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor, yine ruh nefse azap ediyor, Allah fizik vücuda azap ediyor. Bir taraftan Allah'ın verdiği azap, öbür taraftan devamlı bir iç dünyadaki kavga, nefsin askerleriyle, ordularıyla, ruhun orduları devamlı birbiriyle kapışma halinde, savaş halinde. Kıyasıya bir savaş sürüyor kişinin iç dünyasında ve bu devamlı bir huzursuzluk manasına geliyor. Sonra kişinin bir de dış dünyasına bakalım. Dış dünyasında da kişi huzursuz. Hangi sebepten huzursuz? Başka insanlarla olan münasebetlerinde nefsi o başka insanlara sert davranışlarda bulunuyor. Onları kıracak davranışlarda bulunuyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu sebeple kişi başkalarının canını sıkan, onları huzursuz eden her negatif davranışında bu kişi huzursuz oluyor. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka başkalarının kalbini kıran her davranışında azap ediyor. Bu kadar da kalsa iyi ama kalmıyor. Çünkü kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi, kötülük yaptığı kişi intikam almak hissini taşıyor ve bundan intikam almak üzere harekete geçiyor. Ve intikamını fırsatı bulursa mutlaka alır.